like. Bye.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I bloom just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

MerkezT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur. Anahtar
3: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum.
4: Good morning. We've talked the whole night through.
5: Good morning.
4: Good morning to you.
0: Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
6: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Şehla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 26 Ağustos Çarşamba ve biz her çarşamba günü olduğu gibi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikteyiz. Günaydın Filiz Hocam.
1: Günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun. Enteresan bir şekilde savaş ilerliyor. Res çekmeye birbirlerine devam ediyorlar. Ama bu süre içerisinde ne oldu da efendim? Altın bir anda kendi kendini toparlamaya başladı. Kendi kendini toparlıyor. Merkez bankalarının altın almasının etkisi mi var? Bakınız şekil bir Polonya. Yoksa işte kamu borçluluğu bunda bir etken mi? Bir şekilde güvenli liman gömleğini mi giyiyor, ne oluyor kısmını Filiz hocamızla konuşacağız ve pek tabii kendisinden seviye isteyeceğim. Önümüzdeki bir saat içerisinde konuşacağımız konuların başında altında var. Diğer taraftan ABD tarafı İran'a artık yardım eli uzatamazsınız tavrında yaptırımlar noktasını artıracağını söyledi. Yani üçüncü ülkeler daha fazla yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Bir banka özellikle, hiç spekülasyon yapmayayım şimdi ama hepimizin aklına geliyordur herhalde, böyle en çok uğraştığı bankalar listesini düşündük herhalde. Bununla ilgili adım atılacak denildi. Bir adım atılırsa ne olur? Zaten çok kırılgan değil mi her şey? Ya da değil mi? Finans tarafında ABD üzerinden böyle bir kriz çıkarsa eğer biz neyle karşılaşırız? Bunu Filiz hocamızla konuşacağız. Diğer taraftan kimilerine göre örtülü faiz indirimi, kimilerine göre normalleşme adımı zaten olması gereken, kimilerine göre de neye dayanarak normalleşme adımı? Bu repo faizleriyle ilgili durumu konuşacağız. TLRF fiili faiz efendim, dün baktığımda bu saatlerde baktım. Ah 36'lar görüyorum. Ne görüyor o Elif gözlerim? 36'lar dedim uzun bir aranın ardından. %36.93 politika faizine doğru yakınsamıştı biliyorsunuz. En son repo ihalesiyle birlikte, ki orada da faiz oranı %37 idi, politika faiziyle böyle artık aynı kanala girdiğini görmüştük. Ama ne olduğu konuşacağız ve bundan sonrasında ne olur konuşacağız Filiz hocamızla. Sizleri de telefonu bekliyorum efendim. Sorularınızla, yorumlarınızla yönlendirebilirsiniz. Sizin konuşmak istediğiniz başka sorular olabilir ki yaptığı iş itibariyle hocamızın danışmanlıklar verdiğini de biliyorsunuz. Bazı sektör temsilcileriyle kendisi iç içe. Dolayısıyla buralarla ilgili de şu sektörde ne var? Burada bir değişiklik olur mu? Bunları da yönlendirebilirsiniz. 536-266-8181. 536-266-8181. Twitter'da Süheyla YS. LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Bizim radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı konuklarıma yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi Filiz Hocam, istersen gel önce şey tarafıyla başlayalım. Amerikan tarafıyla başlayalım.
1: Evet.
0: Besant açıkladı. Şimdi zaten yaptırımlar vardı fakat bununla birlikte diyor ki üçüncü ülkeler kendisiyle ticaret yaparlarsa bir şekilde, hele ki petrol ticareti yaptığını biz yakalarsak kötü şeyler olur. Bununla ilgili onlar da aynı cezalardan muaf tutulmazlar. Onlar da aynı cezalarla mükellef kılınırlar. Hele ki finans kuruluşları ile ilgili bir bankanın adını açıklayacağız dediler. Ondan söylediler yapmayın böyle şeyler diye. Bu açıklamaları nasıl buluyorsun? Piyasanın verdiği tepkiden ziyade gerçekten yürürlüğe girer mi? Girerse neler olur dünyada?
1: Tabii Süheyla, şöyle söyleyeyim. Yani piyasaları çok ikna edemediler bence. Yani bir miktar daha fare doğdu diyebilirim şimdilik tırnak içerisinde. Şimdi bunlar ikincil yaptırım. İran zaten yıllardır yaptırıma alışkın bir ülke. Birincil yaptırımlar vardı. Fakat İran'a birincil yaptırımlar ürünler üzerinden daha çok yapılıyor. İşte bir tankere yapılıyor, bir ürüne yapılıyor. Peki bu İran üzerinde yaptırımlar yeterince işe yarıyor muydu? Hayır, yaramıyordu. İran bir şekilde yolunu bularak hepsi olmasa bile büyük çoğunluğunu aşıyordu. Paravan şirket kuruyor, işte Bitcoin üzerinden ödeme alıyor, altınla ödemesini alıyor. Diğer ülkelerle anlaşıyor, başta Çin olmak üzere yan yollardan bunu kırıyordu. Şimdi Amerika'da diyor ki hani artık buna izin vermeyeceğim ve neyle geliyorum? Sektör ve ülke ismiyle geleceğim karşınıza. Ve üçüncü ülkeleri de katıyorum. Sadece benim hedefim İran'da ürün değil, sektör, kuruluşlar ve sadece de İran değil. İran'la işbirliği yapan, ekonomik alışveriş yapan ve İran'a yardım eden üçüncü ülkeler ve bunların bankalarını açıklayacağım dedim. Ki burada önemli olan ülke Çin'di. Çünkü ağırlıklı olarak Çin'e satıyor petrolü ve ağırlıklı olarak hele ki son dönemde abluka ile birlikte Çin'den bir şekilde o petrol gelirlerini elde eden, eskisine göre petrol gelirleri çok azalsa da bir İran vardı. Onun için bizim şeyimiz bu başta Çin, üstü kapalı Çinli. Dolayısıyla piyasa ne zaman ikna olacaktı? Çin ismini duyduğunda veya bir Çin kuruluşun, ama büyük bir kuruluş, küçük kuruluşlar değil, büyük bankaları, büyük finans kuruluşlarını duyduğunda çok ikna olacaktı. Şimdi şey nasıl geldi? Neden daha fare doğurdu biraz? Çünkü ekonomik D-Day dediler bunlar. Şimdi D-Day'in Amerika'da bir karşılığı var. İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkarmasında kullanılan bir askeri operasyon. Ve öyle bir operasyon ki bütün düşmanı dört bir koldan sarıyorsunuz bu operasyonda ve çökertiyorsunuz kısa sürede. Şimdi Amerika da dedi ki bunun biz sahada askeri tarafta yapılanını ekonomik anlamda öyle bir yapacağız ki İran'ı çökerteceğiz. Dünyada tarihi eşi benzeri görülmemiş bir yaptırım açıklayacağız. Hazırlanın Türkiye saatiyle saat 20'ye dediler. Şimdi ve şöyle bir retorikle de geliyor Amerika, diyor ki biz askeri anlamda çok başarılı olduk. Bakın pazartesi günü Scott Bessent FT'de bir makale yayınladı. Makalede diyor ki bir kere Trump'ı bir tebrik edin. Şu ana kadar hiçbir Amerikan yönetimi cesaret bile edemedi İran'a bu kadar ayak diremekte ya da bu kadar baskı yapmakta. Trump'ın hani hakkını verin ve biz işte ne yaptık? Nükleer kapasitesini yok ettik. Şimdi Amerika'nın kırmızı çizgisi neydi İran savaşının bitmesiyle ilgili? Nükleeri bırakacaksın. Ya biz geleceğiz, yok edeceğiz, ya üçüncü ülkeye taşınacak. Şimdi mesela diyor ki evet, diyor, nükleer üretemiyorlar ki artık, biz başarıya ulaştık. Askeri kapasitesi kalmadı. Askeri olarak çökerttik. Çünkü soru şu değil mi Süheyla? Neden bu adamlar askeri operasyonla çökertmeye çalışmıyorlar da İran'ı ekonomik operasyonla çökertiyor? Bir, gerçekten dönem dönem duyduğumuz mühimmat yetersizliği mi var? Ya da gerçekten kongrenin onay vermemesinden mi çekiniyorlar? Ya da Kasım'da seçimler var Amerika'da. Buna cesaret edemiyorlar mı? Çünkü birkaç tane ya da arka arkaya ABD askerinin ölümü çok farklı bir kamuoyu yaratabilir Amerika'da. O nedenle de bence üçüncü seçenek. Yani sonucunun ne olacağı da belli değil. Amerika burada hepten kredibilite kaybederek de çıkabilir. O nedenle Kasım seçimleri öncesi
0: Kasım
1: bunu...
0: seçimleri öncesinde aslında çok fazla harcama yapmak istemiyor artık.
1: Evet.
0: Aslında orada kredibilitesini kaybedebileceği durumlarla karşı karşıya kalıyor ve bununla daha fazla karşı karşıya kalmak istemediği için kendini geri çekti bu
1: Evet.
0: noktada. Kasım'ı atlatmayı bekliyor mu diyorsun Filiz Hocam? Yani biz Kasım'a mı
1: Şöyle.
0: kilitlenmeliyiz? Görüşün bu mu senin?
1: Bence öyle. Yani sonrası için çok farklı görüşler var Süheyla. Hani o konuda net bir görüşüm yok. Mesela bir kesim diyor ki zaten seçimler bitti. İşte Trump da yok, Amerika kaybederek çıkmış, kaybetmeyerek çıkmış, çok da önemsemez, çıkar diyor bir kesim. Çünkü Amerikan kamuoyu çok ciddi bir Orta Doğu Savaşı'nı bence de kaldıramaz. Yani ne Kongre kaldırır ne de ABD halkı kaldırabilir. Bir kesim böyle diyor. Bir kesim de diyor ki hiç öyle değil. Kasım seçimlerinden sonra Trump'ı görün, siz bak nasıl bombalıyor İran'ı diye bakan görüşler de var. Bu konuda net bir görüşüm yok açıkçası. Net bir şey söylemem mümkün değil. Ama şundan eminim. Yani ABD'de askeri mühimmat yok meselesi değil. Zaten ekonomik anlamda oy verme, ekonomik oy alma noktasında ciddi kaybetti. 2 ayda ne toparlayacak Trump? Yani çok ciddi bir toparlama olmayacak. Diyor ki hiç değilse siyaseten kendine oy veren kamuoyunu kaybetmek istemiyor. O nedenle öyle bir algıyla yapıyorlar. Askeri olarak başarılı olduk, ekonomik tecritle, tecrit olarak da geçiyor bunu şey İngilizce'de, ekonomik tecritle de şimdi biz son hamleyi vurup çıkacağız şeklinde bir oyalayacaklar bence böyle. Çünkü Trump ve ekibi bu petrol fiyatlarından da memnun aslında. Daha yukarı gitmesin bizim için sorun değil. Oyalarız, sündürürüz. Bak biz başarılı olduk, bak nasıl köşeye sıkıştırıyoruz İran'ı. Bunu empoze ederek aslında o biraz toparlamaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla toparlayayım. Bu yolla geldik. Orayı şöyle demiyorlar. Yani biz askeri o seçeneği kullanmıyoruz. Orada başarılı olamadık değil. Başarılı olduk, artık bu son noktadır. Ama bakıyorsunuz hiçbir ülke ismi açıklanmadı. Kuruluş ismi açıklanmadı. Çin hiç açıklanmadı. Nasıl Çin'i açıklayacak Süheyla? Eylül'ün sonunda Xi Jinping'le buluşacak olan bir Amerika var. Gerçi o Amerika çıkıp gümrük tarifesi de uygulayabiliyor Çin'in güçlü arz edilen mallarına, ama bunu çok istemeyebilir. Çünkü Trump Xi Jinping'le olan görüşmesini kamuoyuna seçim öncesi kullanacak. Diyecek ki bakın buraya geldi. Dolayısıyla işte ilişkiler güçlü gidiyor. Onun için Çin görüşmesi öncesinde Çin'le, çünkü neden Pekin dedi ki Bizim bankalarımız bizimle ilgili bir yaptırım gelirse biz de buna cevap veririz dedi. Şu an hiç kaldıramaz Amerikan gündemi bunu. O nedenle o tarafa çok dokunmak, piyasa bunu böyle fiyatladı. Yabancı basın böyle bakıyor. Yani Washington Pekin'le gerilmek istemediği için bir göz daha verdi ama o kadarı sadece. Şimdi petrol fiyatları pazartesiden bu yana düşüyor. Şimdi ilk etapta pazartesi şöyle bir sızıntı geldi piyasaya. Ya buradan çok bir şey çıkmayacak zaten biliniyordu. Evet bence bir miktar o var. Bak şu an petrol fiyatları nerede? 85.3
0: 86'lar olması
1: dolarda.
0: lazım.
1: Evet.
0: 85'e mi gerilemiş?
1: Evet. 85'te bir miktar bu var. Yani buradan bir şey çıkmadı, çıkmayacak. Çünkü neden? Şöyle bir şey de olabilirdi. Çok ağır yaptırımlarda İran vuracağım dedi. Hatta ABD yaptırımlarına uyan, bizimle ilişkisini kesen ülkeleri de dedi vuracağım dedi. Hatta Amerika dedi ki sen vurursan biz de seni vururuz. Ya yani olaylar çok farklı yerlere gidebilirdi. Hatta İran bir tane gemiyi de vurdu bu noktada. Onun için bir petroldeki ama en büyük gerilemenin sebebi bu değil. İran'la Umman

0: 7 millik bir koridor konusunu anlaşmışlar ve Güney Koridor'unu kapatmışlar. Bu dün şöyle fiyatlanıyordu. Arabulucularla, o hala geçerli mi onu bilmiyorum, bakmak gerekir. Arabulucular ABD ile İran arasında bir müzakere sürecinin başlaması için ilerlemeler var. Dolayısıyla da bu ilerleme sağlanacak şeklinde bir beklenti de vardı. O da var biraz o işin içinde. İşte Güney Koridor, şey, yeni bir koridor açılırsa Hürmüz açılır. O da var biraz işin içinde. Dolayısıyla o petrol fiyatlarına gerileme o anlamda sürüyor diyebilirim. Hatta şöyle düşünenler var. Tamam artık, yani en kötünün geride kaldığından emin olduk. Bu koridor açılırsa da Amerika'da sündürür, ondan sonra da bir şekilde piyasaya bunu unutturur şeklinde bakış açısı var. Sonuç olarak toparlayayım. O yaptırımlar piyasayı çok korkutmadı, piyasayı çok ikna etmedi diyebilirim aslında.
1: Evet, yani piyasadan ziyade aslında ekonomik tarafını sana sormuştum. Etkisinin olmadığını gördük. Yani başka başka fiyatlanan şeyler var. Onu görüyoruz. Altın özelinde ayrıca konuşuruz zaten. Fakat bakıyorsun şimdi Filiz Hocam girdi orada. İşte petrol istediğini gayet net Trump ifade etmişti zaten. Petrolü bize vereceksiniz dedi. Bunu da söyledi. İlk nükleer diye gitti. Sonra işte halkına kötü davranıyorsun. Ben sana özgürlük getirmeye geldim. Demokrasi getireceğim ülkene dedi. Sonra baktı olmadı işte petrol dedi. Bunların hiçbiri olmadı. İstediğini elde edemedi. Fakat öyle bir coğrafya ki yani ben bunun mühimmatla ilgili olduğunu düşünmüyorum ya da işte askeri olduğunu düşünmüyorum buradaki meselenin dedim. Öyle bir coğrafya ki kara harekatı yapmadan alamazsın. Ya yani bu savaş niye bitmiyor meselesi var ya, Rusya da isterse Ukrayna'daki savaşı bir günde bitirir. Ama insanlık dışı olur. Olmaz, yapamazlar. Yani eğer sen böyle belirli şartlar içerisinde, tırnak içerisinde efendim, kelimeyi lütfen şey yapmayın. Uygun kelime bulmaya çalışıyorum çünkü yani savaş bu sonuçta korkunç bir şey. İnsanların canına kıyıyorsun. Bunu göze alarak yola çıkıyorsun. Ve savaşsa birinci kural. Düşman sağ bırakılmaz. Savaşın birinci kuralı. Düşman sağ bırakılmaz. O yüzden efendim düşman sahibi olmamaya gayret edin. Ne kimseye düşman olun ne de kimse size düşman olsun. Yani böyle bir ortamda istediği gibi bitiremiyorlar, istedikleri gibi savaşamıyorlar. İster istemez böyle patinaj çekiyorlar. Yani o
0: Aynen
1: patinaj
0: öyle.
1: çekme de işte gördük zaten borcu vardı Filiz Hocam. Ama geçen sene bu zamanlar biz ne konuşuyorduk? İşte 39 trilyon dolara yürüyor ABD'nin borcu. Bir yılda 1 trilyon dolar. Yani hatta 1 trilyon dolardan da fazla yani
0: Fazla, evet.
1: ivmelenerek gidiyor aslında. Yani sen orada patinaj çekeceksin. Birileri artık kimdir bilmiyoruz. Bir devlet başkanını töhmet altında bırakamayız ama yani piyasadaki açılan shortlardan, longlardan birileri işte piyasada petrol üzerinden o parayı kaldırıp götürecek diye bu kadar dünyanın yeniden enflasyona gark edilecek olması, stagflasyonun kapıda olması, böyle bir riskin olması bunlar kabul edilebilir mi? Yoksa ajite ediyorsun söyle. O kadar da yok stagflasyon, yok enflasyon yeniden geliyor. Yok öyle bir şey der misin senin bakış açınla? Özellikle ekonomik olarak bunlar böyle patinaj çekmeye devam ederlerse mesela dedi ki işte örnek veriyorum X bankası, şimdi bankanın adını da veremiyorum. X bankası dedi. Bir banka işte neyse o banka dedi ki yok öyle bir şey herhalde. Ah yakaladın beni düşman falan deyip ellerini mi kaldıracak? Banka diyecek ki yok öyle bir şey. Şimdi karşılıklı mevzuları dönecek, ülke adı verecekler, köşeye sıkıştırılmak isteyen ülke vardır, bir şey vardır. O mevzu uzayacak yani onlar patinaj çekene kadar. Dünya ekonomik açıdan ne yapacak? Bunu sormaya çalışmıştım aslında sana.
0: Tabii, ha, anladım. Şimdilik şöyle bir baktığım zaman savaş için konuşuyorum. Savaştan sonra ülke ekonomilerinin etkilenmesi devamında şu an için baktığımda çok farklı etkilendi ülkeler bu meseleden. Yani bazı ülkeler bu meseleden daha az etkilendi. Hem ekonomik büyüme hem enflasyon anlamında. Enflasyon anlamında daha benzer etkiler var ama ekonomik büyüme konusunda işte ülkelerin büyüme dinamikleri gereği biraz daha farklılık var. Mesela Amerikan ekonomisi bugün gelecek ikinci çeyrek büyüme verisi. Hani stagflasyona dair bir emare yok orada. Veya büyüme öncü göstergeleri işte PMI'lara baktığımızda orada da yani savaşta çok ciddi etkilenen dönemlerde Amerika'da PMI'ların etkilenmediğini görüyoruz. Çünkü orada bir yapay zeka hikayesi var. Orada bir verimlilik hikayesi var. Onun getirdiği farklı bir Amerikan ekonomisi olduğunu görüyoruz. En çok etkilenecek olan bu savaştan stagflasyona gidecekse kimdi yine? Avrupa bölgesiydi. Çünkü enerji de dışa bağımlı. Bu hem enflasyonu etkiliyor. Enerji fiyatları yukarı gittikçe petrol, doğalgaz fiyatları yukarı

gittikçe hem de büyümeyi baskılıyor. Üretim maliyetleri arttıkça aşağı geliyor. Bir de şu var tabii, enerji arzı güvenliği meselesi de var. Ama çok ilginç. Bakıyorum şimdi Avrupa'nın özellikle PMI verilerine, son gelen PMI verilerine de bakıyorum. Yani veriler tarafında savaşa dair çok ciddi bir etki göremiyoruz. Oldukça beklentilerin üzerinde imalat, hizmet, bileşik PMI'ler olduğunu görüyorum. Orada sadece özellikle başta Almanya olmak üzere yakın

0: çok yavaş. 0,9'larda bu yıl bir büyüme bekleniyor. Çok güçlü bir büyüme değil ama stagflasyona gidecek, resesyona girecek bir Avrupa'da yok. Çin tarafı, Japonya tarafına baktığımda orada da tüketim, yani farklı bir ekonomik yapı var. Hala devam ediyor. İç talep tarafı oldukça zayıf ama ihracat tarafına bakıyorsun öyle veya böyle ayakta tutmaya devam ediyor. Özellikle ama son bir aydır, iki aydır bir miktar orada da beklentinin altında bir durum var. Yani stagflasyonist bir etki Avrupa'da en görecek ülkede yok. Bize baktığımızda, bizi de değerlendirdiğimizde bizim tarafta da yani şu an hala 2026'da %3,3,2 civarı bir büyüme beklentisi var. En olumsuz senaryoda 2,5'lere kadar gelecek bir, yani birazcık daha petrol fiyatlarının yukarı gitmesi durumunda bir ekonomi var. Tabii bizde şöyle bir şey var, yani hani bizde 3'ün altı, 2,5'lara yakın bir ekonomi, hatta 2,5'ün altı resesyonist etki yaratan bir ekonomiye dönüyor. İç talepte ciddi belirgin bir yavaşlama var açıkçası. Bizde de yani şimdilik en azından öyle veya böyle enflasyon düşmeye devam ediyor. O nedenle de hani eğer bu minvalde kalır, biraz daha gerilersek stagflasyonist etki değil. Son olarak şunu söyleyeyim, hani enflasyon tarafı çok önemli ya. Hani enflasyonları tabii birazcık daha etkiledi ama ikinci etkiler son dönemde çekirdek enflasyon tarafında, enflasyon beklentileri tarafında bütün dünyada çok etkiledim. Şu an için hala o etki çıkmış durumda değil. Genel olarak baktığımda, Amerika'da da baktığımda, Avrupa'da da, Avrupa'da birazcık daha belirgin. Ülkeler bazında gelen enflasyona da baktığımda bunu görüyorum. Ama çok büyük bir ikinci etki çıktı mı ortaya, panik oluşturacak şekilde? Hayır, çıkmadı ama Avrupa'da birazcık daha belirgin. Diğer ülkelerde değil. Bizde de öyle bence yani. Bizde de baktığımızda evet var ama ikinci etkiler bağlamında mesela ne diyoruz? Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık enflasyon eğilimi, ana eğilimlere baktığımızda hala işte Temmuz'da beklentilerin altında geldi. Şimdi Ağustos'a da bakacağız. İşte bizde tabii bir de biliyorsun bu ÖTV ile ilgili bir adım daha atıldı. Onun etkisiyle birlikte Ağustos ayı bertaraf edildi. Yoksa Ağustos ayı dezenflasyon bozulacaktı muhtemelen. Şimdi de bozulur mu bozulmaz mı? Böyle ucundan bozulmayabilir veya bozulur. Öyle bir veri bekleniyor. O açıdan çok kritik yere geldik yani. Eğer bundan sonra iyileşme olursa belki orada da evet katılık var enflasyonda. Sürece kolay düşmeyecek ama belki çok büyük bir etki. O anlamda genel itibariyle bir değerlendirme yaparsam hala ortaya çıkmadı diyebilirim.
1: Hala ortaya çıkmadı. Benim gördüğüm bu diyorsun. Şimdi enflasyon kısmında mesela geliyorum bizim tarafımıza. Yani burada beklentiyi yönetmek de çok önemli ya Filiz Hocam. En son Merkez Bankası'nın Ağustos ayı anketine baktığımızda görüyoruz ki hane halkı, yani hane halkı dediğimiz efendim vatandaş. Vatandaş demiş ki 12 ay sonra enflasyon bence %45 küsür artmış. 0,64 puandı yanılmıyorsam yüzde puanı.
0: Evet, doğru.
1: Yani onların beklentisi artıyor mesela. Şimdi bu beklenti artarken bizim işte normalleşmemiz ne kadar mümkün olacak? Neyi kastediyorum? Bu arada görüşünü de almam lazım. Senin görüşünü asıl dinlemem gerekiyor. Senin için bir gevşeme mi, normalleşme adımı mı yoksa işte önden atılmış bir adım mı? Beklenmesi gereken bir adım mıydı? Neyi kastediyorum efendim? Repo ihalelerine 1 Mart tarihinde ara vermişti Merkez Bankası hatırlarsanız. 6 ay sonra yeniden başladı. 23 Ağustos'ta bu duyurunun ardından bizim gördüğümüz işte 1 milyar tutarlı bir haftalık ihale açtı. %37'den yani politika faiziyle aynı seviyeden yaptı. Politika faizimiz bu arada %37, onu söyleyeyim. Buradan fonlama yaptı. Ve arkasından biz bir baktık fiili faiz TLRF dün bu sabah bu saatlerde baktığımda 36,93, bugün 36,90. Ya uzun bir aranın ardından biz bu seviyeleri gördük. Şimdi böyle bir adım var ama önce senden bu gelişmeyi değerlendirmeni rica edeyim. Sen bu adımı nasıl buluyorsun? Gevşeme mi, normalleşme mi senin gözünde nedir? Niye şimdi? Çünkü zaten Eylül'de şey var, faiz kararı var. Yani istese orada faizi aşağı çekmek istiyorsa çeker. Koridoru asimetriden çıkarıp simetrik koridoru yapmak isterse yapar. Şimdi niye? Nedir görüşün konuyla ilgili?
0: Evet, yani söyle abi, üç farklı görüş var bununla ilgili. Şimdi bir kere şunu bir söyleyeyim. Enflasyon raporuna o kadar çok bel bağladık ki. Yani şu enflasyon raporundan önce piyasada konsensus daha belliydi. Ne olacağı daha belliydi. Yani şu enflasyon raporunu bir görelim. Yani önümüz netleşsin, biraz daha bilgi alalım. Hiç öyle olmadı söyle. Enflasyon raporu bir geldi. Görüşler acayip dağıldı. Hiç faiz indirimi beklemeyen diyenler de var. öyle değil işte 34'e düşer diyenler de oldu. Ortada olanlar da oldu. Kafalar daha çok karıştı.

0: Niye karıştı? Çünkü Merkez Bankası dengelemeye çalışıyor. Bir taraftan Şahin mesaj veriyor, bir taraftan da güvercin mesajlar da veriyor. İşte en çok soruldu ya, iki kere Sayın Başkan'a bir ya bunu söylüyorsunuz, Şahin duruyorsunuz, 2 puan yukarı çekiyorsunuz enflasyonu ama işte normalleşme adımı da masamızda diyorsunuz. Nasıl oluyor bu, bir çelişki değil mi gibi sorular birkaç defa soruldu piyasada. Şimdi dolayısıyla ben her şeye rağmen bir Ağustos ayı enflasyonu görülür. Görüldükten sonra belki hiç 10 Eylül'ü beklemeyebilir. Enflasyonu gördükten sonra ne yapar Merkez Bankası? Normalleşmeye geçer. En geç 10 Eylül sonrası geçer noktasındaydım. Fakat ben yazdığım raporlarda da, özellikle raporların kısmında piyasada öne çıkan başlıklarda şöyle bir uyarıda bulunmuştum. Sayın Karahan'ın çok güvercin söylemleri var. Ağustos sonunu da masaya koyun. Ağustos sonunda da olursa, şu an bas senaryom değil ama şaşırmayacağım şeklinde bir not da iletmiştim bir gün hatta. Çünkü güvercin söylemler de var bir tarafta. O nedenle bir yön itibariyle benim için sürpriz olmadı. Piyasa için de sürpriz değil. Zaten açık mesaj verilmişti. Biraz sürpriz zamanlamaydı bence. Yani Eylül beklerken piyasa bu kadar, Ağustos'un sonunda gelmesi bir miktar sürpriz yaptı diyebilirim. Şimdi soru şu: peki neden daha erken geldiler? Ne oldu? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Mesela ben dün şu yorumu da gördüm. Acaba hani bu ABD ile İran arasındaki anlaşmayı önden biliyor muydu Merkez Bankası? Bence değil. Herkes şu ol. Hatta şunu bile tartışan gördüm. Niye Cuma akşamı değil de Pazar akşamı? Neden hafta içi değil de Pazar akşamı gibi tartışmalar da var. Bana kalırsa ana neden şu: İçerideki büyümedeki yavaşlama ve reel sektörün istekleri. Şimdi yakın vadede bir büyüme verisi alacağız. Ve muhtemelen bu büyüme verisi öncü göstergelerde Merkez Bankası kanadında çok iyi gelmeyecek. İki, enflasyon verisini alacağız ve Merkez Bankası da önden piyasadan daha fazla bilgili. Orada da yine işte kendi beklentisine daha uygun bir veri geleceği için ya dedi ki bence daha fazla beklemeye gerek yok. Şimdi bir kere bu adım bence doğru bir adım. Yani bunu ben normalleşme olarak görüyorum. Bunu çok ciddi bir fiili gevşemenin 10 Eylül'de değil de Ağustos'ta gelmesini çok büyük sıkıntı olarak görmüyorum. Olması gerekir diye düşünüyorum bir noktada. Ama tabii bas senaryonuz şuysa, savaşın geride kaldığını, daha kötüleşmeyeceği varsayımına da ben de biraz bu noktada olduğum için ben açıkçası hani bu adımın gelmesini doğru buluyorum diyebilirim bu noktada. Şimdi burada bir benim gibi bakan var, ana akım. Evet, bu bir normalleşme, kademeli. Bir diğer kesim inanılmaz güvercinleşti. Bak Süheyla, dünden itibaren yabancı kurumlar, HSBC'den geldi dün rapor, Eylül'de olacak diyor, 34'e indirecek diyor. Yine ben piyasanın nabzını tuttuğumda Eylül'e hazırlanın, Eylül'de bir faiz indirimi olacak beklentisinin çok güçlü olduğunu görüyorum bu adım sonrasında. Ben Eylül'de beklemiyorum. Hala ilk adımın Ekim'de gelme ihtimalini güçlü görüyorum. Bir diğer kesimde ya tamam normalleşsin, bu gerekiyor ama yani birkaç tane önemli adım var. Yani şu Jackson Hole'u bir görseydik Cuma günü. ABD tahvil faizleri nereye gidiyor? Orada bir arıza çıkar mı? Onu bir görseydik. Ağustos enflasyonunu alsaydık. Bir de üstüne OVP'yi alsaydık. Bir de PPK metni. Hepsini topu toplasam, hepi topu 15-20 gün. 15-20 gün daha bekleseydi daha iyi olmaz mıydı? Bir de 90 doların üzerinde hala öyle veya böyle bir şey var diye düşünenler var. Sonuç olarak ben bu işin normalleşme olduğunu düşünüyorum. Genel itibariyle bakarsak bu açıdan çok hızlı Eylül'de bir faiz indirimine hazırlanın noktasında olmadığım bu noktada paylaşabilirim. Büyümedeki yavaşlamadan rahatsız bir Merkez Bankası ve reel sektörün isteklerini de göz önüne alan bir Merkez Bankası olduğu için birazcık daha beklenenden erken geldiği kanaatindeyim. Ha, soru şu: Ağustos ayı çok mu iyi gelecek acaba enflasyon? Orada da piyasa bunu fiyatladı. Ağustos, Eylül'de de baz etkisi var. Eylül'de iyi gelecek. Sene sonu da artık biz 28-29'ları görürüz. Demek ki Merkez Bankası çok da endişeli değil, fiyatlaması da var. Ha, şu olur: Ağustos ayı enflasyonu gelir diyelim, 2,05'in çok üstünde oldu. Ne yapar? Merkez Bankası şunu yapar: gecelik ağırlık gecelikten fonlayıp haftalığı azaltıp yeniden yukarı çekme potansiyeli var hala. Orayı ayarlayabilir. Tamam, belki yeniden 40'a çekmez ama biraz daha yukarı çeker. Ona göre rep kompozisyonunu ayarlayarak, fonlama kompozisyonunu isterse yeniden yukarı çekebilir. Bu imkansız değil açıkçası.
1: Peki Merkez Bankası'nın amacı budur demiyorum ama bunun sonucunda şöyle bir şey bekler misin? Dediğin gibi reel sektörün zaten bir takım talepleri vardı. Kendi işlerinin kolaylaştırılmasını istiyorlar. Bizi istihdam eden reel sektör. Dolayısıyla şartların biraz da onlara uygun olması gerekiyor ki bir şeyi sorumlulukla yapsınlar, zorunlulukla yapmasınlar. Çünkü hepimizin bildiği bir şey zorunluluksa sürdürülebilir değil. Şimdi onlar için biraz daha böyle sürdürülebilir olsun diye nedir istedikleri? Finansmana ulaşmak. Nasıl ulaşmak istiyorlar? Ucuz yolla. Biraz daha böyle o finansman kısmında illaki bulmak zorunda ya reel sektör. daha fazla bankalara yönlenmesine sebep olur mu bu? Yoksa ne yaptın Allah aşkına? 40'tan 37'ye geldi. Ne yapalım ki yani mi dersin bununla ilgili? Bankaların eli ne kadar rahatlamış olur ki mi dersin? Yoksa fiili faizi düşündüğünde de Süheyra'cığım şaka mı yapıyorsun? Yani 310 bas puan az bir şey mi? Yani dersin. Onun yorumunu tamamen sana bırakıyorum ama burada işte bir tarafta tasarruf finansman şirketleri var. Diğer tarafta işte private equity kısmı var. İşte reel sektör bankalar tarafına doğru gider mi böyle bir ortamda? 310 bas puan bir şey demek midir?
0: Ya söyle şöyle, yani reel sektör danışmanlık yaptığım yerler var, konuşuyoruz, herkes fiili faiz indirimlerin başlamasını bekliyor. Elbette giden olur ama çok büyük bir realitede işte farklılık yaratır mı? Bence yaratmaz. Çünkü neden? Bir, tarihsel olarak da baktığında ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle daha çok ağırlıklı mevduat faizinin daha uyumlu gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla mevduatta bir miktar daha gerileme beklerim ama krediler tarafında biliyorsun makro iktisadi adımlar olduğu için çok belirgin, mevduat kadar belirgin bir düşüş burada beklememek gerekir diye. Hatta bu makro iktisadi tedbirler sebebiyle de mevduatta belki çok büyük bir gevşeme bu noktada beklememek gerekir. Onun için krediler tarafında bu makro iktisadi adımlar sebebiyle çok büyük bir böyle işte ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki rahatlama kadar bir rahatlama bu noktada beklemediğimi paylaşabilirim. Zaten genel olarak baktığımızda da böyle bir eğilim de oluyor piyasada. Yani mevduat faizleri hızlı gerilese de krediler mevduatlar kadar gerilemeyebiliyor. Velev ki biraz daha ayrıntılı bakmak lazım. Krediler gerilese de ağırlıklı belki KOBİ kredileri tarafı bir miktar daha hızlı geriler ama daha böyle taşıt kredileri, daha konut kredileri tarafı belki biraz daha ihtiyaç kredileri biraz daha yavaş. Özellikle ihtiyaç kredileri burada önemli çünkü talebi etkileyen önemli parametrelerden biri. Oralarda birazcık daha yavaş bir seyir beklenebilir. Onun için çok ihtiyacı olanlar elbette bulabileceklerse giderler ama bence burada çok büyük bir değişim etki yaratmayacaktır. Hatta ve hatta diyelim ki Ekim'de faiz indirimleri başladı. Sene sonuna doğru bile bu makro iktisadi adımlar gereği orada bir rahatlama olmadan çok belirgin böyle onların yüzünü güldürecek bir rahatlama çok çok beklemem açıkçası.
1: Yüz güldürecek bir rahatlama beklemiyorum çok fazla diyorsun adımlar atılana kadar. Peki o zaman gel reklam arasına gidelim Filiz Hocam.
0: Tabii.
1: Sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Eğer isterseniz ben de Deniz vasıtasıyla efendim Filiz Ayılmaz'a 536-266-81-81 536-266-81-81 yaklaşık son yarım saatimiz. Buna göre erken gönderirseniz sizin sorularınıza da yer açılmış olur. Bazen çok üzülüyorum çünkü yayın bitmiş oluyor. Bakıyorum daha yeni geliyor mesaj. Ki sadık izleyicilerimizden geliyor bu da. Bilmelerine rağmen ah diyorum soruları kaldı. Diğer taraftan bakıyorum yine WhatsApp gruplarında şöyle paylaşıyorum. WhatsApp gruplarında böyle paylaşıyorum demişsiniz. Eksik olmayın. Onlardan biri de Güray Bey. Yayın paylaşıyormuşsunuz. Yayın paylaşanlarınız çok olsun diyeyim. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Bizim yayınımız burada kesintisiz sürüyor. Gelmek isterseniz bekleriz. Şimdi radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bank Kart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: İsmail Bey bize dedi ki işte bence dedi enflasyon düşmeyecek. Çarşıya berbere bakıyorum. Ben bunu görüyorum demiş. Küçük el işleri yapan esnaftan. Biz de diyoruz ki işte biz buna kısaca hane halkı beklentisi diyoruz diye. Nedir konuyla ilgili görüşün Filiz Hocam? Hane halkı beklentisini neden yönetemiyoruz ya da yönetemiyor muyuz? Hane halkı ki bize işte %45 dedi 12 ay sonra enflasyon artacak diyor. Vatandaş böyle düşürürken enflasyonu çekmek ne kadar kolay aşağıya?
1: Tabii şimdi süreyle önce şöyle bir tespitle başlayalım. Diyelim ki Türkiye'de şu an enflasyon %5, fiyat istikrarı var. Böyle bir ekonomide bile hane halkının sektörler arasında enflasyon beklentisi normal nedir? Olması yani %5'in çok üzerindedir. Bu literatürde bilinen bir şeydir zaten. Fakat bizde hem enflasyon yüksek olduğu için hem de enflasyon beklentileri gerçekten bozuk olduğu için burada fiyatlama davranışlarının işte biraz önce değerli izleyicimizin söylediği gibi bizde çok çok yüksek. İşte literatürde diyor ki mesela 5 kata kadar bile bazı ülkelerde hane halkının yüksek olması anlaşılabilir diyor. Fakat biz de normalleştiremeyiz bunu. Gerçekten çok yüksek bir durum var. Peki niye hane halkının yüksek? Şimdi neden normalde daha yüksek olur? Çünkü hane halkı ağırlıklı olarak hani enflasyona dair işte merkez bankalarından finansal okuryazarlık diye teknik tarafları var bu işin. İşte finansal okuryazarlığı bir miktar daha piyasa katılımcılarına göre, işte reel sektörde fiyat yapanlara göre bir miktar daha geriden takip eder. Onun getirdiği bir etki vardır burada. Birinci etki bu. İki, hane halkında hissedilen enflasyon çok daha güçlüdür. Şimdi hissedilen enflasyon nedir? Şudur. Tamam, şimdi TÜİK bize bir sepet açıklıyor. Herkesin sepetinde eğitim aynı ağırlıkta mı? Herkesin sepetinde gıda %25 mi? Elbette ki değil. Düşük gelir gruplarında gıdanın payı, zorunlu harcamaların payı daha yüksek oluyor. Çünkü gelir zaten az. Neredeyse tamamı zorunlu harcamalara gidiyor. Dolayısıyla ama daha üst düzey gelir gruplarında işte gıdadır, eğitimdir, sağlıktır bunlar daha düşük kalıyor. Şimdi Türkiye'de de bakalım en yüksek enflasyon grubu neresi? Gıda, kira, eğitim. Bunlar zaten sepette en güçlü özellikle orta ve alt gelir grubunda. İster istemez hissedilen enflasyon çok daha yukarılarda oluyor. Bir de şu var bence. Türkiye'de hissedilen enflasyonun daha yüksek olmasının sebeplerinden bir de bence şu. Şöyle bir inanış var. Ben hep böyle diyorum. Yani açıklanan enflasyona sektörlerin inancı çok sorgulanıyor. Bu sorgulama ne kadar azalırsa beklentiler o kadar daha kolay yönetilir diye düşünüyorum. Onun getirdiği de bir etki var. Bu da teknik. Bir diğeri şu. Şimdi ben geleceğe ilişkin bir beklenti oluşturuyorum. Bu beklentiyi geçmişteki fiyatlar artı şu andaki fiyatlar artı gelecekteki bilginin hepsini harmanlayarak rasyoneliteye dayanarak mı bir beklenti oluşturuyorum? Ya da şöyle mi? Adaptif dediğimiz statik bekleyişim mi var? Geçmişte ise gelecek aynı. Şimdi tam bu noktada ağırlıklı olarak statik bekleyişler çok yüksek olabiliyor. Geçmişte enflasyon yüksekti. Türkiye'de geçmişte enflasyon düşürülemedi ya da yakın vadede 3 yıldır enflasyon çok düşmedi. Önümüzdeki 3 yılda da düşmeyecek algısı da çok güçlü olabiliyor. Bunun getirdiği etki de olabiliyor Süheyla. Dolayısıyla ister istemez bu statik bekleyişlerin ağırlıklı olduğu kişilerde, ülkelerde bir miktar daha enflasyon beklentisi de yüksek oluyor. Bunun da getirdiği bir etki var. Bir de şu var, yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde enflasyona dair olumlu etkilerin betası çok düşük. Ama enflasyona dair olumsuz şokların betası daha yüksek. O nedenle yani diyelim ki enflasyon beklentinin çok altında geldi. Bu beklentileri iyileştiriyor ama istenildiği kadar değil. Fakat enflasyon beklentinin üzerinde geldiğinde çünkü hep geçmiş hep olumsuzluğa alıştığın için meyilin o tarafa, eğilimin o tarafa onu daha çok satın alıyorsun. Ve hep böyle oldu. Bak gene böyle oldu. Gördün mü? Gene Merkez Bankası enflasyon hedefini tutturamadı. Gene tutturamayacaklar. Beta daha yüksek ve senin bekleyişlerindeki bozulmayı iyileşmeye göre çok daha yukarı çekebiliyor. Bunun da etkisi var. Tüm bunları topladığında bir de şu var. Şimdi Türkiye'de en sorunlu tam o sayın izleyicimizin görüşüyle bağlayacağım. Ne dedi? Hizmet tarafı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de kuaför hizmeti ya da işte hizmet alıyorum. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. İnanılmaz Süheyla fiyatlar uçmuş durumda. Şimdi Türkiye'de enflasyon en önemli sebep yani düşmeme sebeplerinden birine hizmet enflasyonu. Mal enflasyonu düşmüş zaten %16'lara gelmiş. Evet. Hizmet enflasyonu %40'larda. Evet. Şimdi dolayısıyla hizmet enflasyonu katı ve düşmüyor ve hane halkı da ağırlıklı olarak nerede çalışıyor? Ağırlıklı olarak hizmet tarafında çalışıyor ve hizmet enflasyonu düşüremediğiniz ölçüde, hizmet katılığını düşüremediğiniz sürece hizmet bunu Merkez Bankası bundan bir ya da iki yıl önce bir buçuk yıl önce bir çalışma yaptı. O çalışma da Merkez Bankası'nın kendisi söyledi bunu. O nedenle de hizmet tarafında fiyatlar düşmedikçe, katılık kırılmadıkça beklentiler de aşağı gelmiyor. O nedenle de hizmet enflasyonuna çok maruz kaldığımız için bu da beklentilerin daha yukarıda kalmasına sebep oluyor. Son bir şey şudur. Ağustos ayına dair bir araştırma yaptım. Yani neden yukarı 3 ay üst üste arka arka aşağı gelmişti? Hem reel sektör hem hane halkı. Yakıt fiyatları Süheyla. Bu petrol fiyatları arttı ya son dönemde. Onun getirdiği etki var. İki, şimdi geçen ay Temmuz iyi geldi enflasyon ama gıda fiyatları yukarı gitti. 0,30'lardan 1,60'lara gitti. Onun getirdiği de bir etki var. Bu iki etkinin güçlü olduğunu görüyorum. Bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Hane halkı beklenti anketinde kurda bir ayda Ağustos'ta 1,49 bir artış olmuş. Sene sonu enflasyon kur beklentisinde. 7 ayda toplam 0,71, bir ayda 1,49. Orada da tabii kur beklentini artınca bu da enflasyon beklentisini yukarı çekiyor. Dolayısıyla bu nedenle de hane halkı enflasyon beklentisi yüksek.
0: Bir taraftan bakın hizmet tarafı, ki burada da işte benim gördüğüm asıl enerji fiyatları, yakıt fiyatları diyorsun. Buldukları destek bu, en azından kendilerine buldukları destek bu. Diğer taraftan bakıyorum, kurla ilgili beklenti, kurun yükseleceğine dair beklenti ki 48-11 diyor bana dolar TL'ye baktığımda. Peki şimdi gel, vaktimiz daralırken efendim sizlerin sorularına yer vereceğim. O yüzden hızlı ilerleyeceğiz. Sizlerden de ona göre iletmenizi rica ediyorum. Kalmasın sonraya, iletemiyorum çünkü. Kalıyor havada. 536-266-81-81, 536-266-81-81, doçent doktor Filiz Er Yılmaz'a sorularınız için. Altın tarafı. Şimdi burada balon istatistiği tarafından baktığında spekülasyonlar, yani yukarıda 6.700'e işaret eden de vardı. Aşağıda 3.700, yukarıda 6.300, 6.700'lere. Yok, hayır, öyle bir şey olmaz. Bu yılı 4.500'de kapatır, seneye 5.000 görürüz diyen de var. Ama enteresan bir şekilde her hafta bir şekilde 100-100 koyarak gitti altın üstüne. Benim gördüğüm 4.673'ü görmüştün en yüksek. Hatta bugün mü gördü en yüksek?
1: 4.696, evet Süheyla. Tam
0: Evet.
1: 4.700'ün kıyısından döndü dün.
0: Evet. Ve 4.641'de olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: 4.700'e yaklaşmış, değmeye çalışmış, değmemiş ve geri dönmüş. Senin
1: Evet.
0: burada gördüğün nedir seviye olarak? Altındaki bu hareketi nasıl yorumluyorsun?
1: Evet.
0: Ve bizi hangi seviyeler bekliyor? Hem kısa vadeli al sat yapan yatırımcı için hem uzun vadeli için.
1: Tabii. Yani şöyle, yani altındaki yükselişin ana nedeni temel. Bir miktar da teknik var. Uzunca bir süredir 4000-4100 arasında kalmıştı. Ya aşağı kıracaktı ya yukarı kıracaktı. Ama öyle bir şey oldu ki altın yukarı kırdı. Neden? ABD tahvil piyasasında endişeler başladı. Tahvil piyasasında bir risk, bir kriz çıkar mı? Bu dünyaya yayılır mı meselesini konuşuyoruz. Özellikle son FOMC toplantısından sonra, yani Temmuz'un ortasından bu yana altın çok güçlü yükseliyor. 4000'den 4700'e geldi. Dolayısıyla ne oldu? Dolar da düşüyor. Bir taraftan dolar değer kaybediyor. Öte taraftan ABD tahvil fiyatları düşüyor. Hem tahvil fiyatları düşüyor, hem dolar değer kaybediyor. Dolayısıyla tahvil faizleri yukarı gidiyor. Ve ne oldu? Birdenbire savaş döneminde çok güçlü güvenli liman talebi gören dolar bütün güvenli liman özelliğini kaybetti. Debasement trade dediğimiz mesele başladı. Nedir o? İşte eğer bir ülkenin kamu borcu bütçe açığı yüksekse o ülkenin ben parasını satarım. Başka ülkenin parasını alırım. Ve o ülkenin parasına güvenmem. Dolarda olan mesele bu. Yani ilginç şey şu. Yani dolar zayıflarken ABD tahvil faizleri özellikle 10 yıllık ve 30 yıllık yukarı gidiyor. Şimdi burada o zaman bir güvenli limana ihtiyaç var. O da nedir? Dolar değilse, tahvil değilse elbette ki altın. Altına yöneldi bir. İki, şimdi neyi konuşuyoruz biz? ABD hazinesinin 2 haftadır adımlarını konuşuyoruz. Geçen hafta dedi ki uzun vadeli tahvil geri alımını işlem başına 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkardım. Piyasa dedi ki bununla mı beni ikna edeceksin? Hepi topu 14 milyar, 3,32 trilyon dolarlık ABD piyasasında 14 milyar dolarlık bir işlemle mi beni ikna edeceksin? Hiç de öyle değil dedi. Bir günde geri verdiğini tekrar geri aldı. Sonra bu hafta çıktı Scott Bessent dedi ki ya benimle aşık atmayın. Elimde ABD hazine genel hesabı var. Burası 1 trilyonluk hesap. Elbette ki tamamını kullanamaz bunun. Çünkü burada işte hükümetin, devletin günlük işleri, büyük borç ödemelerini kullanıyor. Ama gerekirse bunu da kullanırım. Benimle inatlaşmayın dedi. Bir miktar acaba, şimdi 2 gündür bir miktar gerileme var. Bak bugün 5-15'i gördü ABD 30 yıllıkları. Acaba bunun mu etkisi var? yoksa petrol fiyatlarındaki geri çekilme mi? Bence ikisinin de etkisi var ama özellikle bu ABD 30 yıllık 10 yıllıklarındaki geri çekilmenin asıl nedeni petrol fiyatlarındaki gerileme. Bir miktar bence bu da var. Çünkü piyasa dedi ki hani yok, Scott Bessent gerçekten piyasa kurdu. Hani çok da inatlaşmamak lazım. Fakat bir miktar çok büyük satın alma olmadı ama yani madem beğenmediniz 14 milyar doları, alın size 1 trilyon dolar. Orada da biraz baktım ne kadarını kullanabilir Amerika. 250 ile 500 milyar dolara kadar, 250-350 birazcık daha böyle daha piyasada gördüğüm yabancı analizlerde kullanabileceğim miktar. Fena bir miktar değil bu anlamda. O açıdan ama tabii şu da çok önemli. Yani şimdi sizin bu genel hesabı nasıl kullanacaksınız? Nasıl doldurduğunuzda teknik meseleler bunlar. Yani sen uzun vadeli alırsın, iki kısa vadeli bono ihraç edersin, yine likiditeyi çekmiş de olursun. O ayrı bir mesele. Sonuç olarak niye söylüyorum? Bu Amerika'nın attığı adımlar piyasaya, piyasa nasıl okudu bunu? Bu bir parasal genişlemedir dedi. Bence değil teknik olarak. Dolayısıyla para yağacak piyasaya. Bu nereye gidecek? Güvenli liman gömleği, dolar güvenli liman değilse en çok nereye gitmiş insanlar? 2 haftadır İsviçre frangıyla altına gitmişler. O nedenle her uzmanda şunu görüyorum, yabancı da altın alın, altın almaya hazırlanın şeklinde. İşte anlattım, özellikle bu hem doların değer kaybetmesi, debasement trade, hem artık yangın var burada. Her an her şey olabilir fiyatlaması. Bir de kamu borcu, ben bundan 1 yıl önce bir eğitim düzenlemiştim. Gerçekten kamu borcuyla dünyada altın fiyatları arasında %92'lik bir korelasyon var Süheyla. Daha uzun vadede işlese de ciddi bir korelasyon var. Şu an en çok neyi konuşuyoruz? Kamu borçlarını, bütçe açıklarını. İşte bu nedenle altın geldi. Peki niye düşüyor şimdi? 4.700'ü geçemedi kabaca. Çünkü bir, yani petrolün düşmesi, bir anlaşma gelecek. Bunun getirdiği bir etki var. En azından enflasyon primini geri veriyor burada. Fed daha şahin olur, primini birazcık daha burada. Ya da ne diyelim, Fed daha güvercin olur, primi de işin içine giriyor. Dolayısıyla oradaki savaş belirsizliği azalıyor ve tahvil faizleri düştü. Demek ki tahvil tarafında yangın, Bessent ikna etti. Savaş da geriliyorsa tamam, burası biraz geriler fiyatlaması var. İki, bugün PC verisi var Amerika'da. Bu veri önemli. Çünkü son Fed tutanaklarını gördük. Şahin diyor ki ben 4.700'e gelmiş, alayım karımı, geri çekileyim diyor. Bunun getirdiği etki var. Bugün Nvidia bilançosu var. Öyle veya böyle tamam, altında direkt bağlayamazsınız ama diyor ki ortalık karışabilir, ben alayım kenara geçeyim. Daha önemlisi Cuma günü Kevin Warsh var. Bence altını asıl etkileyecek olay orası. Saat 17'de nasıl bir konuşma yapacağını bilmiyoruz. Hazır buralara kadar gelmişken karımı alıp geri çekileyim fiyatlaması var. Ama ne oluyor? Bak dikkat edersen 4.600'ün altında da inmiyor. 4.700'ü de geçemiyor. Onun için bir miktar bu kadar gerilemeyi de kar alımına bağlıyorum diyebilirim ben. Şimdi sözün özü şudur. Bundan sonraki sürede altında, hani sen bana geçen hafta bir soru sormuştun. Yani abartılı ne beklersin? 5.000 mi, 5.200 mü? Sana demiştim ki yani 5.000'ler ama hadi senin güzel hatırına 5.200 olsun demiştim. Şimdi dolayısıyla o 5.200'ler eğer bu tahvil tarafındaki yangın devam ederse işten bile değil. Kısa vadede 5.000, eğer mesela şöyle bir teknik seviye söyleyeyim sana, 4.700'ün üzerinde birazcık tutunursa

0: Çok hızlı 4900'lere gidecek bir altından bahsediyorum Süheyla. Onun için işte bu anlattığım meselelerle altın ciddi anlamda ön plana çıktı. Son şey şudur. Altın ETF'lerine dünyada başta Çin olmak üzere inanılmaz bir giriş var. Hatta Goldman Sachs bir analiz yayınladı. Dedi ki Çin bize bildirdiğinden daha fazla alıyor dedi. 15 bin ton söylüyorsa 40 bin ton alıyor. Bir de orada ETF girişleri de çok güçlü. Ya ister altını yükseltecek neden olsun olmasın söyle. O ETF'lere giriş varsa o altın gidiyor bir şekilde ve terse dönüş de yok şu an.
1: Evet, ETF'lerden düşerken çıkış vardı ama bir o kadar şimdi neredeyse giriş var ETF'lere. En son baktığımızda Ağustos'ta ne kadardı? 70 ton muydu? Öyle bir şey olması lazım.
0: Evet.
1: Bunun da etkisini görüyoruz. Peki şimdi o zaman seviye verecek misin bir?
0: Vereyim. Evet vereyim. Hemen
1: Alalım
0: vereyim.
1: senden Filiz Hocam
0: Evet.
1: seviye.
0: Kısa vadeli ons altın için Süheyla 4662 üzeri 15 dakikalık kapanış görmeden yeni alım önermiyorum. 4662 üzeri 15 dakikalık kapanış geliyorsa evet burada 4675'e ilk etapta orayı kırarsa da 4697 o dün gördüğü en yüksek
1: Bir
0: seviyeye doğru gidebilir.
1: izni alabilir miyim?
0: Tabii.
1: 4660
0: 62 dolar.
1: 62 dolar sonrasındaki seviye
0: Evet, hedefler 4675,
1: 4675. Evet.
0: 4697 sonrasında da. 97.
1: 4697. Evet.
0: Evet. Eğer 4697 kırılıyorsa zaten söyle bir 15 dakikalık hatta böyle bir saate yakın bir kalıcılık varsa çok hızlı 4750'ye giden bir hareket görme ihtimalimiz var. Onu söyleyebilirim. Onun için yani belki 4675'i kırar ama 4697 yani kabaca 4700'ü kırması çok kolay olmaya da bilir. O zaman ne yapacak kısa vadeli? 4662'nin üzerinde aldığı pozisyonun karını alacak buralarda. Baktı ki geçemiyor. Karını al, aşağı geldiğinde yeniden alırsın. Ya da işte 4700'ün üzerine tutunmayı gördüğünde yeni bir pozisyon alırsın o zaman.
1: Evet ve bunlar için de 15 dakika verdin değil mi?
0: Evet,
1: Süreyi
0: 15 dakika
1: daraltmışsın. Bu
0: kapanışta.
1: sefer neden
0: Evet.
1: süre bu kadar dar? Saatleri
0: Çünkü
1: değişiyor biliyorsunuz. Evet, volatil
0: Evet,
1: olduğu için.
0: volatilite çok yüksek Süheyla. Bir de kısa vadede genelde ben 15 dakikalıkta çalışıyorum veya en fazla bir saatte. Hani biraz daha riski düşükler bir saate baksın, riski trade edecekler 15 dakikalığa baksınlar. Uzun vadede de ben daha çok günlük kapanışlara bakıyorum açıkçası. Hatta 4 saat en az veya günlük kapanışlar daha böyle sağlıklı olabiliyor uzun vadeli
1: Evet.
0: için.
1: Bu genel geçer ama işte mesela istisnai dönemler var. O zaman Filiz hocamız 4 saatlik baktığı da
0: Evet.
1: oluyor.
0: Evet.
1: Kapanışı bekleyin de diyor. Kapanışı bekleyin, bir üstüne yatın, bir su için, bir gezinin evde, bir bakın dediği de oluyor bize. O yüzden dönem dönem bunu özellikle belirtiyor ama genelde dediği gibi kendisinin volatil bir ortam varsa 15 dakika bakıyorum dedi. Peki uzun vadeliyim, her türlü altınla ilerlemek istiyorum. Hangisi benim için fırsat? Uzun vadeli yatırımcısı için altının ne seviyeler veririz?
0: Tabii Süheyla şunu da söyleyeyim bu arada kısa vadede 4637'nin altına doğru geliyorsa kar almaya başlaması lazım. 4637-4620 arası bir kar alma bölgesi. Baktık 4620'nin altına gidiyor. Birazcık daha pozisyonunu azaltsın. Artık tahammül edeceği son seviye stop olacağı 4605. Burada düzeltme biraz daha derinleşir. Bu nedenle 4605'in altına doğru geliyorsa hiç pozisyon kalmasın. Kârınızı alın. Daha aşağıdan alabilir miyim? Ona bakın bence. Onu da söylemiş olayım.
1: Evet, yani senin diyorsun illa yukarı doğru gidecek diye neye kilitlenmişsin sen öyle bir kilitlenme içinde olma, aşağı doğru da gidebilir. Giderse de senin ilk göreceğin seviye 4637, sonrasında
0: Evet.
1: 4620, 4605. Eğer
0: Evet.
1: çıkıp gitmek istiyorsan kısa vadeli diyorsun, çıkmak istediğin kısım kadarından bölerek böyle çıkabilirsin dedin. Peki gelelim artık uzun vadelilere.
0: Tabii. Tabii Süheyla bana diyor ki hareket 4400 dolar üzerinde kaldığı sürece geri çekilmeler uzun vadede alım fırsatıdır. Pozisyonları tutuyoruz ama geri çekilmeleri alım fırsatı olarak peki ne yapalım? Mesela şunu yapabilirler. 4000 hatta 4350 bile diyebiliriz burada. 4000 biraz daha riski yüksekler. 4350 4400 arası bir kademe alım yeridir. Mesela %25 burada alırsın. Elinde paran var diyelim. Sonra baktın 4400-4500 arası bir %25 daha alım yeri olarak görünüyor burada bana. Yine 4500-4600 arası da ikinci alım yeri %25'lik alım yeri olarak görünüyor gene itibariyle bakarsak. Veya 4500 buna 4650 arası da diyebiliriz. Bu arada bir %25 daha alırsınız. Sonra elinize %25 bırakın nakit. Ya çok güçlü düşerse 4350'nin altına gelirse derin düzeltmelerde daha aşağıdan alma fırsatı olarak kullanın. Ya da daha güçlü yükselirse 4700'ün üzerine tutunursa o zaman o %25'i harekete dahil olma noktasında kullanın. Yani elinizde para varsa bunun %75'ini 3'e bölün. Geri çekilmeleri 4350'ye kadar alım fırsatı olarak değerlendirin. O %25 nakit olarak kalsın. Ya çok düşüşte ya çok yükselişte harekete dahil olmak için.
1: Peki, gram altın için bir şey söyleyecek misin?
0: Tabii.
1: Ons
0: Tabii
1: bazları
0: orada da
1: için bir
0: söyleyeyim.
1: şey ifade etmiyor biliyorsun. İstersen hesapladıysan gram altın da dinleyelim
0: Tabii.
1: senden.
0: Tabii. Şimdi şu an gram altının fiyatına bir bakayım. 7179 TL'de. Bana
1: Evet.
0: diyor ki 7211 TL üzeri 15 dakikalık kapanış görmeden kısa vadeli alım yapmamalı. Ama baktınız 7211 TL üzerine 15 dakikalık bir kapanış geldi. Bir kademe bence burada alınabilir. Ha şu da yapılabilir. Baktınız buralara geldi 7211'lere doğru ama burayı geçemiyorsa elinizdeki pozisyonunuzdan bu kez kar almanız çok daha doğru bir strateji olabilir kısa vade için. Peki aşağı doğru düşüşlerde de 7160'a bakarım önce. 7160 altına doğru sarkıyorsa bir kademe azaltırım pozisyonumu. En artık böyle tahammül edeceğim yer 7144 TL. 7144 TL altında artık pozisyonumun tamamını kapatırım. Kârımı alırım, kenara geçerim. Daha aşağı doğru geliyor demektir. Daha aşağı geldiğinde biraz daha aşağıdan almayı bu noktada tercih edebilir kısa vadeli yatırımcı diye düşünüyorum Süheyla. Peki uzun vadeli ne yapsın? Uzun vadeli de bana diyor ki hareket 7000 TL hatta 7045 TL üstü kaldığı sürece geri çekilmeler 2 ya da 3 kademe alım bölgesi. Mesela ne yapabilir? Diyor ki 7045 7080 TL arası bir kademe alım yeridir diyor. Buralara geldi baktım ki düşmüyor bir kademe %25 al. Veya 7100-7150 TL arası. Yine %25 alım bölgesi olarak görünüyor. Yine bir kademe burada alabilirsin. Veya 7160-7170 TL arası bir ikinci kademe alımdır. %25, %25, %75 yaptı. Yani 7170 ile 7045 arası 3'e bölerek alabilirsin. Elinde yine %25 bekletiyorsun. Ya 7000'in altına indiğinde kabaca harekete dahil olmak için kullanırsın. Daha derin düzeltmeye döner 7045 TL altı. Veya 7000 biraz önce kaç dedim? 211 üzerine doğru çıktığında hareket güçlenecek biraz daha. O zaman almayı tercih edebilirsin. Yani bir miktar nakitte kalmak altında %25, %30 kadar böylesi bir ortamda fırsatları değerlendirmek için iyi olabilir Süheyla.
1: Peki, şimdi sizlerin sorularıyla ilerleyeceğim ama bir de Jackson Hole'u sorayım. Jackson Hole'dan bir beklenti içerisinde misin? Çünkü Walsh gelmezden önce işte öyle sözlen yönlendirme artık yok, böyle sözlü yönlendirme yok dedi. Sözlü yönlendirmenin en iyi işlediği yerlerden biri Jackson Hole'du Bessent döneminden beri. Ay, Bessent beni andı. Bernanke döneminden beri gördüğümüz. Burada ondan böyle bir şey beklemek ne kadar mantıklı? Bir şey çıkar mı? Ne bekleyelim Jackson Hole'dan?
0: Evet şöyle söyle yani Jackson Hole daha ilginç hale geldi bence. Çünkü tahvil piyasasının evet orada zaten bir yükseliş vardı ama fitilini kim ateşledi? Warsh ateşledi FOMC toplantısında. Yani biraz
1: Evet.
0: olayı abartıyor Warsh. Tamam ileriye dönük sözel iletişim yapmayacaksın ama hani en azından şu ABD ekonomisiyle ilgili genel makro ekonomi sorulara da bir cevap ver. Soruya soruyla cevap verme ya da işte böyle dolan başlı cevap verme. O zaman piyasa der ki yani bu adam piyasayı ikna edemiyor, altını dolduramıyor. Onun için şimdi Bessent çıkıp piyasayı kurtardı. Warsh'u destekledi olmadı. FT'ye makale yazdırdılar olmadı. Çıktı artık geri alım açıkladı olmadı. Genel hesabı açıkladı. İşte petrol fiyatları düşmeseydi o da ne kadar yangın alacaktı. O da ayrı bir mesele. Şimdi Bessent izliyor diyor ki Warsh'a. Warsh'un işi çok zorlaştı. Şimdi yeniden piyasayı ikna edemeyen bir Warsh görürsek yeniden işte öyle çok da faiz artırmayacak görürsek tekrar tahvil faizleri yukarı gidebilir. Yani Bessent'ın şu ana kadar bütün emekleri boşa gitmiş olabilir. Onun için bence çok tedirgin bir konuşma yapacak. Eskisinden daha tedirgin olacak. Şimdi ne beklemek lazım? Açıkçası bence şu. Enflasyon konusunda çok şahin mesajlar verecek. Piyasayı ikna etmek için. Dolayısıyla korkmayın. Biz enflasyonda çok kararlıyız. Çok sık vurgu yapacak fiyat istikrarına, %2'lik hedefe. Fakat Eylül ayında bir faiz artırımı ya da sabit bırakmaya yönelik açık bir bize net bir şey sunacak mı? Bence sunmayacak. Orayı açık opsiyon olarak bırakacak bana kalırsa. Çünkü neden? İndirmeyeceğiz derse piyasa gördün mü bak işte güvercin bunlar diyecek. O tahvil faizini yeniden yukarı çekebilir. Doları yeniden zayıflatabilir. O yeniden yangını başlatabilir. İstese de bu mesajı veremez. Zaten ileriye dönük sözel iletişim yapmıyor ama çok böyle doğru bir kurguyla gitmesi lazım. Onun için mümkün olduğunca orta şahinlikte enflasyon vurgusuyla o şahini yapan ama faiz artırırım sinyali vererek değil bence. Çünkü bu da Trump'ın tepkisini çekebilir. Ben açıkçası Kasım seçimleri öncesi Amerika'nın faiz artıracağı falan kanaatinde değilim. Şimdilik hiç bu yıl faiz artıracağı noktasında değilim. Savaş uzarsa konuşuruz bunu. Onun için şahin bir vurgu şu olur. Faiz de arttırabiliriz. Gerekirse artışı yaparız şeklinde bir vurgu olur. Açıkçası bu da dediğim gibi yani bunun da mutlaka farklı maliyetler olacaktır. Dolayısıyla işi çok kolay değil. Ama ne yapacak? Bence çok akıllıca davranarak şöyle yapabilir. Biz neyi merak ediyoruz? 5 tane görev gücü kurdu. Bu görev güçleri ne yaptı şu ana kadar? Nasıl bir Fed yapısı bekliyoruz? Top çevirecek. Alanı odağı oraya çevirerek para politikası duruşundan uzaklaştırarak top çevirerek ama şahin durarak ama gene belirsizlik yaratarak yola devam edecek. Ama işte tamam diyelim ki o çok böyle yapmaya çalıştı. Peki bunu piyasa nasıl fiyatlayacak? Burası bence çok çok kıymetli. Şu 30 yıllıkların 10 yıllıkların yeniden yukarı gidip doların zayıflamıyor olması lazım. Eğer öyle olursa Süheyla yani Fed kredibilite kaybı sebebiyle yeniden tahvil faizleri yukarı gider. Dolar zayıflarsa işte o zaman altındaki hareketi görün derim ben.
1: Peki, sorularınızla devam ediyorum kalan süremiz içerisinde. Bitcoin ne olur, görüşünüz nedir hocam diye sormuş sana izleyicimiz.
0: Şöyle söyleyeyim, çok yakından takip ettiğim bir varlık değil ama
1: Evet.
0: yakın vadede bu özellikle tahvil faizlerindeki yangın sebebiyle ve işte bu Fed'in attığı adımların parasal likiditeyi destekleyecek haberleri Bitcoin çok yukarı çıkardı. Çünkü kriptoları en çok destekleyen ana mesele likittedir. Likitte ne kadar bol olursa para oraya daha çok gider. O nedenle de belirgin bir çıkış yakaladı diyebilirim kriptolar tarafı.
1: Evet, belirli bir çıkış yakaladı diye düşünüyorum diyorsun. Peki bakıyorum efendim, şimdi bir sonraki soru. İran zayıflıyor. ABD ekonomik baskıyı artırıyor. Türkiye bu durumdan faydalanabilir mi? Türkiye için kriz mi, fırsat mı diye sormuş Metin Bey.
0: Valla eğer gerçekten o senaryo öyle oluyorsa evet İran'ın zayıfladığı kesin. Cumhurbaşkanı da bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Kendileri de söylüyorlar. Gelirleri çok azaldı. Bu en azından şöyle bir umut olabilir. Belki İran'ın müzakerelere masaya oturması için bir neden olur ve böyle olursa da savaş biter. En azından petrol fiyatları çok yukarı gitmez. İran çok agresifleşemez belki bu noktada. O noktada da savaşın bitmesi Türkiye için daha iyi bir senaryoyu gündeme getirir tabii ki.
1: Çok daha iyi bir senaryo ile karşı karşıya kalırız bu durumda diyorsun. Peki PC'den beklentini sormuşlar.
0: Evet yani bugün bence ana bakacağımız yer çekirdek enflasyon tarafı olacak. Geçen ay %0,1 artmıştı. Bu ay 0,2. 0,2'nin üzerinde bir veri hatta 0,3'ün üzerinde bir veri. Piyasayı çok rahatsız edebilir. 3,7 de yıllıkta bekleniyor. Bence önemli. Tamam belki çok Fed'deki faiz sabit bırakmayı terse çevirmez ama piyasa burayı not edebilir ve altın üzerinde, gümüş üzerinde kısa vadeli de olsa bir baskı yaratır. Tam tersini görürsek iyi bir veri de altını yeniden bugün 4.700 doları zorlamasına sebep olabilir.
1: Evet, altın gümüş rasyosundan da bahseder misiniz diye sormuşlar sana.
0: Tabii hemen.
1: Gümüş 70 dolara geldiğinde balyoz gibi vuruyorlar, aşağı iniyor demiş
0: Evet.
1: Raskolnikov.
0: Evet yani şu an altın lehine çalışıyor çok net. Yani bunu
1: Evet.
0: altındaki ve gümüşteki hareketten de çok net görebiliriz. Yani neredeyse gümüş altın kadar artıyor. Daha yakın vadede birazcık daha gümüş lehineydi. Onun için şu an altın lehine ilerleyen bir altın gümüş rasyosu var diyebilirim. Dediği gibi mesela nasıl ki 4.700 doları geçemiyorsa 70 doları da geçemeyen zaten orası 71 dolar hatta 71 doları kırarsa çok daha hızlı bir hareket olabilir gümüş tarafında da.
1: Evet, Şekip Darbey hatırlatmak istemiş. Bugün 26 Ağustos, farkında mısınız diye. Söylüyoruz efendim bazen ama kendimiz de tarihleri fark etmiyoruz. Büyük taarruz bugün başladı, farkında
0: Evet.
1: mısınız demiş. Farkındayız efendim sayenizde, sağ olun, eksik olmayın. Bir kere daha toprak için kanını akıtmış tüm
0: Evet.
1: şehitlerimizi, tüm gazilerimizi rahmetle yad edelim.
0: Tekrarlıyoruz.
1: Başta
0: Evet.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Her birine biz biz olarak kalalım, bayrağımız dalgalansın diye kendi kanını akıtmış. Hatta savaşlar bazen böyle verilmiyor biliyorsunuz. Kendi mürekkebini akıtmış. Ne lazımsa yapmış. 7'den 70'e. Herkese minnettarız bu konuda. Büyük taarruz bahanesi olsun efendim. Verdiğimiz diğer mücadeleleri de hatırlayalım. Ruhları şad olsun diyelim. Filiz hocamızdan da mesajını alalım, öyle gidelim. Buyur Filiz
0: Evet,
1: hocam.
0: Süheyla, yani gerçekten bu vatan her bir karış toprağı çok çok kıymetli. Bu vatan kolay elde edilmedi. Onun için dediğim gibi başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm bu vatan için canını kaybetmiş tüm şehitlerimiz, tüm gazilerimizi rahmetle anıyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bu böyle güzel bir vatanı bize emanet etmişler diyeyim.
1: Evet. Yani bu kadar cehennem bir coğrafyada yani
0: Evet.
1: hepimiz aynı yere yaşayamıyor olabilir işte, herkesin cennet algısı kendine ona göre düşünün. İşte neyse cennetten algıladığımız. Cennet bir vatanda yaşıyorsak eğer, ki biliyorsunuz operasyonu başladığında ABD'nin bazılarınızda çok büyük korku vardı. O zaman da söylemiştim. Güvenin kendinize. Biz Türk'üz. Ne lazımsa onu yaparız. Geri kalanı da bizden sonra gelecekler halleder. Çok teşekkür ediyorum. Çok uzattım lafı. Böyle bir kutlayarak giderim öyleyse. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
12: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Reklam.
13: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam.
14: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
15: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
16: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
17: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
16: Paraf paraf dünyası.
17: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
18: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
19: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
5: paytr. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
6: Reklam.

0: birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Yazmaya çalışıyor. Bir tarafıyla bunları takip etmeye devam ediyoruz. Diğer yandan özellikle bugün yarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yatırım fonlarına ilişkin düzenlemenin gelmesini bekliyoruz. Biraz Türkiye'deki endeks yapısı ve fon gidişatı ile ilgili değerlendirme de yapmaya çalışırız. Bunlar da ön plana çıkacak bir başka unsur olarak karşımızda. Bununla birlikte yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tamamlamış olduğu bir yatırımcı, yabancı yatırımcılara, daha doğrusu kurumsal yatırımcılara dönük bir düzenleme var. Para piyasası fonlarından edinilen karlardan alınacak bir vergilendirme modeli üzerine bir parça belki bunu da seninle değerlendirmeye çalışırız. Çünkü carry trade iştahının yüksek olduğu ortamda Türkiye önemli seçeneklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Swaplara tarafına baktığımızda zaten savaş öncesi seviyelere gelmiş durumda. Bununla birlikte bono piyasasında kuvvetli bir alım gördük. Yaklaşık 2 ay boyunca bu kuvvetli alımı seyrettik. Ardından da bir miktar dediğimiz gibi para piyasası fonları üzerinden akım sağlanmış oldu. Şimdi burada bir %10'luk stopaj uygulaması yabancı için ön plana çıkacak gibi görünüyor. Yerli kurumsallar için bunun mahsuplaşması söz konusu olabilecek. Dönüyorum diğer taraftan yurt dışında olup bitenlere. Savaş konusuyla ilgili şu anda artık militer kısmı geride bıraktığımız, artık ekonomik yaptırımlar üzerinden ilerlemek zorunda kalan bir Trump yönetimi var. Ara seçimlere yaklaşırken daha fazla askeri silahı ön planda tutmak yerine biraz daha ekonomik bağlam üzerinden söylem geliştirmeye çalışıyor. Burada ana gündem maddesi elbette Çin, ama İran'la iş yapan herkesi hedef tahtasına oturtan bir söylem de söz konusu. Buradaki ayrım nasıl olacak? Kimi nasıl etkileyecek? Bize yansıması ne olur? Yine konuşulmaya değer konulardan bir diğerini burası oluşturuyor. Ayrıca yine özellikle ticaret savaşları ile ilgili tartışma sürerken Kanada ile arada tam bir uzlaşma olacak derken Ticaret Bakanı Lutnick'in devreye girmesiyle Amerika-Kanada ticaret müzakereleri tam uzlaşmak üzereyken bozuldu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri çeşitli ürünlerde %50'lik bir tarif uygulayacağını açıkladı Kanada'ya. Trump'ın da bu konuda açıklaması var. Kanada da aynı şekilde Amerika'dan aldığı çeşitli ürünlere, buraya verdiği çeşitli ürünlerle tarife dengelemesine gideceğini açıklıyor. Amerikan çelik, alüminyum ürünleri başta olmak üzere süt ürünleri, mobilya ürünleri, yine giyim ve hazır giyim tarafındaki tarifelerini %50'ye çekeceğini ifade ediyor. Dolayısıyla bütün bunlar önümüzdeki dönemde yaklaşık 20 milyar dolar civarında bir ek maliyet anlamına gelecek Amerikan şirketleri için. Kanada'da orta güçler kavramının kurucusu olan Mark Carney adımları çerçevesinde Amerika'ya karşı direnç gösteriyor. Biraz da belki bunların detayları üzerine bakarız. Diğer yandan özellikle tabii bir uzlaşma zemini aranmasına dönük haber akışı var. Hem Pakistan'ın çeşitli planları var, hem aynı zamanda İran'la Umman arasında bir çerçeve anlaşma olduğu söyleniyor Hürmüz geçişi konusunda. Bütün bunlar dün çok sert bir petrol geri çekilmesini beraberinde getirdi. Bu sabah da baktığımızda %2,5 civarında aşağıda görüyoruz petrol fiyatlarını. Brent petrol 86 dolar 60 sente kadar gerilemiş oldu. Bunlar önemli. Dolayısıyla eğer buradaki bu bakış açısı bu şekilde kalacaksa hakikaten herkes için biraz daha rahatlamanın söz konusu olduğu bir tablo göreceğiz. En azından petrolün fiyatı üzerinden, ancak başta rafine petrol ürünleri olmak üzere oradaki akışın henüz sağlanamadığını, bundan kaynaklanan risklerin ise bizle kalmaya devam ettiğini de hatırlatmakta fayda var gibi görünüyor. Dolayısıyla genel anlamda çerçeveyi böyle çizebiliriz. Bir de Amerika'dan gelen tüketici güveni var. O da yılın başından bu yana en kötü seviyeye gelmiş durumda. Hem iş koşulları, hem aynı zamanda iş gücü açısından biraz daha zorlayıcı bir dönem olduğunu işaret eden bir veri olarak karşımızda. Nvidia'dan bilanço bekliyoruz. Öte yandan yine OpenAI'ın jalapeno çipleri kendisi tarafından geliştirilmiş olan, bunların şu anki Nvidia'nın şu anki kendisi için geliştirilmiş olan bu çiplerin Nvidia'nın şu anki ürün gamından daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biraz belki bunların üzerine de bakmaya, değerlendirme yapmaya çalışırız. Çin ile Hindistan arasında çok uzun yıllardır devam eden sınır çatışmasının çözülmesine ilişkin bir mekanizma var. Özellikle Amerika'nın sıkıştırdığı ortamda Çin'in biraz daha Hindistan'la en azından yakınsamaya çalıştığını da gözlemliyoruz. Biraz da buna bakarız. Bir de Amerikan tahvil faizleri var. Petrol fiyatı fiyatının aşağı gelmesi Amerikan tahvillerini de en azından oradaki stresi de belli ölçüde aşağı çekti. 5.18'lerde şu anda Amerikan 30 yıllık tahvil faizi her ne kadar bu sabah hafif bir yukarı yapmış olsa da tandansın biraz daha tersine doğru döndüğünü, özellikle hazine genel hesabını kullanılacak olmasının açıklanmasının ardından buralarda Besant planının biraz daha işlev kazanabileceğini, hatta bonolarda bir rally olma potansiyelini içeren çeşitli açıklamalarda geldiğini görüyoruz. Uzunca özeti ve gündem maddelerini aktardıktan sonra hızlıca dönüyorum şimdi sana. En başa döneceğim. Merkez Bankası'nın 40'tan 37'ye hızlı gelişi. Elbette şimdi bundan sonrası için Eylül toplantısında bir faiz indirimi daha gelir mi? Gelirse hangi şiddette gelir? Yılı nerede kapatırız gibi çeşitli tartışmalar başladı. Sen nerede duruyorsun?
2: Bence çok normal bir hamleydi bu diyeceğim. Yani seninle sohbetlerimize de ben bunu söyledim. Merkez Bankası'nın yapacağı ilk hareketin gecelik %40 fonlamadan haftalık %37'ye bu işi getireceği ve böylelikle benim deyimimle diyeyim, yani tabela faiziyle iş gören faizi birbirine yakınsıyacağı, yaklaştıracağı veya aynı yere getireceğiydi benim beklentim. Nitekim

fiyatlarında bence iyi bir tahminle bu arada. Yani ben beklemiyordum 92'lerden 85'e bu kadar hızlı ineceğimizi. Ben beklemiyordum. Merkez Bankası'nın iyi bir tahminiyle zamanlamayı da doğru tutturarak o indirimi yapmış durumda. Şimdi baktığımızda herkes şunu soruyor veya bana birkaç kişi aynı şeyi sordu. Ben öyle söyleyeyim. Yani 37'ye inmiş olan şey iş gören faiz diyeyim. Tabela faiziyle iş gören faiz denkleşti. 37'ye gelen faiz halen de özellikle son açıklamış olduğu, Merkez Bankası son açıklamış olduğu sektörel enflasyon beklentilerinde hane halkının beklentisinin oldukça altında. Ama buna karşılık yani atladığımız bir şey var. Bence atladığımız bir şey var. O da şu, 40 gecelik faiz, fonlama faizi 49,15'e denk geliyor. Bilişik olarak konuşuyorum. Çünkü ben faize baktığımda nominal faiz beni çok fazla ilgilendirmiyor. Bilişik tarafı her zaman daha önemli benim için. Bu 49,15'in Merkez Bankası'nın en son %28 olarak açıklamış olduğu beklentisine göre veya tahminine göre %13,21'lik bir pozitif reel faizden bahsediyoruz. Çok yüksek bir pozitif reel faiz. 37'ye indirdiğinde ne oluyor diye baktığımızda bu sefer 37'nin yıllık bileşiği 44,58'e geliyor. Haftalık olarak baktığımızda. Bu da yine %28'e göre 9,74. Halen daha inmiş haliyle bir 9,74'lük bir reel faiz. Ciddi yüksek bir reel faiz. Halen daha 13,21'den 9,74'e inmesi bile yine de çok ciddi bir reel faiz anlamına geliyor. Bunu işte yabancılar kullanıyor, Türkler kullanıyor, o bu vesaire, birileri bu işten çok para kazanıyor. Evet, doğru. Ve bu para kazananların önemli bir kısmı zannetmesin ki birçok izleyicimiz aynı şeyi düşünüyor. Yabancılara veriliyor bu faiz. Hayır. %90'ına yakını Türklere veriliyor. Yani Türklere derken gerek bireysel yatırımcılara gerekse kurumsal yatırımcılara veriyor ki 2023 seçimlerinden sonra ortaya çıkan ya da yeniden tasarlanan diyeyim ekonomi politikasında Türk lirasının getirisinin daha yüksek olacağı vaat edildi. Buna yabancılar çok fazla inanmasa bile özellikle şirketler çok ciddi bir şekilde pozisyon değiştirerek Türk lirası kredilerini döviz kredilere döndürdüler. Eşittir carry trade'in ağababası burada var. Sonuç olarak geldiğimiz noktada inmiş olan %37'ye inmiş olan haftalık fonlama faizi bile %9,75 gibi, 9,74-75 gibi bir reel faiz Merkez Bankası'nın beklentisine göre. Ha denebilir ki bu hani da pardon özür diliyorum kendimi düzeltmem lazım hemen. Merkez Bankası'na göre 12,95'e 32-31,75'teki şeye göre de enflasyona göre de 9,74. Yani Merkez Bankası'nın beklentisine göre halen daha çok yüksek ama gerçekleşen enflasyona göre bile makul bir seviye olan 9,75'lik bir reel faizden söz ediyor. O yüzden Merkez Bankası'nın faiz indirimi bana göre biraz da geç kalmış olan bence normalleşme. Yani tabela faiziyle iş gören faizin bir araya gelmesi. Gelelim sorunun ikinci kısmına. Eylül'de bir şey yapar mı Merkez Bankası? Ben beklemiyorum. Neden dersen bu önemli bir hamleydi ve petrol fiyatlarındaki harekete karşı Merkez Bankası'nın kendisine bir alan bırakmak istediği için geceliğe geçmişti. Şimdi normalleşiyoruz ama bu normalleşme henüz daha yerini küresel olarak bir normalleşmeye bırakmadığı için Eylül'de ben bir hareket beklemiyorum. Gelelim Ekim ve Aralık toplantılarına. Oralarda benim tahminim 300 bas puan, toplam 300 bas puanlık bir indirim olmasını tahmin ediyorum. Ben bekliyorum daha doğrusu. 37 olan fonlama faizinin, haftalık fonlama faizinin 34'e kadar gerilemesi ihtimalini yüksek görüyorum. Yani 100, 200, 300 yani 3 tane beklenti var diyelim. Ben biraz 3 tarafa geçtim. Çünkü neden dersen şu andaki petrol fiyatı bütün dünyayı çok rahatsız ediyor. Yani ve bunu sadece seçimler, Amerika'daki seçimler olarak bakmıyorum ben. Bunun küresel olarak enflasyon olarak bütün her tarafa yansıması var. Bu yansımayı kimse, yani hiçbir ülke daha doğrusu

0: yapmak istemiyor, taşımak istemiyor. Ve biraz da doğrusunu istersen dolaylı olarak Amerika'nın politikalarına itirazlar daha da fazla artıyor. O yüzden ben Merkez Bankası'nın elini biraz daha rahatlatacak bir şekilde petrol fiyatlarının yılın sonunda 80 doların altına inmesini bekliyorum. Öyle bir durumda hatta 75 doların altına inmesini bekliyorum. Böyle bir durumda Merkez Bankası'nın eli biraz daha rahatlayacaktır. Biraz daha nasıl diyelim eli rahat bir şekilde 300 bas puana kadar varan bir indirimle biz bu yılı kapatacağız diye tahmin ediyorum.
1: Peki bu ortamda elbette enflasyon beklentilerinin nerelerde oluştuğu da önemli. Hani sonuçta piyasa ne bekliyor onu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Reel sektör ne bekliyor onu da görüyoruz sektörel beklentilerden. Sonuçta bugün geldiğimiz noktada mevcut duruştaki sıkılık enflasyonu nereye kadar aşağıya çekme potansiyeli barındırabilir diye sorayım sana.
0: Benim tahminim yılın başında %24'tü. Fakat araya çok ciddi bir İran Hürmüz Savaşı girdi. O yüzden ben de nadir davranıştır benim için bu tahminimi değiştirdim. 29'a revize etmiş durumdayım. Merkez Bankası 28'e geldi. 28-29 anlaşırız. Yani öyle çok bir problem yok. Fakat bu beklentinin hani 28-29 tartışmasından öte trendinin önemi var. Aşağı yönlü hareket mesela piyasa katılımcıları açısından hemen hemen hiçbir değişiklik olmadı. Yani şeyde enflasyon beklentilerinde. Reel sektör ben reel sektörün basiretine hayranım. Onu söylemem lazım. Çünkü onlar gerçekten şeyi söylemiyorlar aslında. Sadece gerçekleşmeyi söylemiyorlar. Beklentilerin de kendi çünkü mali yapılarından, fiyatlama davranışlarından, maliyet analizlerinden, müstakbel fiyat hareketlerini, kendi fiyat hareketlerine bakarak enflasyonu tahmin ediyorlar ve onlar genellikle gerçekleşmeyi koymuyorlar. Mümkünse gerçekleşecek olanı koyuyorlar diye tahmin ediyorum. O yüzden basiretlerine hayran. Onlar 32'de yani çok büyük bir problem yok. Hane halkı. Hane halkı asla ikna edemediğimiz bir yer. Yani bunlar bence politika yapıcıların, Maliye Bakanlığı'nın, Merkez Bankası'nın en fazla üzerinde durması gereken yer hane halkı bence. Onlar ikna edilemediler. O yüzden enflasyon beklentileri halen de 45'lerde. Ve bunu ikna etmek için ne yapılması gerekiyor dersen, yani bunu daha önceden çok defalarca söyledim ben. Kamudan önemli bir tasarruf bekleniyordu. Bu tasarruf hamlesi hiçbir zaman gelmedi. Varsa da bu rakamlarda bir yerlerde saklı gizli ama böyle neredeyse tabiri caizse diyeyim kör gözün parmağına yapılması gereken bazı işler yapılmadığı için de hani halkı ikna olmadı ama ben enflasyondaki katılığın devam edeceğini buna karşılık Merkez Bankası'nın kendi adına elinden geleni yaptığını maliye tarafından ya da maliye politikaları tarafından eksik kalan desteğin gelmemesinin bedelini ödüyoruz diye düşünüyorum. Ben ama gene de halen ben iyimser tarafta kalıp 29 ve altının bir enflasyonla yılı kapatacağımı düşünüyorum. Bence burada özellikle Körfez'den gelecek yani Hürmüz'den gelecek, Hürmüz Savaşı'ndan gelecek olan petrolle ilgili konular bence önemli haber, daha doğrusu önemli olacak ama ben daha fazla şeye bakıyorum şu anda Ukrayna-Rusya Savaşı'na bakıyorum. Diyeceksin ki neden? Çünkü bir taraftan petrol fiyatları için Hürmüz tarafına bakarken özellikle tarımsal emtia tarafında önemli artışlar var son haftalarda. Son 1-2 haftada özellikle mısır ve buğday başta olmak üzere soya da buna eklendi. Ama soya bu bölgenin çok ürünü olmasa bile mısır ve buğday ama özellikle buğday Karadeniz'deki tahıl koridorunun yeni bir tahıl koridoru kurulsun isteniyor veya böyle bir yorum vardı. Hatta yine Bloomberg'un bir röportajında izlediğim kadarıyla söylüyorum. Karadeniz'deki deniz ulaşımında çok ciddi sorunlar var. Ve bu sorunlar gittikçe artmaya başladığı için veya buradaki gemilere olan saldırılar ağırlıklı olarak Ukrayna tarafından ama Rusya tarafından da geliyor. Buradaki deniz ticaretinde yaşanan aksaklıklar tarımsal emtia tarafındaki fiyatları arttırıyor. Bunun da enflasyon üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Yani biz sadece petrole bakarken artık

0: gıda fiyatları tarafına da bakmamız gerekiyor. Teknik olarak Türkiye'nin bu konuda bir şansı oldu bu sene. O da yağışların yüksek olması sayesinde tarımsal istihsal çok ciddi oranla arttı. Yani bu iyi bir avantaj ama bu hani sürdürülebilir bir durum mudur? Bir, iki, dünya tahıl fiyatları bir yerlere giderken biz kendi kendimize yani bunda bir miktar düzenleme yapabiliriz belki ama yine de oradan mutlaka etkileneceğiz. Yani bu önemli bir konu. Türkiye'nin Karadeniz'deki gelişmeleri de en az güneyindeki gelişmelere gösterdiği ilgi göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü buradaki gelecek olan etkiler ne yazık ki tıpkı pompa fiyatlarına yansıyan petrol fiyatları gibi tarım tarafında özellikle buğday tarafında bizi daha fazla ilgilendiren konu. Buğday tarafında yaşanacak artışlar ki yaşanıyor şu anda işimizi zorlaştıracak yani Merkez Bankası'nın da işini zorlaştıracak konulardan bir tanesi.
1: Peki şimdi Karadeniz tarafındaki gelişmelere dönüp bakacak olursak orada hakikaten savaş iyiden iyiye kızıştı yeniden. Çözdük çözülecek çok hızlı çözeriz falan diyen Trump da kendini geri çekmek zorunda kaldı. Yani sonuç itibariyle şu anda ne Rusya memnun şu ana kadarki kazanımlarından ne Ukrayna memnun şu ana kadarki kayıplarını telafi edebilme potansiyelinden. Dolayısıyla aradaki makas bu kadar açık olunca barışı beklemek çok kolay değil gibi görünüyor. Zaten ondandır ki öncelikle Karadeniz'de ilk evvel askeri hedefler, limanlar vurulurken daha sonrasında ticari gemiler de vurulmaya başlandı. Önce rakip gemi olup olmadığına bakılarak vuruluyordu, düşman gemi olup olmadığına. Şimdi artık orada görülen bütün gemilere ciddi bir risk oluşmaya başladı. Dolayısıyla hani seyri sefer yasakları ki Türkiye'de aslında burada bir kısıtlamaya gitti. Burada ana ve belirgin alan haline gelmiş görünüyor. Şimdi bunun iki tane önemli sonucu var. Bir tanesi Ukrayna'nın Rusya'nın içindeki rafinerileri vurması ve rafine edilmiş petrol ürünlerinde ciddi anlamda sıkışıklığa sebebiyet vermesi. Körfez'de de zaten problem var vurulmuş rafineriler nedeniyle. Dolayısıyla rafinaj kapasitesi var olan rafinerilerde %100'e çıktı. Ancak açık hala devam ediyor. Biz Cuma günü Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'la bir yayın yaptık. Fatih Bey de orada söylüyor. Özellikle havayolu şirketlerinin belli başlı uçuşları iptal etmek zorunda kalabileceklerini, aynı zamanda belli başlı yine seyahat kısıtlamalarına doğru gidilmesinin söz konusu olabileceğini, bu özellikle jet yakıt tarafındaki problemin çok büyük olduğunu söylüyor. Aynı zamanda yine dizelde çok ciddi sıkıntı var. Bu kısımlar önemli. Bir bu taraf için ne öngörüyorsun bunu sorayım. İkincisi de özellikle tahıl tarafı çok önemli. Çünkü buralardan dünyanın geri kalanına akan ciddi bir ürün var ve burada Türkiye'nin arabuluculuğuyla başlamış olan, açılmış olan koridor işlevseldi. Şimdi buranın da yeniden riske girmiş olması, sevkiyatın ciddi anlamda güçleşmiş olması buradan bir ekstra fiyatlama riskini beraberine getirebilir mi? Bu da ikinci soru.
0: Ben ikisinde de önemli bir risk birikmesi olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki bahsettiğin rafinaj kapasitesi bizim de dahil olduğumuz. Şimdi bazı konular var. Biz bunun dışında kalabiliyoruz. Nadir olarak kalabiliyoruz. Ama bazı konular var. Biz bundan mutlaka etkileniyoruz ki rafinaj kapasitesindeki yaşanan sıkıntı bu sefer doğrudan Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye benzinde ihracatçı jet yakıtında kendine yeterli ama dizelde açığı olan bir ülke ve biz bunu açığı Rusya'dan karşılıyorduk ve artık karşılayamıyoruz. Yani bunu Körfez'den karşılamamız da mümkün değil. Çünkü Körfez'de de benzer bir problem var. Yani bu sadece bizi ilgilendiren bir problem mi? Evet, bizi de ilgilendiren bir problem daha doğrusu ama özellikle Avrupa'yı çok yakından ilgilendiriyor. Sanıyorum Fatih Birol'un da bahsettiği konu ağırlıklı olarak Avrupa tarafında böyle bir problem var. Geçenlerde, yani nasıl geçenlerde derken birkaç gün öncesinde gelen bir haber, şeydeki New York'taki küçük bir havaalanının çok adını hatırlamıyorum şu anda ama akaryakıt tedariğinde sorun yaşadığı için uçuşları durdurmuş. Dedim, bu ilk ve küçük bir kıvılcım. Ben derim ki bu durum diğer havaalanlarında olacak mı, olur mu? Henüz daha bunun olmaması için herkes uğraşıyor. Ama bu fiyatın yüksek kalmasına sebep oluyor. Yani böyle bir talep devam ediyor daha doğrusu. Arzdaki bir sıkıntı ister istemez oraları etkiliyor. Bu

0: petrol fiyatı düşüyor ve bence düşecek de ya da hatta düşmeli de, onu da geçtim, onu tartışırız belki, ama rafine edilmiş ürünler tarafındaki dar boğaz kolay kolay aşılabilir bir dar boğaz değil. Ya da dar şöyle, bugünden yarına aşılabilir bir dar boğaz değil. Çünkü bunların her biri, yani gerek rafineriler olsun, hatta petrokimya tesisleri, buna parantez içinde şeyi de ekleyelim, tuzlu sudan tatlı suya arındırma işini de ekleyelim, kolay kolay kurulamayan, bir hasar gördüklerinde, basit hasarlar önemli değil, hatta bakımlar da çok önemli değil, ama büyük hasarlar gördüklerinde yeniden devreye alınmaları oldukça zaman alan ve maliyetini de geçti. Zaman, yani bütün mesele burada zaman alan bir konu. Ve bunun ben çok çabuk, kısa zamanda düzeleceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir endişem var benim. Bu endişemi de halen de koruyorum. Hatta söyledim ben bunu birkaç seninle sohbetlerde de söyledim. Ham petrol fiyatının düştüğünü ama buna karşılık rafine edilmiş ürünlerde ki fiyat yüksekliklerinin daha uzun süre kalacağını tahmin ediyorum. Bunun da dediğim gibi kolay kolay aşılacak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Gelelim tahıl tarafına. Tahıl tarafında sadece Karadeniz değil, aynı zamanda Hürmüz'deki sıkışıklıklar, yani her iki taraftaki böyle dar boğazların devreye girmesi tahıl fiyatlarında bir taşınmasında, yani bir tedariğindeki problem belki yok ama taşınmasındaki bu problem yine aşılması zor bir problem. Neden dersen yine aynı röportajdan, sizdeki yayınlanan röportajdan 35 gemilik bir konvoyu vurmuş Ukrayna. Şimdi 35 gemilik bir konvoy belli ki bir organizasyonla bir araya gelmişler. Buradaki gemiler batmamış ama batmasalar bile hasar görmüşler. Üstüne üstlük de bu iki tane problem çıkarıyor. Bir, oraya gidecek insan bulmakta zorlanırsınız. Yani gemi tayfası veya kaptanı olarak söylüyorum. İki, daha önemli bir konu, sigorta tarafını vuruyor. Aynı durum, sigorta meselesi Hürmüz'de çok ciddi bir problem ve Kızıldeniz'de çok ciddi bir problem haline geldi. Çünkü sigorta şirketleri Suudi gemileri ve limanlarına, yani sadece Suudi gemileri değil, Suudi limanlarına uğrayacak olan gemilere de sigorta yapmaktan vazgeçtiler. Yani bu klasik bir bankacılar için söylüyorum ama bence sigortacılar için daha fazla geçerli. Hani yağmurlu havada şemsiyeyi çeken yapılar gibi görünüyor. Ama sonuçta sigorta tarafı ve bu aynı zamanda şeyler için de geçerli, rafine ürünler için de geçerli. Bu işin orta akım dedikleri, midstream dedikleri bölgede gerek navlun, taşımacılık, sigortacılık vesaire kısmının maliyetlerinin yükselmesine, daha da kötüsü yüksek kalmasına sebep oluyor. Şimdi bu aşılması zor bir sorun. Nasıl aşarız sorusunun yanıtı, bütün dünya barışa ikna olursa o zaman aşarız herhalde, ama ondan önce kolay kolay aşılmayacaklar ve bir süre daha biz bununla yaşamaya devam edeceğiz. Ve kısa bir süre de değil bu. Yani Trump'ın, hatırlarsan, bir günde ben Ukrayna-Rusya savaşını bitireceğim dediğinin üzerine 2 yıl geçti yanılmıyorsam. Diğer taraftan 4-6 hafta sürecek dediği İran savaşının üzerinden de yanılmıyorsam biz 6. aya geldik. Yani bunlar kolay kolay aşılamayacak problemler ve bu maliyetlerle yaşamak zorunda kalıyoruz. Yani bunun yani hepimiz için çok ciddi maliyetleri var. Buna dünya bir şekilde bir araya gelip bu deliliklere bir son verse çok iyi olacak ama korkarım insan doğası gereği buna biraz daha zaman var.
1: Peki hazır Amerika ilişkileri üzerinden giderken Türkiye açısından son dönemin en önemli kazanımlarından bir tanesi Halk Bankası davasının lehte sonuçlanmış olması oldu. Dolayısıyla Halk Bankası'nın üzerindeki gölge kalkınca yıllarca çok yüksek maliyet yükü altında ezilmiş olan bir banka her ne kadar ceza olsa da olmasa da yurt dışı piyasalardan borçlanma imkanı kalmamış olan bir banka çok zorlanarak da olsa faaliyetini başarıyla yönetti. Şimdi geldiğimiz noktada üzerindeki gölge kalkınca bir ikincil halka arz planlaması var Halk Bank'ın. Burada iki Amerikan bankasıyla çalışılıyor. Dolayısıyla aslında nereden nereye dedirten bir bakış açısıyla da bunu değerlendirebiliriz. İkinci olarak da dün yaptığı açıklamayla birlikte 1.1 milyar dolarlık uluslararası piyasalardan ek kaynak sağladığını açıklıyor. Dolayısıyla dava süreci tamamlanmadan önce de çeşitli yurt dışı kaynaklar vardı. Toplamda 5 milyar dolara ulaştı yurt dışı kaynak. Yani yıllarca yurt dışı kaynak bulamadıktan sonra koşullar bir miktar iyileşince ufak ufak başlayarak şimdi ise artık tam güçle buraya girebilen bir banka profiline döndü. Nasıl değerlendirirsin Halk Bankası'nın bugüne kadarki süreci ve bundan sonrasına ilişkin bakış açısını? Çünkü ikincil halka arz geliri de geldikten sonra hem bankanın finansman kaynağı açısından önemli ve değerli, hem de halka açıklık oranı yıllar içerisinde çok düşmüştü. Yani yatırımcılar da çok fazla katılmamıştı. Bir de sürekli sermaye ihtiyacı da hazine tarafından karşılandığı için de bir miktar küçülmüştü halka açıklık oranı. Hatta tek haneye düşmüştü. Dolayısıyla şimdi bunun yeniden biraz daha makul bir seviyeye ve dağıtıma çıkması açısından da önemli ve değerli.
0: Yani açıl tek başına bir banka veya hisse senedi gibi görmekten öte, Halk Bankası Türkiye'nin bir anlamda tepesindeki demokrasinin kılıcıydı. Yani ha koptu, ha kopacak, bugün ha yarın şeklinde bir endişe kaynağıydı. Bunun ortadan kalkmış olması hepimiz için çok iyi bir haber. Yani bankanın kendi başına bu yeni kaynaklara ulaşması da doğal olarak iyi bir haber. Ama beni asıl ilgilendiren kısım, Türkiye'nin gri listede olduğu bazı alanlar var. Ve bu gri listeden çıkmayla ilgili bence gecikmiş olan bazı, hatta hiç girilmemesi gerekirdi. Yani şimdi dün yine böyle bir sohbetin bir tanesinde 2000'li yılların öncesindeki yapılmış olan hazine işlemlerini konuştuk. Ya bugün özellikle tahvil piyasasındaki likidite kuruluna baktığımda o gün yapılan işlemler ve işlem hacimleri itibariyle bugünle kıyaslanamayacak kadar ilerideydik. Yani ilerideydik o günlerde. Yani hem işlem çeşitliliği, hem likiditesi, hem bankaların bu işteki katılımları itibariyle çok ilerideydik. Bu yavaş yavaş geriledi. Bugün tahvil piyasasında bir kuruluk ortaya çıktı. Benzer şekilde Halk Bankası problemi var. Yine benzer bir şekilde vardı diyelim. Pardon, var değil, vardı. Yine benzer bir şekilde Dow Jones ve S&P'nin fonlar ve sahiplikler üzerinden Türkiye'ye yapmış olduğu eleştiriler var. Ya Türkiye gerçekten bunu hak etmiyor. En azından yani ben işte yaklaşık 40 yıla vardı benim piyasalardaki mesaim diyeyim. Bu kadar çabadan sonra bunları hakikaten hak etmiyordum. Hak etmiyoruz ya. Bence olmamalıydı bunların. Birçoğu olmamalıydı. Çok hatalar yapıldı. Hatta öğrenilmiş şeyler de unutuldu. Konular da unutuldu. Ve bunların bir şekilde çözülmesini gerçekten canı gönülden diliyorum. Yani Halk Bankası'na geri döndüğümde yani söyleyecek orada en önemli şey bence olsa bu dava meselesi sona ermiş olması, Halk Bankası'nın yeniden uluslararası finans piyasalarına ulaşabiliyor olması sadece Halk Bankası adına değil tüm Türkiye adına da iyi bir haber ve iyi bir gelişme. Çünkü Türkiye'nin bunlara ihtiyacı var. Yani biz o piyasaların içindeyiz. Yani bir baktığımızda fonlamasını Batı dünyasından sağlayan, Doğu dünyasından fonlamaya çok nadir veya az ulaşabilen bir ülkeyiz. O yüzden buradaki gelişme tüm Halk Bankası'ndan öte tüm Türkiye için pozitif bir şey. Fakat biraz daha söylediğim gri liste konuları gene maliyetimizi yukarı çeken konular. Bunlar için bence çok daha önceden alınması gereken tedbirler, önlemler vardı. Biraz tembellik yaptık, biraz adam sendecilik yaptık vesaire. Ne edeceğimi bilemiyorum şu anda ama sonuçta bu gelişmeler bence pozitif gelişmeler. Sadece dediğim gibi Halk Bankası için değil, tüm Türkiye adına önemli adımlar diye düşünüyorum. İyi gelişmeler bunlar. Dileriz daha devamında gelir.
1: Fonlama açısından son dönemde hisse senedi piyasalarında tartışılan bir konu da var. Özellikle MSCI, arkasından yine Dow, onun arkasından FTSE, Russell, bunlardan gelen açıklamalarla birlikte Türkiye'de fon piyasası üzerinden yaşanan tartışma başka bir faza geldi. Şimdi bununla ilgili düzenlemenin yakın zamanda gelmesini bekliyoruz. Bugün yarın gelebilir diye bekliyoruz hatta. Dolayısıyla bu düzenlemeyle birlikte hem son dönemde bu serbest fonlardaki yaşanan yoğunlaşma riskinin bertaraf edilebilmesi, hem buralardaki anomalinin normalleştirilebilmesi için beklentin nedir diye sorayım sana.
0: Açı bu konu biraz uzun bir konu. Ben kısaca kendi görüşümü paylaşarak şey yapayım, devam edeyim.
1: O zaman bir dakika içinde anlatırsan seviniriz.
0: Tamam. Öyle. Biraz evvel söylediğim şeylerin devamını söyleyeyim aslında. Bugünlere gelmememiz lazımdı. Serbest fon dediğimiz şey serbest fonlar olmak zorunda. Olmalı. Yani onlara getireceğiniz kısıtlamalar serbest fonun yapısını ciddi olarak bir anlamda ortadan kaldırıyor. Buna karşılık ya burada bir yoğunlaşma var ise bir neden buraya bu kadar çok ittifak var? İki, bu ittifakın sebebi şu anda gelinen noktada vergilendirme ise vergi avantajları var ise bunu kademeli olarak kontrol edeceğiniz bir yapıyı kurmanız lazım. Mesela şu anda biz şeyi tartışıyoruz. %10 stopaj gelecek mi gelmeyecek mi tartışıyoruz. Şunu neden yapmıyoruz? Ben 6 ay sonra %5, ondan 6 ay sonra %10 bunlara vergi getireceğim desek biz buradaki konsantrasyonu derhal dağıtırız. Yani neredeyse orada herkes tedbirini alır, 6 ay bekler, 6 ay sonra azalır, bir 6 ay sonra bir daha azalır. Herkes de işini bilir, fon yöneticisi de bilir, parasını oraya koyan da bilir. Biz bugünden yarına neredeyse hani bir tür giyotin gibi kesip atmaya çalışıyoruz her şeyi. Hayır, bu yanlış bence. Bunların kademeli olarak gitmesi lazım. Aynı şekilde sahiplik oranları ile ilgili bir problem var. Değerlemelerle ilgili bir problem var. Her yere yansıdı. Çok konuştuk, ettik. Bunun neden böyle olduğunu bir an evvel analiz edip ona uygun önlemler almadığımız sürece bu ve benzeri hızlı adımlar atmak zorunda kalıyoruz. Hızlı adımlarda nerede nasıl sonuçlar doğuracağını çok fazla bilmediğimiz bazı yan etkiler diyeyim ortaya çıkarıyorlar. Yani biraz öğrenmiş olmamız lazımdı deyip burada bitireyim ben.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ali Ağulu, aktardığım bu notlar için. Kısa bir aramız var. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la yeniden karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, aslında Asya'da şu an itibariyle nispeten daha iyimser bir tablo olduğunu gözlemliyoruz ama günün önemli haberlerinden bir tanesi Panama kanalında bekleme sürelerinin çok uzamış olması. Özellikle Hürmüz kapalı olduğu için trafik yoğunlaştı. Aynı zamanda El Niño nedeniyle su seviyelerinde de ciddi anlamda problem var. Bu üzerine konuşmaya değer konulardan bir tanesi. Bir de özellikle Çinli şirketlerin AI modellemeleri üzerine de çok tartışma olduğunu görüyoruz. Çin biraz daha girişimci devlet yaklaşımı altında bunları yatırım maliyetlerini aşağı çekiyor. Ancak finansal çıktıya dönebilme potansiyelleri mercek altında.
1: Açıl, iki tane önemli konu hakikaten, istersen sondan başa doğru gideyim. Şimdi Bloomberg Intelligence'da Robert Lee var Açıl, ben sürekli takip ediyorum. Bütün bu özellikle Çin evreninde, Çin yapay zeka ve data merkezi evrenine bakıyor. Çok da kötümser bu arada, genel olarak Çinli modellerin para kazanamayacağını savunuyor. Genel olarak kötümser bir bakış açısı var ama bugün şunu da yazmış Açıl, çok dikkatimi çekti. Diyor ki aslında dünyada ucuz Çin modelleri adaptasyonu çok hızlandırmış durumda. Çin diyor dünyada yapay zeka kullanımını şu anda sübvanse ediyor diyor. Dolayısıyla bana enteresan geldi. Hakikaten böyle düşününce de biz de doğru olduğunu genel olarak da zaten görebiliyoruz. Diğer taraftan tabii ki Çin hızlandırdığı için genel olarak da data merkezi işletmecilerinin bu lehine olacaktır diyor. Tabii Çin modelleri hakkında da bazı yorumları var. Tabii ben de kendi yorumlarımı da katayım. 1000 tane model var diyor. Bunlar pek çok başka sektörde de görüyoruz zaten. Çok kıyasıya rekabet içerisinde. Dolayısıyla para kazanmaları da zor diyor. Nitekim bugün Minimax bilançosu bekleniyor. Dünyada model olarak baktığımızda çok az şirket tabii halka arz edilmiş durumda ama iki tanesi Hong Kong'da, bir tanesi Minimax, bir tanesi de GLM'in geliştiricisi ZAI. Bugün Minimax bilançosu gelecek. Halka açık olan hisselerde, dolaşımdaki hisselerin tam %20'si şu anda açığa satılmış durumda. Piyasa epey kötümser Minimax'ın bilançosu konusunda. El Niño, Hürmüz, işte az önce konuşuyordunuz Açıl, Karadeniz tarafı, işte Kızıldeniz, bunların hepsini ekleyelim. Tabi uzak doğu açısından bakmak gerekirse mesela Kore bağlamında LNG ya da enerji ticareti yapacaksın. Bu defa Hürmüz problemli. Diğer taraftan Amerika'ya dönüyorsun. Panama kanalından LNG tankerlerini geçirmen gerekiyor ama orada da hem kuraklıktan dolayı hem de aşırı talepten dolayı şu anda slotlar zor bulunuyor. Nitekim de bekleme süreleri demiştim. Bekleme süreleri tam 17 güne çıktı. Öbür taraftan bu hafta bir Koreli şirket LNG tankerini geçirmek için açıp 5.3 milyon dolar ödemiş. Şimdi şöyle bir kıyaslama yapacağım durumun çarpıcılığını göstermek için. Savaşın öncesinde Şubat ayında 55 bin dolarlık ortalama ihale ücreti vardı slotların. 55 bin dolar nerede? 5.3 milyon nerede? Dolayısıyla bir taraftan El Niño, bir taraftan jeopolitik derken Asyalı ülkelerin de işi zorlaşıyor. Yerkürenin de tabiat alanında pek lehimize çalıştığı söylenemez Açıl.

0: Asya Notları ile birlikte sabah raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
5: Paytr. Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, kritik bir günü başlatıyoruz. Küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiğini takip ettik. Asya borsalarında Nvidia bilançosu öncesinde yarı iletken hisselerine yönelik bir alım geldi ve Asya borsalarında MSCI Asya Pasifik endeksinde %1'lik bir yükseliş dikkat çekti. Piyasalara destek veren diğer bir başlık ise petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme olmaya devam ediyor. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden başlamasıyla birlikte geçici bir çerçeveyi görüşmesiyle Brent petrol 3. günde de gerileyerek 86 dolarlara kadar geriledi ki haftalık kaybını %8,5'un üzerine çıkardı. Gözler bu tarafa çevrildi. Görüşmelere dair gelecek haber akışları umutlu. Diğer tarafta petroldeki düşüş aslında enflasyonist baskıyı da hafifleteceğini düşünürken tahvil piyasasında da etkisini sürdürüyor ve tahvil piyasasını destekliyor. Efendim evet, piyasaların önünde bu hafta 3 kritik başlık var. Yapay zeka rallisinin kaderi açısından Nvidia bilançosu. Diğer bir başlık ise Fed'in tercih ettiği PCE verisini yakından takip ederken Cuma günü ise Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısında gerçekleştireceği konuşma ve açıklamalar önemli. Asya tarafına baktığımız zaman pozitif bir görünüm çip hisselerinin ön planda olduğunu takip ediyoruz. Nvidia bilançosu açısından kritik de bir görünüm var. Gelir beklentisi yaklaşık 92 milyar dolar seviyesinde. Brent petrol 3. gününde de düşüş sergilerken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 7 bas puanlık bir gerilemeye işaret etti. Diğer tarafta tüketici güveni ABD'de 7 ayın dibinde gelmeye devam ederken aslında bu tüm de verilerle birlikte gelecek açıklamaların önemini arttırmış gibi duruyor. Borsa İstanbul tarafında da 0,19'luk bir değer kaybı vardı. 14.473 puandan kapanış performansını gerçekleştirirken burada sektörel bazda baktığımız zaman ciddi de bir ayrışma söz konusu. Bunu program içerisinde yine konuşacağız diyelim mi? Hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarıyla başlayalım.

Evet, petrolde Hürmüz Boğazı umudu gerçekleşiyor ki İran Devlet Televizyonu'na konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibadi Umman ile yapılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridoru'nun kapatıldığını da söyledi. Detaylar aslında buradan gelecek olan haber akışlarına çevrildi. Dediğimiz gibi bu süreç içerisinde petrol piyasalarında ciddi anlamda aslında etkisini de gösteriyor. Üçüncü gününde olan Brent petrolde yaklaşık günlük kayıp %2,5'lara varırken Brent petrol tarafında haftalık kayba baktığımız zaman %8,5'un üzerine de taşmış bulunmakta. Şarnebel tarafından ise faiz arttırım sinyali ECB yetkilisinden şaşırtıcı bir çıkış geldi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Şarnebel Orta Doğu'daki çatışma ve güçlü bir Euro bölgesi ekonomisinin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskleri nedeniyle faiz oranlarının daha da yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla yakından takip ediyoruz. İlk faiz indirimini ve gerçekleştiren Merkez Bankası'ndan bu kez yetkililer tarafından şaşırtıcı çıkışlar gelmeye devam ediyor. IMF Başkanı Georgieva'dan ise enerji şokuna dikkat çekildi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva küresel ekonominin İran Savaşı'yla tetiklenen enerji şokunu beklenenden daha iyi atlattığını da belirtti ve direnci vurgularken Wall Street'te ise odak noktası Nvidia olacak ve yapay zekanın kaderini belirleyecek cinsler olacak ki $92 milyar seviyesinde bir gelir beklentisi bu tarafta oluşurken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ilişkin indirim beklentileri arttı efendim. HSBC'ye göre Eylül PPK'sı öncesi getiri eğrisinin dikleşebileceğine dikkat çekerken Eylül'de 100 bas puanlık bir indirim hatta yıl sonu 34'e kadar da indirebileceğini söyledi. BOFA tarafından ise tek bir indirim bekleniyor. O da Ekim ayında gerçekleşecek ve yılı da 36 ile kapatacak deniyor. Yabancı kurumlar tarafından da ciddi bir ayrışma var. Neye işaret ediyor? Tüm bu detayları konuşacağız diyoruz ve veri takvimine geçiyoruz.

0: Ve evet, bugünün önemli, aslında belirleyecek olan çekirdek PCI verisi olacak. Önemli bir veri, Fed'in göstergelerinden bir tanesi. Çekirdek PCI verisi saatler 15.30'u gösterdiğinde 3 kritik başlıktan bir tanesini karşılayacağız. Dayanıklı mal siparişleri verisi ve 2026 ikinci çeyrek verisini 15.30'da karşılıyor olacağız. Evet, önemli veriler var dedik. Bir tarafta yapay zeka kaderini belirleyecek Nvidia bilançosu, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi PCE ve Cuma günü ise Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısındaki konuşması. Üç başlıktan bir tanesini, kritik veriyi de karşılıyor olacağız diyelim. Gelişmeleri konuşalım. Maxa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizlerle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
1: Aylık Eylül'e hoş bulduk.
0: Evet, şimdi Mehmet Bey, şöyle küreselle başlayıp ardından içeriye doğru değinmek istiyorum. Yani bugün baktığımız zaman küresel risk iştahının yeniden toparlandığını görüyoruz. Bir tarafta Hürmüz kaynaklı jeopolitik risk priminin ve petrol fiyatlarının geri çekilmesi, diğer tarafta ise tahvil faizlerindeki düşüş görüntüsü. Bu tabloyu küresel finansal koşullarda kalıcı bir gevşemenin başlangıcı olarak mı okumalıyız? Yoksa burada aslında biraz daha taktiksel bir risk on hareketi olarak mı değerlendirmeli yatırımcı?
1: Açıkçası piyasa olumlu olabilecek gelişmeleri çok hızlı ve büyük boyda fiyatlıyor. Burada Körfez tarafında Amerika-İran arasında oluşabilecek bir barış durumu, Hürmüz'ün tekrardan açılacak olabilmesi olasılığı bile piyasalarda olumlu hareketlere yol açıyor. Onun için ben bunun kalıcı olabilmesi için somut bir barış adımı ve Hürmüz'ün bir daha kapanmamak üzere açılması olasılığına bağlıyorum. Onun için hani kalıcılığını küresel gelişmeler belirleyecek diye düşünüyorum. Yani petrol tarafındaki hızlı hareket son iki gündür inanılmazdı. Ki burada sadece ve sadece işte sizin de söylediğiniz Ruman'la yapılan görüşmeler, Amerika ile arada tek görüşmelerin başladı. İşte Pakistan'dan gelen açıklamalar var. Onlarla beraber petrol fiyatlarındaki hızlı hareket Amerikan faizlerinde de etkisini gösterdi. Buradaki etkinin ne kadarı Besent'in açıklamalarından, ne kadarı bu gelişmelerden derseniz, bence büyük kısmı bu barış olasılığı gelişmelerinden. Çünkü Besent'in yaptığı açıklamalar çok açıkçası Besent kadar devletlerin müdahalesiyle piyasaları etkilemenin yol açacağı sonuçları zamanında profesyonel hayatında görmüş bir kişinin yapacağı açıklamalara pek de benzemiyor. Bunlarla da ben başarıya ulaşan bir devlet görmedim. Ancak bu küresel bazda başka bir, mesela bu barış olasılığı gibi bir şeyle desteklenirse başarıya ulaşacak bir durumdur.
0: Peki Mehmet Bey, burada piyasa açısından kritik olan başlık hangisi aslında? Dezenflasyonun devam ettiğini gösterecek olan veri akışı mı? Küresel anlamdan bahsediyorum. Yoksa Fed'in bu veriye karşı nasıl bir reaksiyon verecek ve bu reaksiyonun nasıl değiştiğini anlatan bir görüntü mü? Finansal koşullardaki gevşemenin aşağı gelmesi mümkün mü?
1: Açıkçası bu tamamen petrol fiyatlarına bağlı bir durumda Pelin Hanım. Yani biz küresel anlamda bu İran gelişmeleri ve bunun İlk baştaki beklenen kadar kısa sürmemesi, diğer yan etkileri, sorunların başka bir yolla çözülemiyor olması, işte burada tedarik konularından bahsediyorum. Bunları daha önce çok fazla konuştuk, hani detayına gireceğim. Bunların çözülemiyor olması dünyaya 6 ayla 1 sene arasında bir zaman kaybettirdi ve hem küreselde hem lokalde enflasyonda çok büyük etkilere yol açtı. Bunların düzelmesiyle beraber oluşabilecek bir gelişme açıkçası kalıcı olacaktır. Onun haricinde hani artık o kadar çok söz duyduk ki, akşam barıştık, sabah tekrar bombalıyor şeklindeki gelişmelerden bütün küresel faktörler de sıkıldı diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi diğer tarafta sadece burada Fed'e ilişkin acaba finansal koşullarda bir gevşeme yaratılacak mı beklentisi yok. Aynı zamanda içeriye dair de beklentiler şekillenmeye başladı. Özellikle 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen enflasyon raporu sunumu sonrasında Başkan Fatih Karahan'ın fonlama maliyetini aşağı doğru çekebileceğini, haftalığa geçebileceğini sinyalini vermişti. Ki 10 Eylül'ü beklemeden de bu karar geldi. Bu karar gelince de bu kez merkezin bundan sonraki hamlelerine dair kestirmeler de gelmeye başladı. Şimdi HSBC'ye göre 10 Eylül'de para politikası kurulup piyasalarda özellikle faiz indirim beklentilerini güçlendirdiğini söylüyor ve bunun aslında Türk lirası cinsi tahvillerin getirisinin dikleşebileceğini öngörüyor. Diğer tarafta ise yılı da hatta %34'te bitireceğini söylüyor. Şimdi BOFA'ya baktığımız zaman ise BOFA da diyor ki hayır, 100 bas puanlık bir indirim alanı var. Ekim ayında gerçekleştirecek ve yılı 36'da bitirecek diyor. Şimdi bu iki senaryoyu özellikle birbirinden ayıran temel makro değişken enflasyon patikası mı, rezervler mi, sermaye girişleri mi yoksa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın finansal istikrarı gözeten reaksiyon fonksiyonu mu? Nasıl bakıyorsunuz?
1: Açıkçası burada Merkez Bankası'nın finansal istikrarı gözeterek bu hareketi yaptığını ben düşünüyorum. Tabii 3 puanlık faiz indirim diyoruz ama bileşik fazla baktığımızda 4,5 puana yakın bir etkisi oldu. Ama devamının gelmesi açıkçası demin hani küresel için söylediğimiz koşulların içeride de etkilerinin görülmesiyle oluşacak. Ben de hani bir 100 bas puanlık faiz indirimine yeri var yıl sonuna kadar diye düşünüyorum şu anki koşullarla. Ama da petrol fiyatlarında 70-75'e doğru bir hareket olur. Enflasyon beklentilerine bu yansır. Açıkçası anca öyle bir durumda üstünde bir faiz indirimi yapılabilecek, yapılır, yapılması gerekir diye düşünüyorum. Dönüp baktığımızda hani aşağı yukarı Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin 2'ler civarında 1.92 aralığında yoğunlaştığını görüyorum. Benim beklentim de ki bizde 3 evet. tane belalı enflasyon için ay var. Hani Ağustos'u 2 ile geçersek Eylül'deki durum işlenmemiş meyve sebzedeki Eylül ayına yansıyabilecek negatif etki işte okula dönüş vesaireyle Eylül'de göreceğimiz daha yüksek bir enflasyon oranıyla beraber 300 bas puanlık faiz indiriminin altını ben pek dolduramıyorum.
0: Şimdi baktığınızda gecelik endeksi swap piyasasında özellikle Eylül toplantısı için 40 bas puan, yıl sonuna kadar kümülatif baktığımızda da 170 bas puanlık bir indirim fiyatlıyor. Burada aslında piyasa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hala temkinli olduğunu mu düşünüyor? Bu birinci sorum. İkinci sorum da özellikle enflasyon beklentilerinde iyileşme sürerse ki bunu enflasyon raporu sunumunda da referans göstermişti başkan. Bu swap eğrisinde daha agresif bir faiz indirimi fiyatlaması görebilir miyiz biz?
1: Açıkçası bunu önümüzdeki günlerdeki gelişmeler gösterecek. İlk olarak küresel taraftaki jeopolitik şeyleri bir kenara bırakırsak hakikaten Ağustos enflasyon rakamı ve bunun alt detayları olacak. Demin de işaret ettiğim gibi Eylül ayına yönelik enflasyon beklentileri de bir miktar sıkıntılı. O yüzden hani buradan sonra oluşacak olan küresel taraftan çok büyük bir sürpriz gelmezse oluşacak olan beklentilerde ben daha büyük indirimlere doğru gidilmesi tarafının basılığının düşük olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şimdi diğer tarafta TL tahvillerinde özellikle tahvil getiri eğrisinin dikleşebileceğini de öngören bir HSBC raporu var. PPK öncesinde dikleşebileceğini söylüyor. Burada nasıl bir dikleşmeden aslında söz ediyoruz? Yani kısa vadeli faizlerin politika faizi indirim beklentileriyle uzun vadelerden daha hızlı gerilediği bir buz stepinin görüntü mü olacak? Yoksa eğer öyleyse mesela eğrinin aslında hangi bölümünde bu hareketin daha belirgin olmasını bekleriz?
1: Açıkçası geçen gün de bir X'te bir sosyal medya paylaşımıyla yazmıştım. Dünyadaki herhangi bir merkez bankasının aldığı aksiyonun başarısını uzun vadeli faizlerin hareketiyle anlarız diye. Burada benim tahminim kısa vadeli faizlerin Merkez Bankası aksiyonuyla daha hızlı hareket ederek aşağı gelmesi, ama uzun vadeli faizlerde enflasyonda bir beklentilerde ve açıklanan enflasyon rakamların olumlu gelişme görmedikçe bir aşağı hareket olacağını ben pek düşünmüyorum. O yüzden bu verim eğrisindeki dikleşme kısa vadenin aşağı kaymasıyla gerçekleşecek gibi duruyor.
0: Peki şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine dönmesiyle birlikte ortalama fonlama maliyeti ve TL refin %40 civarından %37'ye doğru gelmesi önemli. Şimdi politika faizi henüz indirim yapılmadan efektif fonlama maliyetinin, özellikle fonlama faizinin aşağı gelmesi, tahvil eğrisinin aslında kısa ucuna nasıl aktarılır? Bunu sormak istiyorum. Çünkü repo, TLRF ya da gecelik endeksi baktığımız zaman swap piyasasındaki o spreadlerin özellikle normalleşmesi bize para politikasının fiilen ne kadar da gevşediğini gösteriyor.
1: Açıkçası demin de söyledim, bu 37'ye inmemiz aşağı yukarı 4,5 puana yakın bir yıllık bazda baktığımızda bir etki oluşturdu. Bu tabii ki özellikle kısa vadeli faizlerde fonlama tarafını aldığınız zaman etkisini direkt gösterdi zaten. 40'ın altına geldik, biliyorsunuz 40 seviyeleri de görmüştük. Hani kısa tarafta benchmark kağıda baktığımızda bu etki görüldü şu an için. Bundan sonraki uçacak faiz indirimleri de aynı şekilde değişik faiz mantığıyla bakarak bu etkileri yansıtacaktır. Zaten HSBC'nin raporundaki dikleşmeden bahsetmenin sebebi de bu. Ama burada erken atılacak faiz indirimi adımları uzun vadede ters etki yaratabilir. Onu gözden kaçırmamak lazım. Finansal istikrarı evet korumak Merkez Bankası'nın bir görevi.

0: Ama asli görevi enflasyonla mücadele. Hani onu da göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bunu bir...
0: Burada
1: Buyurun buyurun lütfen.
0: enflasyonla ilgili kazanımlar, özellikle hane halkı tarafında enflasyon beklentilerini aşağı çekmeden atılacak adımlar uzun vadeli faizlerde ters harekete de yol açabilir. Dünyada da bunun örneklerini daha önceki yıllarda oldukça çok gördük diye düşünüyorum.
1: Peki bugün yani sistemde likitte fazlası varken haftalık repo ihalesini yeniden açması ne ifade ediyor bize? Neden böyle bir neden şimdi böyle bir adım attı peki? Bu normalleşme, o zaman tam normalleşme diyebileceğimiz bir ifade mi olur bu?
0: Yani açıkçası zamanlama, yani bu hareket yapılması gerekiyordu ama zamanlama bence ilginç oldu ve biraz da erken oldu. Burada ya küresel taraftan hani bir sinyalle ya da enflasyon rakamlarından oluşacak bir olumlu sinyalle bu hareketin yapılması daha altı dolu bir hareket olurdu. Biz enflasyon raporu toplantısından sonra rapor şahindi, sonraki açıklamalar güvercindi diye konuşmuştuk. Hani burada ortada bir durum varken bu hareketin bu kadar erken gelmesi açıkçası benim için sürpriz oldu. Onun
1: Evet.
0: için de bunu biraz daha bekleyeceğiz ve göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki kur ve portföy akımları açısından enflasyondan aslında önce faiz indirim döngüsü belirleyici hale mi geliyor şu anda?
0: Açıkçası enflasyondan önce faiz indirim döngüsü belirleyici hale geliyor. Şu an için kur tarafında çok bir etki olacağını ben düşünmüyorum. Özellikle reel sektörde hani kurla ilgili şikayetlerini dinliyor ama dönüp rakamlara baktığımızda reel sektörün net döviz borcunun rekor seviyede olduğunu görüyoruz. Hani söylemle eylem arasında burada bir fark var diye düşünüyorum. Hani öyle isteniyor ama buna inanılmıyor şeklinde. Biraz şey tarafı, bireysel yatırımcı tarafında biraz hani bu faiz indirimleri yine önceki dönemdeki yaparlarsa burada bir oynaklık olur mu diye işaretleri var. Bununla ilgili sorular bir geliyor bu Merkez Bankası açısından itibaren. Ama o tarafta da çok büyük bir, yani bu düşüncelerin olabilir mi düşüncelerinin aksiyona geçtiğini ben görmedim. Onun için hani kur tarafı şu an için bence normal seyrinde devam edecek.
1: Yani faiz indirim döngüsü şu anda enflasyondan daha önce geliyor, belirliyor portföy akımları açısından. Peki Borsa İstanbul'da hangi sektörlerde biraz daha hareket bekleriz? Yani burada mesela işte bankacılık mı yoksa iç talebe duyarlı olan sektörler mi daha? Yüksek borçluluğu nedeniyle faiz düşüşünden özellikle fazla fayda sağlayacak olan sektörler mi? Hangisini öne koyarsınız?
0: Öncelikle bankacılığı örnek koyuyorum. Oradan da holdingler ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarını. Borçlu şirketlerin ön plana çıkması için biraz daha zaman var. Bu indirim döngüsünün hakikaten 100 bas puanla sınırlı mı kalacak? Yoksa hani 300'e 2027'de daha ileriye gidebilecek mi? Onun sağlıklı işaretlerini aldıktan sonra ancak bu sektörlerde hareket olacak diye düşünüyorum. Burada bir başka belirli nokta da altın fiyatlarındaki hareket. Açıkçası bu altın fiyatlarındaki hareket miktar daha devam ederse yukarıya doğru oradaki bir tüketim etkisini de gözden kaçırmamak lazım. Şu anki 4000'den bu 4700'lere kadar olan yükseliş hareketi özellikle ilk başta otomotiv sektöründe bir harekete ikinci el piyasada yol açtı.
1: Şimdi Mehmet Bey, diğer tarafta hep şöyle söyleniyordu. Borsa İstanbul tarafında özellikle hareketlerin sınırlı kalmasının nedeni İşte en büyük rakibi olan yüksek faiz, buradaki paranın para piyasaları fonlarına kayması. Buradaki getiri yüksek olduğu sürece, cazibe yüksek olduğu sürece Borsa İstanbul'a ne kadar bir hareket beklenebilir ifadeleri de yer alıyordu sizler tarafından. Şimdi bugün geldiğimiz noktada özellikle maliyenin para piyasaları fonlarına yönelik, sıcak paranın vergilendirmesine yönelik çalışmaları, ön çalışmaların tamamlandığını ve %10'luk bir stopaj hikayesinde de diyorduk. Şimdi

0: nereye gidecek? Buradaki yatırımcı kitlesi tamamen farklı. Buradaki gelen stopajla beraber kısa vadede onları da daha iyi değerlendirmek çalışan kurumsal yatırımcı, "Aa, buraya stopaj geldi, ben hisse senedine yöneleyim, orada daha iyi kazanırım," demeyecektir. Ya da herhangi bir kısa vadeli yatırımı önceleyen yatırımcı, hani bireysel bazı yatırımcılar hariç ana yatırım felsefelerini değiştirmeyeceklerdir. Burada özellikle eğer sorunuz hani buradaki rotasyon hisse senetlerine doğru kayar mı? Ne yabancı tarafında ne kurumsal para piyasası konusundan şirketler tarafında ben hisse senedi tarafına bir yönelim beklemiyorum. Şeyi de beklemiyorum, bunu da açıkça söyleyeyim. %10 stopaj geldi, para piyasası fonlarına diye bu
1: Çözüldü.
0: insanlar gidip 2 yıllık kağıt ya da devlet tahviline de yönelmeyeceklerdir. Olabilecek en iyi senaryo hani
1: Çıkışı hızlandırır mı peki?
0: çıkışı hızlandırır mı? O soru işareti. Mevduat yapabilirler. Başka türlü gelir elde etmenin de yolları var. Ama şu an para piyasası fonları öne çıkmıştı. Buraya da çok fazla bir dağıtmıştı bu taraftan. Onu biraz azaltmak buradaki amaç. Ama ben bunu yaparak, stopaj koyarak açıkçası bu yatırımcının zaten kısa vadeli değerlendirme ve karı alıp gitme ya da bizim kurumsal şirketlerde işte 3 hafta sonraki ödemesini en iyi şekilde değerlendirebildiği araç olarak görmekten başka bir sahikle buraya yatırım yapıldığını düşünmüyorum. Çıkışı hızlandırır mı? Açıkçası bu faiz vermeye devam ettiğimiz sürece çıkış tarafında da öyle çok büyük rakam beklemiyorum. Hani faiz, Merkez Bankası efektif faizi işte ortalama fonlama fon maliyetini 40'tan 37'ye çekti. Ama hala verdiğimiz faiz oldukça yüksek seviyede. Stopajı %10 stopajla koysanız yine
1: Evet.
0: ikilerin üzerinde bir getirmesi hala mevcut.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Saylan, katıldığınız için, aktardıklarınız için. Vadeli taraf pozitif bir açılışla güne başlıyor efendim. Ayrıntıları konuşacağız. Şimdilik kısa bir araya gidiyoruz.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Araştırma Masası'yla devam ediyoruz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif, günaydın, hoş geldin. Evet, küresel piyasalarda aslında önemli başlıklar yer alıyor. Bir tarafta Nvidia bilançosu yapay zekanın kaderini belirleyecek. Diğer tarafta Fed'in tercih ettiği PC verisi, öteki tarafta Kevin Warsh açıklamaları merakla bekleniyor Cuma günü. Fiyatlamalar bu üç kritik başlık altında nasıl şekilleniyor?
1: Pelin, sen de gayet güzel özetledin ama baktığımızda oldukça hareketli bir haftanın bugün itibariyle bizi beklediğini söyleyebiliriz. Akşam saatlerinde Amerika seansının kapanışının ardından Nvidia bilançosunu karşılayacağız. Gün içi PCE enflasyon verisini alacağız yine ABD tarafından. Cuma günü ise Jackson Hole'de Kevin Warsh'un Fed Başkanı olarak ilk konuşmasına şahitlik edeceğiz. Bunların üçünün de piyasaya yansımalarını takip ediyor olacağız ama şu an baktığımız senaryolarda bir miktar daha Nvidia bilançosu öncesi küresel hisse senedi piyasasında pozitif seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle teknoloji hisselerinde ciddi bir toparlama görüyoruz. Keza hafta başlangıcında pazartesi günü seninle değerlendirirken bir miktar daha çip ve teknoloji hisselerindeki satışların ağırlıklı olduğundan konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada dün itibariyle özellikle teknoloji hisseleri tarafında toparlanmalara şahitlik ettik. Wall Street tarafında AMD gibi, Meta gibi hisselerde yukarı yönlü hareketleri takip ederken keza zaten dün Nasdaq kapanışını pozitif gerçekleştirdi. Asya tarafında ise başta MSCI Pasifik Endeksinin bir miktar daha yukarı yönlü kapatmasıyla endekslerin alt kırılımlarına baktığımızda eski Hynix, Samsung, TSMC gibi şirketlerin, teknoloji şirketlerinin yukarı yönlü kapanışlara doğru gittiğini Asya seansında da söyleyebiliriz. Vadeliler tarafına baktığımızda ise şu an bir miktar daha yatay seyrin hakim olduğunu Wall Street tarafında takip ediyoruz. Nvidia bilançosunun güçlü beklentileri, ki gelirler tarafında geçen senenin aynı dönemine kıyasla 2 katı artması bekleniyor, 92 milyar dolar seviyesinde. Brüt kâr marjının bir miktar daha aynı seviyede kalması bekleniyor. Ve burada baktığımızda aslında yatırımcıların hisse, analistlerin hisse için 79 al, 2 tut ve 1 sat şeklinde analist yorumlarının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani büyük çoğunluğu zaten Nvidia bilançosunun şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da beklentileri karşılayacağını ve bundan sonraki süreç içinde aslında yarın sabah uyandığımızda nasıl piyasanın Nvidia bilançosunu bir miktar daha vadelilerde nasıl karşıladığını göreceğiz. Ama yapay zekanın gidişatı için evet haklısın, bundan sonraki süreç için bize bir miktar daha yön gösterecek Nvidia bilançosu, özellikle yapay zeka yatırımlarının geri dönüşleriyle ilgili kısımda. MTA tarafına baktığımızda Brent petrolün dün 90 doların altına geldiğini değerlendiriyorduk. Bugün geldiğimiz dünyada 86 dolarlar civarında işlem görmeyi sürdüren bir Brent petrol takip ediyoruz. Altındaki 4700'lü seviyelerden geri çekilmeleri konuştuk. Ki dün seninle yine konuşmuştuk, Citibank'ın burada bir miktar daha hedef fiyat yükseltmesi. Altın ileriye dönük yükselişi devam edecek mi? Volatil seyirlerde de olsa devam edeceğini söylemişti Citibank'ı. Şu an geldiğimiz noktada 4629 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Bugünün en önemli verilerin gün içinde bizim karşılayacağımız aslında seans içinde ABD PCE verisi. PCE verisinin de doğrudan piyasalara yansımalarını analiz ediyor olacağız Pelin.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Elif aktardıkların için, detaylar için. Efendim, araştırma masasını noktalıyorum. Yatırımın yolu. Ve efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. Viyop yatırım uzmanı Hakan Mert bizlerle birlikte. Hakan Mert, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi vadeli tarafa bakıyorum, pozitife işaret ediyor. Faiz indirim beklentileri tartışılıyor. Kurumlar tarafından keskin ayrışmalar var. Diğer tarafta tahvil faizlerine etkisini konuşurken bunun hisse senedi piyasalarına yansıması nasıl gerçekleşiyor? Bugün nasıl açılır borsa?
2: Haftaya başlarken Merkez Bankası'nın bir miktar aslında piyasanın gevşeme olarak yorumlayacağı, ya buradaki etkisiyle birlikte coşkuyla başlamayı bekliyorduk. Özellikle bankacılık tarafında pazartesi günü açılışımız da oldukça coşkulu olmuştu. Ama daha sonrasında biraz geri çekilmelerle devam ettik. Dün negatif bir kapanış aldık. Pazartesi de açılışın altında bir kapanış almıştık ki bankacılık haricindeki hisselerde satışların daha da çok yoğunlaştığını, yani aslında buradaki haberin biraz satış fırsatı olarak kullanıldığını gördük. Bundan sonrasında tabii ki neler olacağına bakmak için biraz önümüzdeki verileri izlemek, biraz da aslında tahvil piyasasındaki fiyatlamaları takip etmek gerekecektir. Burada tabii ki Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrasında kısa vadeli tahvil faizlerinde oldukça büyük bir oynama oldu ama uzun vadelilerde çok da fazla bir oynama olmadı. Yani zaten aslında burada savaşın etkileri azaldıkça kısa vadeli olarak gevşemelerin yapılacağı piyasa tarafından bir miktar fiyatlanmıştı. Hem bizde hem de küresel piyasalardaki diğer merkez bankalarında bu yönde adımlar attığını gördük. Bundan sonrasında bunun bir faiz indirim sürecine, bir faiz indirim döngüsünün başlangıcına devam edip etmeyeceğini önümüzdeki verilerle göreceğiz, enflasyon verileriyle göreceğiz. Hatırlamak gerekir ki Merkez Bankası geçtiğimiz açıklamalarda yine aynı şekilde ileriye dönelik 2026 yılı sonuna yönelik enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Burada tabii ki daha gerçekçi değerlere geldi aslında. Burada önümüzdeki veriler iyi gelirse, eğer önümüzdeki 1-2 ay enflasyon verileri beklenti altı gelirse, beklentinin iyi gelirse tabii ki Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini yapma ve bu döngüye tekrar başlama yolu da açılacaktır. Ama hemen önümüzdeki toplantıda kesin bir faiz indirimiyle ilgili çok güçlü bir sinyal olmadığını ve piyasadaki fiyatlamaların da aslında buna yönelik çok fazla henüz olmadığını söyleyebilirim. Zira dediğim gibi bu haftanın başlangıcında güçlü bir açılış yaptık ama daha sonrasında bu güçlü fiyatlama yerini satış fırsatına bıraktı. Özellikle yabancı tarafında satışları görüyoruz. Burada tabii ki bir süre daha izle gör yapmak daha doğru bir strateji olacaktır. Şu an için benim anladığım piyasanın bunu satış fırsatı olarak kullanması hala orta uzun vadede çok büyük bir hikaye görmediğini, çok büyük bir fırsat Borsa İstanbul hisse senetlerinde görmediğini gösterir diye düşünüyorum. Bundan sonrasında önümüzdeki verilerle birlikte oluşabilecek Merkez Bankası'nın olası faiz indirimlerini ve piyasayı yönlendirirkenki tutumlarını takip edebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için diyoruz İnfo Yatırım ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Ve efendim, evet, Bloomberg ET'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliye para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirmesine ilişkin ön çalışmaları tamamladı. Buna göre yerli ve yabancı kurumsal gibi yatırımcıların para piyasaları fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulanması bekleniyor. Haberimizle veda ediyoruz. Hoşçakalın.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı para piyasası fonlarında kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilen kazançlara %10 oranında stopaj planlıyor. Bloomberg ET'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre maliye konuyla ilgili değerlendirme ve ön çalışmaları tamamladı. Buna göre Türkiye'de bulunan tüm mükellef kurumlarla dar mükellef kurumlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın söz konusu fonlardan elde edilecek kazançların %10 oranında stopaja tabi tutulması bekleniyor. Tam mükellef kurumlar açısından bu kazançlara halihazırda stopaj uygulanmamakla birlikte bu mükelleflerin üçer aylık dönemler halinde verdikleri geçici vergi beyannameleriyle söz konusu kazançlar vergilendiriliyordu. Düzenlemenin çalışma sonuçlarına göre yayınlanması durumunda bu mükellefler ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecekler. Yabancı kurumlar açısındansa ödenen %10'luk stopajın nihai vergi olması planlanıyor. Yerli ve yabancı gerçek kişilerin kazançlarına yönelik stopaj oranlarındaysa herhangi bir değişikliğe gidilmesi öngörülmüyor. Mevcut uygulama kapsamındaki %17.5 oranındaki vergilendirmenin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemenin elde edilecek söz konusu kazançların kararın yayımından itibaren oluşan kısmı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu kapsamda kararın yayımından bir ay önce para piyasası fonu almış bir kurumsal yatırımcının bu fonu kararın yayımından 2 ay sonra satması durumunda elde edeceği kazancın geçmiş 1 aylık döneme isabet eden kısmı stopaja tabi olmayacak. Yayımdan sonra ise isabet eden 2 aylık kazancı üzerinden %10 stopaj yapılacak.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar

0: çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber her sabah olduğu gibi ekranınızdayız. Bekir günaydın.
2: Günaydın efendim.
1: Şimdi öncelikle istersen dünleri fiyatladık. Bugün neyi fiyatlıyoruz bir konuşalım.
2: Evet dün endekse bakarsak sadece %0.2'lik bir değer kaybıyla 14.473 puandan kapattığını, 14.500'ün hemen altında bir kapanış yaptığını görüyoruz. Ama genel tabloya bakarsak çok hisse bazlı çok ilginç hareketleri gördük.
1: Yani Odin değil mi kaç gün üst üste taban kapattı dedik. Evet. Üstüne dün mesela en çok yükselenler içerisinde %5'inde yer aldı.
2: Kazandı. Bunlardan mesela yine destek, finans, faktöring, katılım evim gibi %6, %7 civarında yükselen hisse senetlerinde bu yükselişler son 5 dakikada gerçekleşti. İlginç tarafı
1: katkı
2: o zaten.
1: Katkı bazlı ilk üçü saydın aslında. Evet. Destek, katılım ve Odin.
2: Aynen bunlar katkı endeksi en fazla yukarı yönlü destekleyen hisse senetleri ve hareketlerini büyük çoğunluğunu son 5 dakikada yaptı. Yani işte bu endeksi benchmark olma özelliğinden hep bahsederken bu tip hisse senetlerinin hareketlerinin çok fazla endeksi etkilemesinden bahsediyoruz. Çünkü bunlar artık o kadar fiili dolaşımları sınırlı ki son sadece bir 5 dakikada %8'lik 9'luk hareket bir anda yapılabiliyor. Sadece kapanış seansında mümkün olan en yüksek seviyeye kadar hisse senetleri hareket edebiliyor. Bu da endeksin görünürlüğünü yani neyi ifade ettiği konusunda yanıltıcı bir mesaj verebiliyor. Düşüş tarafına baktığımızda ise petrol fiyatındaki gerilemenin şokunu yaşayan Tüpraş'ı gördük. Dün biraz finans merkezinde de işlemiştik. Tüpraş'ın şöyle söyleyeyim petrol fiyatları değil de dizel marjlarının direkt olarak ilgili finansallarında ama petrol fiyatlarının hareketine de hisse senedi anında karşılık veriyor olduğunu biliyoruz uzun zamandır. Petrol fiyatlarının son birkaç gündür ki yaşanan düşüşü yani 95 dolarlardan 86 dolarlara kadar gerilemesini Tüpraş hisse senetlerinde sert bir şekilde fiyatlandığını gördük. Bilanço fiyatlaması da artık orada geride kaldı. Bilançosu gerçekten Borsa İstanbul daki tüm şirketler içerisinde en iyi bilanço olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Beklentilerin de oldukça üzerindeydi. 31 milyon milyar liraya yakın bir beklenti varken 46 milyar liraya yaklaşan net kar açıkladı. Favökü yine tahminlerin çok üzerindeydi. Toplam gelirleri o şekilde. Ve bunlarla birlikte yıl sonuna ilişkin beklentilerini de yukarı yönlü revize ettiği için analistlerin tahmin aralığı da ona göre değişmişti. Son 10 değerlemeye baktığımız zaman medyanın aldığımızda 409 lira hedef fiyat veriyorlar Tüpraş için. Tüpraş'ın bu seviyelerde çok hızlı yükselmesi yani %89 yükseldi son 2 ayda. Dolayısıyla artık burada bir dinlenme sürecinde olduğu, petrol fiyatlarındaki düşüşe yükselişten daha fazla tepki gösterdiği bir dönem içine girmiş olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Şimdi grafiği yansıttı arkadaşlar. Burada petrol fiyatlarında neredeyse birebir hareket ediyor ama bilanço beklentisi ve bilanço açıklaması sonrası aradaki makas yine hareket
1: işte beyaz çizgide hareket çok net takip edilebiliyor.
2: Hareket korelasyonu aynı ama makas açılmıştı. Yani yükselişe daha fazla tepki veriyordu. Bunun nedeni dediğim gibi bilançodaki beklentilerden de oldukça iyi açıklanan ve marjların yıl sonuna doğru daha da destekleyici olacağına inanan analistlerin raporlarıyla olmuştu. Bu açılan makas kapanır mı kapanmaz mı bilmiyorum. En azından böyle iki aydaki sert yükselişin ardından hisse senedinde bir artık böyle bir dinlenme süreci belki başlamış olabilir. Çünkü dediğim gibi yükselişe daha az petrol fiyatlarındaki ve dizel marjlarındaki yükselişe daha az, daha sınırlı. Ancak düşüşlere daha sert tepki verer durumuna geldiler. Şimdi bunu dışarıda bıraktığımızda dediğim gibi endeksin bu kadar sınırlı eksik kapatması daha fazla Tüpraş'taki. Çünkü Tüpraş'ın endekse negatif etkisi 80 puanın üzerinde bu arada. Yani dünkü o son iki aydır Tüpraş senedeki yükselişle piyasa değeri o kadar yükseldi ki endeks içindeki ağırlığı da %10'a ulaştı. %10 civarında olan üzerinde olan bir tek Aselsan vardı. BIST 30'da %11'in üzerine çıktı Tüpraş'ın ağırlığı. BIST 100'de de %10'a yaklaştı. Dolayısıyla endeksi birebir oranında etkileyen hisse senetlerinden biri. Dün keza gün içerisinde bir anda endeks rakamına baktığımızda sert bir düşüş gördüğümüzde direkt gözler hemen Tüpraş'a çevrildi. Tüpraş'taki satışın endekse bu denli hızlı etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Bu fiyatlamalar açısından dün bunu söyleyebiliriz. Başka ne vardı gündemde? MSCI uyarılarından sonra dün MSCI endekse alınacak hisse senetleri arasında da bir güncellemeye gitti. Şöyle söyleyelim, Tera Yatırım, Tera Finansal Yatırım Holding ve Kardemir B daha önce Small Cap'e gireceği açıklanan hisse senetlerinin arasındaydı. 6 hisse senedi bu Small Cap endeksine gireceğini açıklamışlardı. Ancak bu 3 tanesinin endeksten çıkarıldığını, yani alınmayacağını ifade etti. Burada bunun nedenini baktığımız zaman daha böyle detaylı açıklama belki gelir ama piyasa katılımcılarından gelen geri bildirimler ve yatırım yapılabilirlik endişeleri ilişkin ek analiz ihtiyacı doğduğunu. Dolayısıyla bunu bu hisse senetlerini endekse almaktan vazgeçtiğini ifade etti. Daha önce bunu Kiler Holding'de de yaşamıştık. Aslında bu...
1: Bir nitelikte de hani böyle uyarılar devam ediyor demek doğru mu?
2: Bilemiyorum. Ya aslında uyarı yapılmasında bir sıkıntı yok. Ama açıklamaların bu şekilde...
1: Bunu da oradan mı okumak gerekir? Onu anlamaya çalışıyorum
2: evet,
1: aslında.
2: Evet, bence bu şekilde yorumlamak lazım. Ancak bu açıklamalar biraz artık şey oldu. Yani önce endeksi aldığını açıklayıp, sonra inceleme yapıp, sonra çıkardığını açıklama. Yani tabii ki orada kendilerini bir değerleme süreci bırakmışlar ama yani keşke o değerleme süreci endekse alınacak ve çıkarılacak hisse senetlerini açıklamadan önce yapılsa o değerleme süreci. Yani çünkü sonuçta artık bazı aracı kurumlar da bu endeksleri yakından takip eden analistler de aracı kurumlar da hangi hisse senetlerinin matematiksel olarak şeyleri karşıladığını görebiliyor. Yani dolayısıyla bunlar zaten belli oluyor. Bu belli olanlar içerisinde önce değerleme yapıp sonra açıklasa bunları belki daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi Kiler Holding'de de yaşamıştık. Önce endekse alındığı açıklanıyor, ardından endeksten alınmadığı açıklanıyor. Yani bu biraz piyasalarda tabii kafa karışıklıklarına neden oluyor. Dolayısıyla burada öyle bir şey var. Ama bu hem MSCI hem FTSE bunlardan gelen hem de Dow Jones'tan gelen uyarılar bunun da bir uyarı kapsamında değerlendirmek bence doğru olur. Şimdi Kasım'a kadar bir değerleme sürecinde olduğunu Türkiye'deki gelişmeler için ifade edilmişti. FTSE işte aralığa kadar ertelemişti. Bazı hisseleri çıkartmaların devam ettiğini hesaplamalara göre ancak girişleri durdurduğunu ifade etmişti. Peki bunlar karşısında ne yapılıyor ve ne yapmak gerekir? Sermaye Piyasası Kurulu aslında fiili dolaşımla ilgili bir düzenleme yapmıştı. Bu birincisi. İkincisi MKK'nın açıklamalarıyla ilgili düzenleme yapmıştı. Gayrimenkul yatırım fonları, gelişim sermayesi yatırım fonlarının işte değerleme yöntemlerine ilişkin bir de düzenleme yapmıştı. Ardından KAP bildirimlerinin İngilizce olarak eşanlı olarak yapılması gibi düzenledi. Sonuçta bazı adımlar atıldı. Bu adımların bir kısmı zaten bu endeks sağlayıcıların istedikleri ve olması gereken aslında bütün piyasa sektörünün piyasanın içindeki aktörlerin istediği şeylerdi. Bunlar yapıldı. Ancak şimdi mesela fiili dolaşımla ilgili şöyle bir şey var. Hakim ortakların fonlar üzerinden, serbest fonlar üzerinden elde ettiği paylar da çıkartılmıştı. Ancak bunun yeterli olmadığı şeklinde yorumlar var. MSCI ve şimdi bu son alınan kararla bu hisse senetlerini alınmaktan, endekse alınmasından vazgeçmesini bir arada değerlendirdiğimizde bu fiili dolaşımın hesaplanması, yayınlanması ve endekse girmesiyle ilgili kriterlerde gerçekten ekstra bir şeylere ihtiyaç olduğunu çok net mesela dünkü işlemlerle de görüyoruz. Dediğim gibi sadece Destek Finans, Katılım Evi ve Odin gibi 3 tane daha böyle katılımı düşük, şöyle tabanı düşük diyelim, fiili dolaşımı sınırlı hisse senetlerinin endeksi bu denli etkilemesi kaç puan diyelim? 40, 50, 70 puan. Endeksi 70 puan yukarı ittiğini görüyoruz bu hisselerin. Yani bu üç hisselerin endeksi dahil olmadığı bir durumda dün BIST 100 endeksinin değer kaybı çok da fazla olacaktı. Dolayısıyla daha doğru bir yaklaşım ortaya koyacaktı. Çünkü baktığımızda hisse senetlerinde dediğim gibi ağırlıklandırmada, endekse girip çıkmada SPK'nın önünde gerçekten uzun yol var gibi görünüyor.
1: Diyelim ve borsa açılışıyla devam edelim. Bu tarafa geldiğimizde 49 puanlık artı, yani %0.34'lük bir değişimle beraber yeni gün başladı. 14.522 puanda olduğumuzu yine bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimize. Mali endekste 0 değişim var. Sanayi endeks %0.03, banka endeksi %0.76'lık yükselişlerde. Bu arada yine yüzdesel bazda hizmetler tarafına döndüğümüzde alt endekslerde %0.39, ulaştırmada %0.93 ve turizmde %0.55'lik yine yükselişler söz konusu oldu. Döviz kurları tarafında dolar endeksi 99'a yakın seyrini korurken 48.11.75'te dolar TL'yi takip ediyoruz. Euro TL işlemleri ise 56.14.78 seviyesinde devam ediyor diyelim. Hemen şöyle bir zine, alışık olduğumuz üzere bu an bazı katkılarda Türk Hava Yolları, Odin Solutions, Akbank, BİM ve Halkbank'ı görüyoruz diyelim. Puan bazı baskılarda Tüpraş, Katılım Evim, Efor Yatırım, Petkim ve Pasifik Eurasia var. Yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayan Halkbank oldu. Şirket haberini birazdan vereceğiz. Enerjisi Odin Solutions, Quagrant ve vakıflarla ilk beşi tamamladık. Ve yüzdeselde en çok düşen tarafta Efor Yatırım, Tüpraş, Zorlu Enerji, Katılım Evim ve Petkim var. 81 hisse yükselirken 11 hisse düştü. Endeks açılışında 8 hisse yatay bir performansta. Hemen şöyle bir şirket haberlerini de beraberce turlayalım. CW Enerji kapsamında bir şirket haberi var. Par sahibi yine Tarzan Tarık Sarvan'ı 21-24 Ağustos tarihleri arasında TL ve dolar cinsi toplam 377,8 milyon lira tutarında sermaye avansı aldığı belirtildi. Son ödemeyle birlikte Sarvan tarafından şirkete aktarılan toplam sermaye avansı 2,25 milyar TL'ye ulaştı. Emlak konut tarafında Konya Meram 2. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesini yeterli rekabet ortamının oluşmaması sebebiyle iptal etti. Yapı Kredi tarafında Global Medium Term Note programı kapsamında yurt dışında 20 milyon dolar tutarında 25 Şubat 2030 vadeli borçlanma aracı ihracı tamamlandı. MSCI'dan başlıkları az önce Bekir sen de aktardın. Netaş tarafında şirketin %300 bedelli sermaye artırım kararı var. Otokar 364 gün vadeli yine 2 milyar TL'lik bir finansman bonosu ihraç etti. Şara Enerji 61,1 milyon dolarlık elektrik hattı inşası sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Ve VBT yazılım tarafında Türkiye'de yerleşik bir bankadan 109,2 milyon TL tutarında sipariş alındığı haberi geldi. Yine az önce aktardığımız CW Enerji emlak konut ve yapı kredi haberlerini Ziraat Yatırım nötr olarak değerlendirdi. Philip Capital'in bugünkü şirket haberleri listesine döndüğümüzde burada da yine kaptan derlenen paragraf içerisinde Halkbank var. Az önce yükselişini aktardık %4,73 diyerek Amerika'daki ceza davasının banka lehine sonuçlandığını ve bu gelişmenin uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar tutarında ilave kaynak sağlandığı belirtiliyor bu gelişmenin ardından. Ayrıca 17 Temmuz 2026 itibarıyla 5 milyar Amerikan doları büyüklüğünde Global Medium Term Notes programı kurulduğu ve yatırımcı turlarında güçlü bir ilgiyle karşılaşıldığı da ifade ediliyor bugünün şirket haberlerinde. Şimdi bu gelişmeleri aktardıktan sonra istersen biraz da makro çerçeve diyelim. Çünkü özellikle ortaya konan makro çerçevenin beraberinde getirdiği faiz hareketi tabii borsanın en büyük rakibi olarak aylardır konuştuğumuz bir başlık oldu. HSBC Türkiye ile ilgili tahminler belirtiyor. Neler söyledi?
2: Şöyle, Merkez Bankası'nın politika faizine geçmesi, yani tekrar haftalık repoya dönmesiyle birlikte yabancı araştırma departmanlarının raporları bir gelmeye devam ediyor. Şimdi HSBC'nin raporunda bunu olumlu olarak karşıladıkları, normalleşmeyi olumlu olarak karşıladıkları ve piyasanın ilk tepkisini rally olarak, özellikle tahvil piyasasında rally olarak değerlendirdiklerini ifade ediyorlar. Buradaki gecelik faizlerindeki eğrilerin mesela 50-60 bas puan gerilediğini, bunun da getiri eğrisi spreadlerini dikleştirdiğini ifade ediyorlar. Yani kısa vadeli ile uzun vadeli arasında devlet tahvili getirilerinde de aynı şeyi düşünüyorlar. Burada tahvillerde düşüşe oynamanın sakıncalı olabileceğini, pozitif görünümün devam edebileceğine dikkat çekmişler. Şöyle söyleyelim, mevcut gecelikte Eylül ayındaki PPK toplantısında yaklaşık 40 bas puanlık, yıl sonuna kadar da kümülatif 170 bas puanlık bir faiz indirimi öngörüldüğünü, fiyatlamalar anlamında faiz indirimi öngörüldüğünü kaydediyorlar. HSBC'nin kendi değerlendirmesine göre gevşeme döngüsüne Eylül ayında başlayacağını tahmin ediyorlar. Politika faizinin 2026 sonunda %34'e gerileyebileceğini, enflasyonun ise düşüş eğilimini sürdürebileceğini dikkat çekmişler. Ancak normalleşme adımının beklendiği ve Merkez Bankası için kolay bir adım olduğunu belirttikleri için temkinli bir duruş ifadesini kullanmışlar. Bölgesel ve küresel risklere dikkat çekmişler. Orta Doğu'da devam eden çatışma riskleri ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların önemli olduğunu ve takip edileceğini. Eğer faiz indirim döngüsü temkinli de olsa başlarsa piyasa daha da fazlasını isteyecek ve bunu fiyatlamaya başlayabilecek diyorlar. Dolayısıyla dikleşme eğiliminin daha da güçlenebileceğine dikkat çekmişler.
1: Şimdi bir taraftan tabii biz bu gerçekleşmeleri izliyoruz. Piyasaya etkilerini de tabii takip ediyoruz. Diğer yanda ise sektörel analizler de tabii çok önemli. Gedik yatırımın konuyla ilgili çalışması var.
2: Evet, yani Gedik yatırımın bilançolar sonrası hem sektörel hem de kar bilanço dönemin tamamına ilişkin bir değerlendirme raporu var. Analist arkadaşların ellerine sağlık diyorum. Kapsamlı bir rapor olmuş. Şimdi şöyle, bilançosunu açıklayan 546 şirketin %58'ini kar açıkladığını, geri kalanının ise zarar bildirdiğini ifade ediyorlar. Endeks bazında zarar açıklayan şirketlerin oranı XU tümde, BIST tüm endeksinde yani %42, BIST %21, BIST 30'da %3 olarak gerçekleşmiş. Yüksek finansman maliyeti, zayıf reel talep, enflasyonun gerisinde kalan fiyatlama baskısı ve jeopolitik gelişmelerin enerji lojistik giderleri üzerindeki olumsuz etkileri çeyreklik sonuçlarını doğrudan etkilediğini ifade ediyorlar. Kısa vadede bu koşullarda bir düzelme olmaması halinde önümüzdeki çeyrek karlarında ivme kaybı yaşanabileceğini altını çizmişler. En güçlü büyüyen sektörleri net kar artışında demir çelik, petrol, gaz ve holdingler olarak belirliyorlar. Favök artışında ise ilk sıralarda madencilik ve kimyasal taraf oluyor. En fazla gerileyen sektörler Favök tarafında dayanıklı tüketim, otomotiv ve cam. Net kar düşüşünde ise havacılık, sağlık ve gayrimenkul. Bu arada onu da havacılık geri gelmişken söyleyeyim. Açılışta Türk Hava Yolları'nın petrol fiyatlarındaki düşüşten olumlu etkilenen en önemli sektör hisselerden biri olduğunu gördük. Bu dediğimiz gibi petrol fiyatlarının düşüşü Tüpraş gibi buradan marjların düşeceğine ilişkin beklentilerle olumsuz yönde etkilediği hisseler olduğu kadar asıl Türk Hava Ulaştırma başta olmak üzere birçok sektörü de bu anlamda Gedik yatırımının da dikkate çektiği oranda olumlu etkilediğini söylemek lazım. Sektörün enerji ve petrokimya tarafında sektörün en güçlü sonuçlarını Tüpraş'ın açıkladığını biraz önce de bahsetmiştik. Buna karşılık Galatabit ve Zorlu Enerji zayıf operasyonel görünümüyle negatif tarafta kaldığını, gıda perakendisinden de bir iki cümle bahsedelim. En güçlü sonuçlar kar marjını koruyarak %9.6 ciro büyümesi elde eden BİM olduğunu, en zayıf operasyonel sonuçları Migros'un açıkladığını, ayrıca Şok'un başarılı stok yönetimiyle net nakit pozisyonuna geçmiş olması dikkati çektiğini söylüyorlar. Otomotiv tarafı da dipten toparlanmasında Türk Traktör için pozitif yönde olduğunu söylüyorlar. Ford Otomotiv ve Doğaş'ın ise operasyonel karlılığında zayıf kaldığına dikkat çekiyorlar. Yılın geri kalanı için faiz indirimleri, fonlama maliyetlerindeki normalleşme, mevsimsel talebin bazı sektörleri desteklemesi beklenmektedir. Detayları yine Gedik yatırımının raporunda görebilirler diyelim. Burada Tüpraş'la ilgili dediğim gibi bu petrol fiyatlarındaki olumlu etkilemesi hisse fiyatıyla ilgili. Çünkü dediğim gibi makas çok açılmıştı. İki ayda çok ciddi bir yükseliş olmuştu. Ancak dizel marjlarına baktığımızda geçen yıla oranla hala çok yüksek oranda olduğu ve hem üçüncü çeyrek hem de yılın tamamına ilişkin bir önceki yıla göre olumlu yönde finansalları destekleyecek düzeyde kaldığını göz ardı etmemek lazım. Bundan sonraki seyri ne olur ne olmaz bilinmez ama fiyatlamalar anlamında baktığımız zaman finansalların yıl sonuna kadar olumlu olacağını, hisse fiyatının ise çok hızlı yükseliş sonrası bir konsolidasyon içine girdiğini söylemek yanlış olmaz. Bunun dışında endekste etkili hisse senetleri dediğim
1: yani
2: gibi...
1: Yani Halkbank'ta %9.98 artı var şu anda. Onu da hemen belirtmiş olayım az önce verdiğimiz şirket haberiyle. Puan bazlı katkıda da Türk Hava Yolları önde gidiyor.
2: Şimdi Halkbank'ın dün akşam açıkladığı bir kap duyurusu var. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden hem kredi yenilemelerini yapması hem de şimdiye kadar... O mahkeme sürecindeki oldukça geride kalan finansallarını toparlayacak düzeyde, sermaye yeterlik rasyosunu toparlayacak düzeyde dışarıdan kredi bulması, sendikasyon kredileri olsun, kredi yenilemeleri olsun, hisse senedini olumlu etkilemeye devam ediyor. İkinci halka arzı var. Onun haberiyle biraz fiyatlar geride kalmıştı. Bu hareket oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Yarın sabah güneyine birlikte başlamak umuduyla. Hoşçakalın.

0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda risk iştahı yeniden toparlanırken içeride ise risk iştahının güçlü olduğunu takip ediyoruz. Bankalar öncülüğünde yükselişler söz konusu. Özellikle Halkbank haber akışı ile birlikte bir miktar daha burada sert tavan olduğunu, aslında sert hareketleri yaşadığını gördük. Bankacılık endeksine bakacak olursak oradaki aslında yükselişler bir miktar daha günlük bazda baktığımız zaman %2,5'u aşan yükselişler söz konusu olmaya devam ediyor. Bankacılık endeksinde %2,57'lik yön yukarı 16.623 puandan işlem geçerken sınav endeksi tarafında ise yarım puanlık artıya işaret ediyor. Maliye endeksi tarafında ise 19.934 puandan işlem geçiyor ve 0,82'lik yön yukarı. Hemen turizm tarafına bir de bakalım. Turizm ve ulaştırma tarafında seyir nasıl işliyor? Turizm endeksi tarafında 0,38'lik yön yukarı. Ulaştırma tarafında alımlar %1'in üzerine ulaşmış bulunmakta ve hizmetler endeksi eksine baktığımız zaman orada da yarım puan üzerinde artı dikkat çekiyor. Evet, bankacılık endeksi öncülüğünde yükselişler peş sıra gelmeye devam ederken Borsa İstanbul tarafında 82 hissenin yukarı yönü, 12 hissenin ise aşağı yönü performansını yakından takip ediyoruz. Hemen şöyle bir puan bazlı baktığımız zaman özellikle Akbank tarafında Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Sabancı, Destek Finans başta olmak üzere İş Bankası olmak üzere yine pozitif katkı sağladığını, en çok yükselenler arasında olduğunu gözlemlerken Aselsan Katılım Evim, BİM, Efor Yatırım ve Bursa'nın tarafında ise puan bazlı en çok düşenler arasında olduğunu söyleyelim. Özellikle Halkbank hisseleri tavan fiyat tarafındaki şu andan itibariyle 9.98 ile birlikte tavan fiyatlama ile işlem geçiyor. 38 lira 12 kuruşa aslında kuruştan işlem geçtiğini takip ediyoruz. Garanti Bankası'nda %1,58'lik, Akbank tarafında %2'nin üzerinde alımlar, İş Bankası tarafında %2'lik pozitif bir seyir, Halkbank'ın tavan fiyatlamasında olduğunu gözlemlerken Yapı Kredi tarafında ise 2,24'lük bir getiri sağladığını takip ediyoruz. Şu an bankacılık hisseleri öncülüğünde ciddi alımlar söz konusu. Halkbank haber akışları ile birlikte bir miktarda etkisini sirayet ettiğini de görüyoruz. Şu anda özellikle yüzdesel değişimde en çok yükselen arasında tavan fiyatlamayla birlikte Halkbank hisselerinin öne çıktığını takip ediyoruz. Hemen bir de pariteler tarafına bakalım. Pariteler tarafında dolar TL 48.11 seviyesinden işlem geçiyor. Euro TL tarafında ise 56 lira 17 kuruş. Euro dolar çaprazında 1.16 seviyesinde yatay bir görünüm söz konusu iken sterlin dolar tarafında 1.36.40 ve dolar endeksinde ise 98.97 seviyesini takip ediyoruz. Evet, yatırımcıların özellikle dolar endeksinde

0: içinde takip ettiği önemli başlıklar var. Yapay zeka rallisinin kaderi açısından Nvidia bilançosu, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi PCE ve Cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'dan vereceği para politikası mesajları da yine devam ediyor öne çıkmaya diyelim ve hızlıca şöyle görüşleri almaya başlayalım. Nurol Portföy'e gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy'dan detayları alalım. Sinan Bey, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın.
0: Evet, Halk Bankası tavan anı itibariyle bankacılık %2,5'un üzerinde bir primlenme söz konusu. Şöyle bir nedenini açıklayalım önce isterseniz, yatırımcılar açısından bir aydınlatalım. Ardından Borsa İstanbul'daki bu güçlü seyir devam eder mi?
1: Günaydın tekrardan. Evet, Halk Bankası'nın tavan olması sendikasyon haberleriyle birlikte bütün bankacılık sektörüne, diğer hisselere de moral oldu. Ve bir yandan 2 yıllık faizlerin %40'ın altına gelmesi, repo TLR faizlerinin %37'ler seviyesine çok hızlı bir şekilde, yani pazar günkü karardan sonra gelmesi esasında bankalar açısından olumluydu 2 gündür. Halk Bankası da bugün böyle %10 artta olunca diğer bankalara da moral vermeye devam etti. CDS'imiz de 218 puan seviyelerinde, o da düştü. Bu da tabii bankacılık için olumlu. Tabii esasında mutlaka faizlerin düşüyor olması iyi. Bankacılığın uzun süredir hep cezalandırılıyordu bu sektör. Ve kredi, mevduat makası anlamında ve bu faizler anlamında enflasyondan karşılıklı pek karlı bir şey geçiremedi. Dönem geçirememişti. Bundan sonra belki faizlerin düşmeye devam etmesiyle birlikte önemli bir sektör borsada. Genel anlamda endeksi belirleyen esasında büyük sektörümüz. Bu tarafta morallerin iyi olması endeksimizde esasında bugün bu artı puanları getirdi. Ne tarafa gidecek? Esasında 10'unda 10 Eylül'de Merkez Bankası'nın toplantısı var. Esasında bu toplantı için faiz indirimi beklenmiyordu ama yavaş yavaş bu haftalık geçtikten sonra 37'ye çok hızlı gelmemiz ufak ufak böyle ya acaba Eylül'de de bir indirim olur mu diye konuşmaları başlattı. Bu da ekstradan belki de bankacılık sektörü için moral sağladı diyebiliriz. Dışarıya bakacak olursak, siz de belirttiğiniz gibi esasında iki tane ana kritik nokta var. Bir, bugün 3.30'da gelecek olan çekirdek PCE rakamları Amerika'da ve Nvidia'nın bilançosu. İşte PCE işte çekirdeği %3.3 civarı gelirse tam beklendiği gibi geldi diyeceğiz. Bunun üstünde gelirse esasında bir nebze moralleri bozabilir Amerika tarafında. Fed'den de Kevin Warsh'un tabii Cuma günü yapacağı Jackson Hole'daki toplantı meraktan bekleniyor. Buradaki ilk toplantısı olacak, vereceği mesajlar önemli. Çünkü Amerika'daki veriler karışık esasında. Enflasyon yüksek, yani burada sonra tüketici güvenimesi kötü gelmişti. Bunu nasıl yorumlayacak, nasıl bir konuşma yapacak esasında önemli olacak. Bir de hisse bazında bakarsak tabii Nvidia'nın bilançosu 2-3 gündür bekleniyor. Çok önemli. Yaklaşık 5 trilyon doların üzerinde dünyanın en değerli şirketi Nvidia. Ve S&P'de, S&P 500'de ağırlığı %8 civarında. 92 milyar dolar bir ciro bekleniyor bu çeyrek için, ikinci çeyrek için. Burada beklentiler ne yönde olacak ve karlılık %75'ler civarı bir karlılığı var. Bu devam edebilecek mi? Bilançodan sonraki yorumlar da mutlaka önemli olacak. Türkiye'deki havanın ve dünyada olumlu olmasının bir sebebi de esasında petrolün düşüyor olması. Burada İran'la Umman'ın, yani boğazın açılması anlamında iki ülke olarak görüşmeleri esasında petrol fiyatlarında aşağı baskıladı ve 85-86 dolarlara geldik. Bu hem bizim için hem dünya için esasında enflasyonun aşağı gelmesinde olumlu ve Türkiye'de ayrıyeten bir mutlaka enflasyon anlamında moral sağlıyor. 3 Eylül'de Ağustos enflasyonunu göreceğiz. Bu yaklaşık 2'ler civarı bekleniyor. İşte 2'nin biraz altını bekleyen de var ama 2 civarı bir beklentimiz var. Bunu gördükten sonra artık Eylül esasında önemli olacak. Eylül'deki fiyat artışlarını takip ediyor olacağız faiz düşüğünü tekrardan anlayabilmek için. Endeksimiz bu 14.250 seviyesini destek yaptı. Yukarıda böyle 14.500-14.600 şu anki seviyeleri moralli bir şekilde deniyor diyebiliriz. Bir nebze hem Orta Doğu'dan gelecek gelişmeleri fiyatlıyor. Çünkü başka bilançolar bittiği için çok da dışarıdaki gelişme önemli. Bizim önümüzdeki en önemli veri 10 Eylül'deki Merkez Bankası toplantısı olacak. Bir de işte SPK'dan fonlarla ilgili düzenleme bekleniyor bu hafta içinde gelmesi düşünülüyordu. Bakalım yayınlanacak mı? Yeni halka arzlar gelecek mi SPK bülteninde? Bir de bunu inceliyor olacağız. Petrolün düşüşü sektörel bazda bakacak olursak bankacılığın yanında havacılık sektörüne de ilgiyi arttırdı. Dün bugün Türk Hava Yolları'na diğerlerinden biraz daha olumlu ayrışırken gördük. Bütün yatırımcılara güzel bir gün, güzel bir seans diliyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sinan Bey, aktardıklarınız için detaylar için rol portföy ailesine de güzel bir seans günü dileyelim efendim ve hızlıca araştırma masasına geçiyoruz. Yatırım

0: Politika faizinde ciddi bir ayrışma görüyoruz burada. Özellikle gecelik endeksi swap piyasasına baktığımız zaman orada Eylül toplantısı için 40 bas puanlık, şimdi toplu kümülatif baktığımız zaman 170 bas puanlık bir indirim var. Bunun yanı sıra bir kurum %34'e çeken yıl sonu diyor. Diğer kurum diyor ki tek bir faiz indirim alanı var. Eylül'de hiçbir şey yapmaz, onu da Ekim'de yapar, yıl 36 ile bitirir diyor. Şu an kurumlarda bir belirsizlik ve gri bir hava var. Neden önce istersen bunu konuşalım ve bunun etkisi özellikle.
1: Evet, senin de bahsettiğin gibi yani kurumlar arasında farklı görüşler var. Hı hı. Şimdi hızlı bir şekilde %40'tan %37'ye geldi Merkez Bankası'nın fonlama oranı. Bu aslında bir normalleşme gibi bunu lanse ediyor Merkez Bankası, ama sadece bunu normalleşme olarak da görmemek lazım tabii ki. Çünkü hem kredi hem mevduat faizleri bunu belirli oranlarda, mutlaka tabii ki kredi limitleri de olsa, takip edecek diye bekliyoruz. Bunun arkasından peki nasıl bir fiyatlama var diye baktığımız zaman aslında bununla ilgili bir grafiğimiz de var. Piyasa, swap piyasasında nasıl fiyatlanıyor? Bunu yaklaşık bir 10 gün önce de aslında biz konuşmuştuk. Finans merkezindeki yaptığımız çalışmalardan bir tanesiydi. Yaklaşık 10 gün önce de işte Eylül ayı için, yani yaklaşık 250 bas puan kadar bir indirim zaten bekleniyordu. Fiyatlanıyordu daha doğrusu. Yıl sonu içinde tahminler, daha doğrusu fiyatlamalar %36'ya geleceği şeklindeydi fonlamanın. Şimdi geldiğimiz noktada da biraz önce senin bahsettiğin o 40 bas puanı şu anda yaklaşık 60 bas puan olarak görüyoruz. Eylül'de 36.4'e doğru geleceği fiyatlanıyor. Yıl sonunda da %35'e doğru ağırlıklı fonlama oranının geleceği fiyatlanıyor. Şimdi ekonomist beklentileri tabii bunlardan biraz daha, bu arada 2027'ye doğru gittiğimizde de %33'lere doğru inişin devam edeceğini fiyatlandığını da görüyoruz. Şimdi ekonomist tahminleri biraz daha buradan farklılaşabiliyor tabii ki. Ekonomist tahminlerine baktığımız zaman ya da kurumların tahminlerine baktığımız zaman burada birkaç farklı faktörler de devreye geliyor. Önümüzdeki dönemde karşılaşabileceğimiz. İşte bunlardan bir tanesi ne? Bir kere enflasyonun görünümünü belki önce konuşmak lazım. Enflasyonun ana eğilimindeki gelişmeler. Şimdiye kadar ne gördük? Temmuz ayı enflasyonu beklentinin biraz altındaydı ve özellikle de enflasyonun ana eğiliminde ciddi bir kırılma görmüştük aslında Temmuz'da. 3 aylık ortalama da %2'ye gelmişti. Bizi yıllıklandırılmış anlamda da %27 seviyesinde bir enflasyona işaret ediyordu. Uzun zamandır gördüğümüz en düşük enflasyonlardan biriydi. Merkez Bankası da buna aslında şu anda bu indirimi yaparak aslında bunu da bir şekilde hayata geçirmiş oldu. Şimdi Ağustos ayındaki beklentiler bir miktar daha aslında tam netleşmiş de durumda değil. Geçen sene Ağustos ayında %2 aylık enflasyon, bu ay %2'nin hafif altında beklentiler de var. %2'nin üzerinde de beklentiler var. Bir tabii akaryakıt fiyatları, enerji fiyatları burada etkili olacak, bunu biliyoruz. Bunun ötesinde tam olarak tahmin edemediğimiz biraz bence gıda, işlenmiş gıda hem işlenmemiş gıda tarafındaki gelişmeler. Geçen ay özellikle işte meyve tarafı oldukça destek vermişti, ama hani bu ay bu devam edecek mi, orası soru işareti. Ve işlenmemiş taraftaki gelişmeler nasıl olacak? Biraz o tarafta Merkez Bankası'nın aslında çok net bir burada yönlendirme yapmak istemedi. Temmuz ayı için aslında çok net bir yönlendirme yapmıştı. Biraz beklendiğinden daha iyi gelmişti. Şimdi bu ay o kadar da net bir beklenti yok. Ama burada şuna bakmamız gerekiyor. Enflasyonun ana eğilimindeki bu Temmuz'daki görüntü Ağustos'ta da tekrar edip burayı konfirme edecek mi? Eğer ederse buradaki daha iyimser, yani para politikasının ve fonlama faizinin aşağı inmesine yönelik daha iyimser beklentileri destekler diye düşünmek lazım. Ama yani sonuçta orası bir miktar daha, hala daha yani enflasyona ilişkin görüntü aslında hala daha çok iyi, rahat olabileceğimiz bir alanda sergiliyor mu, onu düşünmek lazım. Çünkü %27'lerdeki bir enflasyon eğilimi hala daha 2027 için şimdilik söylenen %15'ten oldukça uzakta. Bunun yukarı doğru revize edilmesini büyük ihtimalle bekliyor olacağız, ama %20'lere doğru revize edilse bile sonuçta hala daha buradaki boşluk devam ediyor olacak, bu fark. Ve para politikasının aslında çok da gevşemesi önünde bir yaratacak, ne denir, bir engel yaratacak. Bu arada ne gördük? Enflasyon beklentileri.

0: de aslında çok sınırlı bir iyileşme olduğunu şimdiye kadar,
1: Doğru.
0: hatta bu ay bozulma olduğunu gördük. Şimdi bundan sonra da şunu takip edeceğiz. Özellikle mevduat faizlerine ne kadar yansıyacak, ki yansımaya başladığını görüyoruz. Ve bunun işte özellikle yerli hane halkının yatırım tercihlerine ne kadar etkisi olacak? Günlük olarak aslında rezervleri takip etmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar gördüğümüz son özellikle birkaç ayda ciddi şekilde Merkez Bankası'nın döviz alımı da yaptığı, altın fiyatlarının da destek olduğu, ama hem döviz alımının hem altın fiyatlarının rezervleri desteklemeye yardımcı olduğu. Şimdi bu haftaki pazartesi verisi var
1: Evet.
0: elimizde. Bu pazartesi gördüğümüz sınırlı da olsa bir döviz satışı var. Bu döviz satışı bu haftanın geri kalanında ne kadar devam edecek, bunu takip edeceğiz. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman hala daha olumlu bir görüntü varsa, herhalde burada beklentiler biraz daha fonlamanın daha aşağıya doğru gelmesi yönünde. Yoksa ben o Eylül ayında 10 Eylül'de bir pas geçme, yani pas geçme derken faizleri Merkez Bankası'nın %37 seviyesinde tutma olasılığı daha yüksek göründüğünü şu andaki ortamda düşünüyorum. Büyük ihtimalle ilk indirim, eğer bu biraz önce bahsettiğimiz alanlardaki iyileşmeler devam ediyor olursa, Ekim ayında gelecektir diye düşünmek lazım. En yıl sonu içinde %36, yani 34 ile 36 arasında tahminler şu anda fonlama faizi için değişiyor.
1: Peki, bakalım, detaylandırmaya devam edeceğiz. Buradaki gelişmeleri Aslı, teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Reklam.
9: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Efendim, yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedik ki yatırımcıların önünde kritik bir üçlü var aslında. İlk olarak yapay zeka rallisinin kaderi açısından Nvidia bilançosu önemli. Bunun yanı sıra Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi PC ve Kevin Warsh'un Jackson Hole'da yapacağı açıklamalar. İşte bu üç başlık küresel piyasaların kaderi açısından çok çok önemli bir başlığı oluşturuyor. Hemen gidelim NTM Global Advisor CEO'su Özgür Atipoğlu bizlerle birlikte. Özgür, hoş geldin.
1: Pelin merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Özgür, şimdi açıkçası hisse piyasası açısından Nvidia ve yapay zeka temasına yönelik güçlü beklentiler sürüyor. Ama kredi piyasası tarafında ise daha temkinli bir hava var. Şimdi yönetmenimden rica edeceğim grafiği. Çünkü oldukça önemli bir grafik aslında. Nvidia'nın kredi riskinde belirli de bir ayrışma söz konusu. Her ne kadar bilançoyu konuşuyor olsak da aslında Nvidia bilançosu öncesinde kredi piyasasından dikkat çekici bir sinyal geliyor. Şirketin CDS primi 86,7 bas puana kadar yükselerek hem Amazon'u, Alphabet'i ve Microsoft gibi diğer büyük teknoloji şirketlerinden belirgin bir şekilde ayrışmış bulunmakta ki özellikle Temmuz'dan bu yana hızlanan da bir yükseliş var kredi riski priminde. Dolayısıyla büyüme beklentilerine rağmen hisselerine yönelik kredi piyasasında risk algısının da arttığına işaret ediyor. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Özellikle bu CDS'teki ayrışma bilanço öncesi bir hedge talebi olarak mı okumalıyız, yoksa yapay zekanın sürdürülebilirliğine ilişkin bir aslında daha yapısal risk fiyatlaması olarak mı deriz? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Pelin, şimdi Nvidia'nın biraz daha diğer yapay zeka ve çip üreticilerinden biraz daha farklı bir durumu var. Biliyorsun, yakın zamana kadar piyasanın sürücüsü, tek başına sürücüsüydü. Fakat sonrasında son derece karışık bir satış ve kredilendirme ve sattığı malların tekrar garanti sayılıp, yani teminat sayılıp yeniden üzerine mal satımı, işte kredilendirme gibi aslında aynı üretilen malın birkaç kere kullanılması ve aynı paranın da birkaç kere döngü içinde gidip gelmesine dayanan, yani Ponzi demek doğru olmaz tabii ki, ama insanın ilk bakışta aklına buna benzer bir yapıyı getiriyor. Böyle bir sürecin içindeydi Nvidia ne yazık ki, ve piyasanın aslında sorguladığı şey buydu zaten. Yani Nvidia'nın yaptığı işten, ürettiği maldan kimsenin şüphesi yok. Kazançlılığından da şüphesi yok. Ama yaptığı yatırımı karşılamak için ortaya koyduğu teminat aslında elindeki mallardı, başka yere sattığı mallardı vesaire gibi durumlar vardı. Şimdi bu nedenle kredi piyasası doğal olarak CDS'leri yukarı doğru sıçratmış vaziyette. Bu gösterdiğiniz grafiği ben de sabahtan Nvidia'nın CDS ile ilgili olan kısmı incelemiştim. Buradaki konu aslında yapay zekanın kendisiyle, yani yapay zeka teknolojisiyle ilgili değil bence. Sadece Nvidia ile ilgili şeyi görüyoruz. Yani ben hissesini alırım Nvidia'nın. Ama bir yandan da CDS'ini de ona göre kendisini hedgelerim, CDS'ini görerek, işte opsiyonuyla veya gidip CDS'ini alıyorsa onunla birlikte hedgelerim demek istiyor. Çünkü dönüp baktığında gerçekten senin de dediğin gibi Nvidia'nın bilanço beklentileri, karlılık beklentileri son derece güçlü. Ama işte bazen gerçekten de hisse başı kar beklentileri bile aşsa, genelde böylesine riskli ortamlarda birçok verinin bir yere sıkıştığı, bir kısa bir zaman dilimine sıkıştığı dönemlerde ve hisse üzerinde risk algısının yüksek olduğu dönemlerde iyi veri gelse bile bunun çok kısa ömürlü fiyatlamalara konu olduğunu gördük geçmişte. Ben bu sefer de şöyle olur diye düşünüyorum. Doğrusunu istersen bilanço iyi gelir diye değerlendiriyorum. Evet. Çünkü hani geriye dönük açıklamalar, işte satışlar vesaire gibi haberleri incelediğimizde gerçekten iyi bir bilanço getirme ihtimali son derece yüksek. Ama piyasa bunu kalıcı olarak pozitif fiyatlamaz diye değerlendiriyorum. İki sebepten dolayı. Bir tanesi işte bu CDS'in yükselmesine neden olan risk algısı nedeniyle. Hani aftermarket'ta seans sonrası açıklanacak bilanço. Seans sonrası işlemlerde ve belki yarınki işlemlerde yukarı doğru hareket görürüz. Ama bunun kısa ömürlü olup yerini çok çabuk kar realizasyonuna bırakmasını hissenin kendi dinamiği açısından değerlendiriyorum. Daha
0: Peki
1: büyük
0: Özgür,
1: perspektifte,
0: tabii
1: buyurun.
0: lütfen o tarafı devam ettir. Çünkü yatırımcıların bir tarafta da aslında yani yapay zeka yatırım döngüsünün ne kadar sürdürülebilip sürdürülmediğine işaret eden bir testten de geçecek sanki Nvidia ve yapay zeka sektörü. Dolayısıyla gelir büyümesine mi bakacak, marjlara mı bakacak, ileriye dönük AI yatırım harcamalarına mı bakacak? Burada yatırımcı bu fiyatlamayı da yaşarken özellikle hangi kaleme bakacak?
1: Çok güzel bir soru. Şimdi Nvidia gibi bir şirket bu kadar büyük bir dev için bile aslında bahsettiğin kalemler özellikle yatırım harcamaları ve bunlar için öngörülen geri ödeme periyotları son derece önemli. Hatta aslında bakarsan demin onu demek istedim. Yani EPS yani hisse başı kar yüksek gelse bile bu kırılgan bir rallye neden olur. Çünkü piyasa aslında hisse başı kardan ziyade bunun sürdürülebilirliğine bakacak. Yani aslında bu yapılan bu kadar devasa yapay zeka yatırımlarının ne zaman dönüşü olur? Ben bu hisseyi alsam acaba ona değer mi? Yoksa öbür tarafta yüzde işte 4,5'larda, 4,60'larda gezen bir 10 yıllık yatırım, 10 yıllık garanti diyebileceğimiz bir tahvil hikayesi var. Oraya mı yatırım yapsam diye insanların şu anda kafasında bir sürü soru var. O yüzden buradaki en hassas konu büyük ihtimalle yine yatırımlarla ilgili konu olacaktır. Hisse başı kar biraz daha sekonderi yani ikincil kalacaktır diye düşünüyorum. Biraz da burada şey de var. Yani bu rallinin kalıcılığı ile ilgili soru işaretleri endekslerde de var Pelin. Endekslerde de demin bahsettiğimiz işte tahvil faizlerinin yüksek olması itibariyle artık tahvilin çok rahat bir şekilde temettü getirileriyle S&P 500'ün ortalama temettü getirisinin çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim size. Hatta sadece hisselerin yüzde şirketlerin %4'ü gibi çok küçük bir rakam, çok küçük bir büyüklük tahvil piyasasından daha fazla temettü veriyor. Şimdi bunu dinleyenler şöyle düşünebilirler. Artık temettü mü kaldı, büyüme dönemindeyiz. Fakat böyle düşünmemekte fayda var. Çünkü dönüp baktığımızda son 30 yılda endekslediğiniz zaman S&P 500 getirisini 100'den başlattığınızda 10 kat büyürken getiriler alınan temettünün tekrar yatırım yapıldığı halde hesaplandığında 17 kat getiri olmuş. 10 ve 17 çarpıcı gelmeyebilir ama şu çarpıcı. Siz eğer temettüyü göz ardı ederseniz, göz ardı etmeyen birisine göre neredeyse yarıya yakın daha az getiri elde ediyorsunuz. Dolayısıyla temettü büyüme çağında olmamıza rağmen yani teknolojik büyümenin bütün hızıyla gidiyor olmasına rağmen temettü hala çok önemli ve eğer temettü tahvil getirisinin altında kalırsa piyasa burada eminim bocalayacaktır. Ve yukarıya gidemediği sürece de Nvidia gibi bir dev güçlü bilanço açıklasa bile endeksi sürükleyemeyecektir diyerek sözü sana vereyim.
0: Şimdi peki şöyle bir tabloyu değerlendirdiğimizde Nvidia ile teknoloji hisselerinin taşıdığı bir reyerleme riski. Diğer tarafta işte şu anda an itibariyle 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda 4,65 seviyesinde bugün özelinde işte daha sınırlı da olsa 4,64 gibi.

0: 4.70 sınırlarına yakın bir ABD'deki tahvil faizleri 10 yıllıklar. Diğer tarafta güçlü altın senaryosu. Öteki tarafta hakikaten 80 bin dolar eşiğinde olan Bitcoin piyasası derken ABD mali açık tartışmaları. Sence küresel yatırımcı şu anda gerçekten yeniden bir risk mi alıyor? Yoksa bu portföyünü aynı oranda hem riskli varlıklara hem de güvenli limanlara alternatif olarak aktarıyor mu, paylaştırıyor mu? Nasıl görüyorsun bu dalımı?
1: Pelin, teşekkür ederim. Yine gerçekten önden giden bir güzel bir soru sordun. Piyasa risk mi alıyor yoksa portföyünü nasıl ayarlıyor? Şimdi şöyle, aslında en son Besant'in bu tahvil alımlarıyla ilgili açıklamalarının etkilerini görüyoruz diyebilirim. Çünkü piyasada KOT raporuna da baktığımızda özellikle dolar tarafında, DXY tarafında long, son zamanlarda alınan long pozisyonların tıraşlandığını görüyoruz. Bunu varlık yöneticileri yapıyor. Yani o havuzun en büyük balığı yapıyor bu işi. Tabii doğal olarak DXY'deki longların azalması ister istemez paritelere yarıyor. Şimdi dolar endeksinin düşüyor olması, yani doların zayıflıyor olması en doğal sonuçlarından bir tanesi de dolarla fiyatlanan emtianın fiyatının yukarı gitmesi. Altında ve gümüşte yaşadığımız hikayede tam olarak bu. Sonuçta Besant'in söylediği ne kadar doğru tartışılabilir veya yapacakları uygulama ne kadar doğru tartışılabilir? Çünkü piyasayı karşına almak çok iyi bir fikir değil hiçbir zaman için. Yani Amerikan hazinesi bile olsa. Şimdi bu çerçevede olayın ben biraz daha spekülatif bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü iş aslında faizlerin düşmeyeceğiyle ilgili. Ama buradaki dar boğazı geçmek için, yani daha çok işte senin demin de söylediğin Amerikan 10 yıllıklarında %4.75-80 arası onlar için çok hassas anlaşılan. Oranın geçilmesini istemiyorlar. 4.75'e set çekmiş vaziyetteler. O yüzden de böyle bir açıklama geldi. Ve piyasa benim anladığım kadarıyla olası bir faiz indirimi için yavaş yavaş pozisyonlanmaya başladı Pelin. Şöyle ki, henüz faiz indiriminin iyisi yok ortada ama görüyoruz ki dolar almaktan imtina ediyorlar. Yavaş yavaş diğer pariteleri alıyorlar. Altını almaya başladılar. Altında KOT raporunda yine büyük spekülatörlerin pozisyonları, longları artık daha hızlı artmaya başladı. Ne var ki önemli bir nüans. Gümüşte, platinde ve paladyumda henüz bunu görmüyoruz. Bu biraz dikkat edilmesi gereken bir durum.
0: Evet.
1: Bir de yine faiz konusu, hani dönüşümü anlatmaya çalışıyorum. Faiz konusuyla ilgili bir başka gösterge de şu. Yine KOT raporundan gideceğim. Yani pozisyon dağılım raporundan gideceğim. Future kontratlarında pozisyon taşıyan büyük yapılar, asset manager'lar, varlık yöneticileri faize hassasiyeti olan Nasdaq ve Russell endekslerinde son haftalarda yeniden longlarını arttırmaya başladılar. Bunu hala fiyata çok güçlü bir şekilde yansımış olarak görmüyoruz. Ama ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Piyasa ufak ufak sanki faiz indirimine doğru bir fiyatlama yapıyor. Hem paritelerde hem emtiada, altında, gümüşte, hem de daha önemlisi endekslerde. Böylece faiz indirimi gündeme geldiğinde retail dediğimiz bireysel yatırımcı bunu o faiz inecekmiş girelim dediğinde aslında büyükler zaten çoktan pozisyonlanmış olacaklar. Evet. Bu anlamda pozisyonlanmanın genel olarak bu tarafa kaydığını, faiz indirimine doğru yöneldiğini düşünüyorum Pelin.
0: Peki Özgür, şimdi ben hemen bir de MTM Global Advisor'ın bakır konusunda yayımlamış olduğu bir rapora değinmek istiyorum burada Özgür. Şimdi küresel piyasalarda son dönemin özellikle en dikkat çekici hikayelerinden biri de bakırda yaşanıyor ki bunu ele almışsınız. Burada ana hikayede LME'nin bakır fiyatları tarihi zirvelere çıkarken bu yükselişin arkasında yalnızca kısa vadeli bir spekülatif hareketlerin olmadığı, aynı zamanda giderek sıkılaşan arz elektrifikasyon yatırımları gibi birçok etkenin olduğu söyleniyor ve dolayısıyla burada aslında kritik soru şu: bu rallinin bakır tarafında ne kadarı fundamentallerden geliyor, ne kadarı aslında pozisyonlanma ve tarife tarafındaki etkenlerden kaynaklanıyor?
1: Evet, önemli bir konu. Çünkü burada Bakır'daki pozisyon

0: enflasyonlanmanın hızlı bir şekilde yakın vade, son dönemdeki hızlı bir şekilde artmasının nedenini fundamentallardan ziyade, yani arz talep dengesinin, işte arzın az, talebin fazla olmasından ziyade Amerika'nın bakır ithaline getirebileceği diyelim bir ekstra vergi tarifesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü yani arz talep dengesi, biliyorsun, bu tür şeylerde günden güne çok değişmiyor. Uzun süreçlerde değişen bir şey. Sonuçta elektrifikasyon 2020'lerden bu yana fiyatlanan bir durum. Hani orada da bir değişiklik yok. Ama dönüp şeye baktığımızda, işte vade eğrisine baktığımızda bakırda çok acayip güçlü bir şekilde orada yakın vadelerin daha pahalı olduğunu görüyoruz. Bu da direkt olarak şundan kaynaklanır. Aslında yakın vadede biraz mala erişim problemi olursa, olacaksa, beklenti buysa, yakın vadeler daha yüksek fiyatlanır. Bu tabii ki arzdan kaynaklanmıyor. Daha çok yani Trump yönetiminin getirebileceği bir vergi tarifesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla asıl fiyatlama burada bu. Kısa vadeli fiyatlama bu. Ancak daha uzun vadeye baktığımızda, hani orada kaçınılmaz bir şekilde bakır arzı maalesef çok hızlı artamıyor, hatta artamıyor diyebiliriz. Ama talep çok çok hızlı artıyor. Fakat tabii çok da endişe etmeye gerek yok. Hani gidip de bakır bakır bakır toplamaya gerek yok. Çünkü iletkenlik açısından baktığımızda artık fiber optik yapıların da bu işte kullanıldığını biliyoruz. Ama kullanım alanları farklı. Çok fazla şimdi şeye girmeyeyim, detaya. Sonuçta yine de her durumda bakır talebi son derece yüksek olacak önümüzdeki yıllarda. Ve hani güçlü bir emtia döngüsünde olduğumuzu da göz önüne alırsak, büyük ihtimalle o raporda bahsedilen bakır pozitif görüşlerin önümüzdeki yıllarda hayat bulacağını düşünüyoruz.
1: Peki şu andaki asıl risk mesela rally'yi kaçırmak mı bakır tarafında, yoksa kalabalıklaşmış bir işlemin içine girmek mi dersem, ne dersin?
0: Evet, kalabalıklaşma konusu çok önemli bir konu. Yine çok güzel bir şey yakaladım. Çünkü KOT raporuna yine baktığımızda aslında oradaki long pozisyonlanmanın son zamanların en yükseğinde olduğunu görüyoruz. Yani arz talep dengesinden tutalım da döngüsellik itibariyle veya haber akışı itibariyle bakırı destekleyen bir sürü haber olmasına karşın, bir yandan da elimizi biraz titretecek herkesin olduğu yerde olma durumu söz konusu. O yüzden bu da bir ihtimal. Geçen aylarda bu çalışmıştı Pelin. Bundan bahsetmiştik biraz daha önceki zamanlarda. Biraz orada çözülme oldu ama tekrar yeniden yerine koydular. Sanırım bu sefer biraz daha yukarı doğru hareket görürüz. Yani o kalabalık trade'in içinde olmayı bu sefer olmaktan daha az çekiniyorum diyebilirim sana. Evet, o bir risk ama o riski göze alırım diye değerlendiriyorum.
1: Peki Özgür, her zamanki gibi çok net bilgilerle güzel aydınlattın bizleri. Teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum. Bakalım
0: Ben de
1: küresel
0: teşekkür ederim.
1: piyasa önündeki iştah nasıl şekillenmeye devam edecek efendim? Evet, Özgür Atipoğlu ile birlikte değerlendirdik. Ve böylece yatırım kulübünü noktalıyoruz efendim. 11'de görüşeceğiz. Hoşça kalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübünü sundu. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte Grafik Düellosu'nda. Bugün Mehmet, ben Nvidia tarafını işleyeceğim. Çünkü küresel yatırımların, özellikle yatırımcının önünde kritik başlıkların ilk sırasında yer alıyor. Dolayısıyla Nvidia yapay zekanın kaderi açısından bugün önemli.
2: Ben daha yakınlara geleceğim. Suriye'yi biraz işleyeceğim. Bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat geniş bir heyetle Suriye ziyareti gerçekleştiriyor. Ben onu daha ekonomi tarafına bakacağım. Suriye ekonomisi hem savaşta nasıl etkilendi hem toparlanma nasıl oldu ve Türkiye ihracat açısından bundan nasıl faydalanıyor ona bakacağım.
1: Peki, iki farklı konuyla karşınızdayız efendim. Bir teknoloji, diğer tarafta ise ekonomiyi de ilgilendiren ekopolitik konularıyla diyoruz ve hızlıca başlıyoruz. Grafik Düellosu başlasın. Şimdi ilk olarak baktığımız zaman Nvidia tarafında Nvidia'nın kredi riskinde belirgin bir ayrışmanın yaşandığını görüyoruz. Şimdi burada ilk grafikte baktığımız zaman Nvidia'nın özellikle Amazon, Alphabet ve Microsoft gibi risk primlerinin karşılaştırıldığı teknoloji şirketlerinden bahsediyoruz. CDS'i aslında kabaca şunu söyleyebiliriz. Şirketin borcunu ödeyememe riskine karşı alınan sigortanın maliyeti gibi düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla CDS yükseldikçe de piyasanın algıladığı kredi riski de yükseliyor. Peki şirketlerdeki CDS'teki oranlarda nasıl bir değişim var? Özellikle Temmuz ayından itibaren çok ciddi anlamda ayrışan bir Nvidia CDS'i var. CDS'e baktığımız zaman bugün gelinen noktada Nvidia'nın kredi risk priminde 86,7 baz puanda fiyatlama yaşanırken Amazon'da 65, Alphabet'te 57 ve Microsoft tarafında ise 49 baz puanlık bir CDS risk primi karşımıza çıkıyor. Yani yılın ilk yarısına baktığımız zaman neredeyse hemen hemen aynı seviyelerde olan bu teknoloji şirketlerindeki devleriyle benzer seviyelerde hareket ederken bugünkü gelinen nokta Temmuz itibariyle sert ayrışması ve yukarı yönlü gitmesi aslında Nvidia'nın 40 bas puanlardan bir anda 86 bas puanlara kadar yükselmesi. Peki buradaki ana hikaye ne? Özellikle Nvidia için diğer mega teknoloji şirketlerine kıyasla daha yüksek bir kredi risk primi talep ediyor. Yani bu doğrudan aslında şu demek değil. Yani Nvidia'nın temerrüt riski oldukça yüksek demek değil. Şirketin mutlak kredi riskinden ziyade Nvidia'ya ilişkin aslında risk algısının göreli ne kadar daha hızlı bozulduğuna işaret eden bir grafik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Nvidia bilançosu öncesinde özellikle risk primi dikkat çekiyor. Kredi piyasasında daha temkinli yaklaşan bir yatırımcı görüntüsü var. Hemen gelelim ikinci grafiğe. Peki hisse piyasası ne durumda? Kredi piyasasından bir ayrışma söz konusu efendim. Günlük yüzdesel değişimleri gösteriyor. 7 günlük düşüş serisi 2022'den bu yana görülen en uzun düşüş serisiydi. Bu düşüş serisini kırdı. Bilanço öncesinde Nvidia'daki %2'nin üzerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Dolayısıyla burada aslında 7 günlük bir düşüş serisinin kırıldığını bize gösteriyor. Hisse yatırımcısı kredi piyasası kadar aslında o kadar da temkinli yaklaşmıyor. Daha coşkulu yaklaştığını söyleyebiliriz. 2022'den bu yana en uzun düşüş serisini sonlandıran elbette ana hikaye bilanço beklentisi olmaya devam ediyor. Bilanço öncesindeki pozisyonlanma burada önemli hale geliyor. 7 günlük satışın ardından yeniden pozisyon almaya başladığını gösteren yatırımcılar burada risk iştahını arttırmış gibi duruyor. Yani hisse senedi piyasası bilanço öncesinde bir rahatlama görülürken kredi piyasası için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Aynı iyimserlik yok. Bu da az önce Özgür Atipoğlu'yla da konuştuk. Bir hedge mekanizması olarak da nitelendirilebilir diyor. Ama ayrı bir görüş var ki AI yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin de endişeler hakim. Bakalım hangisi kazanacak?
2: Şu an bu sorunun cevabı gerçekten milyar dolarlık soru.
1: Milyar dolarlık soru hakikaten öyle.
2: Ben sınırımıza geleceğim, Suriye'ye geleceğim. Suriye ekonomisi tabii ki yani hepimizin bildiği gibi son yıllarda çok ciddi bir iç savaş yaşadı. Ve hani bunun niyesi nasıl ayrı bir konu ama ekonomisi bundan çok ciddi şekilde etkilendi. Savaş öncesi Suriye ekonomisi yaklaşık 70 milyar dolarlık bir ekonomiydi. Daha sonrasında bu neredeyse 10 milyar dolara kadar geriledi. Çok sert bir düşüş var. Suriye ilişkin güncel veri bulmak zor. Orada henüz birçok şey oturmadı, birçok kurum oturmadığı için burada en son 2022 verisini görüyoruz. Yaklaşık 27-28 milyar dolarlık bir Suriye ekonomisinden bahsediyor 2022 için. Ancak son 2 yılda burada çok ciddi bir toparlanma olduğu görülüyor. En son IMF yetkilileri Temmuz ayında Suriye'ye birkaç günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiler ve Ağustos'un başında da bu ziyaretle alakalı bir rapor yayınladılar. Orada Suriye ekonomisinin özellikle artan tarımsal üretimle birlikte 2026 yılında oldukça güçlü bir büyüme performansı sergileyeceğini beklendiği belirtildi. %10'un üzerinde, yani çift haneli bir büyümenin 2026 için beklendiği ve 2027'de de bunun devam edeceğinin beklendiği belirtildi IMF raporunda. Zaten grafikte de gördüğümüz gibi o kadar sert düşüşler var ki şu anda baz etkisiyle zaten Suriye ekonomisinin çok hızlı bir şekilde büyümesi normal karşılanabilir ki hala bu büyüdüğü rakamlarla da hala 68 milyar dolarlık o eski savaş öncesi haline gelmekten oldukça uzak ne yazık ki. Oranın toparlanması vakit alacak. Burada özellikle uluslararası yatırımlar ve uluslararası ticaret belirleyici oluyor. Suriye işte petrol gelirlerinin artması, bölge ülkeleriyle tekrar ticaretin artması Suriye ekonomisinin kalkınmasında en önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi bölgesel ticaret deyince en önemli, yani Suriye'nin en önemli ticaret ortaklarından bir tanesi tabii ki Türkiye. Türkiye açısından baktığımızda en uzun kara sınırı Suriye ile. Ancak bu büyük bir kara sınırı olmasına rağmen, iki ülkenin komşu olmasına rağmen daha önceki yönetimle, hem iç savaş öncesi yönetimle de çok iyi zamanlar, iyi ilişki, iyi siyasi ilişkiler kurulmadı. Çok kısa bir iyi bir siyasi ilişkilerin kurulduğu dönem vardı ama iki ülke hatırlayacağımız üzere yani geçtiğimiz yüzyılın sonlarında savaşın eşiğine kadar gelmişti. Dolayısıyla o ticaret potansiyelinin çok da kullanılamadığını görüyoruz. Baktığımızda 98'den itibaren aldık grafiği bu yüzden. 2004'e kadar neredeyse çok iki ülke arasında bir ticari ilişki var bile diyemeyiz. Daha sonrasında yakınlaşmayla birlikte Türkiye'nin Suriye ihracatının 2010-2011'e kadar hızlı bir şekilde attığını, yani yaklaşık 2 milyar dolara kadar geldiğini görüyoruz. Suriye'nin de Türkiye'ye olan ihracatı bir miktar artıyor. Ancak savaşla birlikte bunun çok ciddi bir şekilde aşağı gittiğini, orada bir kısa bir toparlanma olsa da tekrar 1 milyar dolarlara kadar geldiğini görüyoruz. 2025 yılı itibariyle Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesiyle bunun Türkiye'nin Suriye ihracatının çok hızlı bir şekilde toparlandığını, 2026'nın ilk 6 ay itibariyle yıllıklandırılmış olarak toplam ihracatın 3 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ki bu özel ticaret sistemi zaman serisi daha geriye gittiği için bunu aldım ama genel ticaret sistemine bakarsak 4 milyar dolara kadar yaklaşan bir Türkiye'nin ihracatı var. Yani Türkiye bu Suriye'nin yeniden toparlanmasıyla, yeni yönetimle birlikte ayağa kalkması ve ekonomisinin tekrar toparlamasıyla birlikte ciddi bir ihracat avantajı yakalamış gibi duruyor. Bugün de Ticaret Bakanı Ömer Bolat geniş bir ihracatçı heyetiyle, tim üyeleri başta olmak üzere geniş bir ihracatçı heyetiyle Şam'a bir çalışma ziyareti düzenliyor. Burada özellikle Türkiye'li şirketlerin Şam, Suriye ile yapabilecekleri işbirlikleri, bu sadece ticaret değil aynı zamanda yatırım da olabilir ki geçtiğimiz günlerde de Suriye'ye yapılan tekstil yatırımlarına dair bir ekonomi gazetesinde haber vardı. Bu yatırımların artması, ticaretin artmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artması bekleniyor ve buna yönelik çalışmalar da giderek artıyor.
1: Peki bakalım, yani Suriye'ye yönelik ekip şu anda aslında oradaki çalışmalar ve hedefler belki de konuşulacak. Bizden de Burak Karagöz orada değil
2: aynen
1: mi?
2: Oradan bağlantılar gün içerisinde bağlantılar almaya çalışacağız orada.
1: Evet efendim, Şam'dan gün içerisinde özellikle iş dünyasından önemli isimlerle, karar vericilerle bağlantılarda yapılacak Suriye'ye yönelik çalışmalar hakkında. Son dakikamız var. Ulaştırma endeksi gün içi %2'ye ulaştı yükselişi. Borsa İstanbul şenlikli bugün.
2: Bugün özellikle petrol fiyatındaki düşüş ulaştırma hisselerini ciddi ölçüde destekliyor. Bankalar tabii bir yandan onlar
1: da. Halk Bankası da özellikle evet, haberiyle birlikte orada destek oluyor. Diğer bankalara diyelim ve yatırımcı, borsa yatırımcısı bugün mutlu. O hali grafik düellosunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: PCE'nin kişisel tüketim harcamaları Amerika'dan gelecek dedin, önce gösterge enflasyonu diyelim ve ardından büyüme rakamları gelirken yatırımcıların odağında olansa Nvidia bilançosunu alacağız. Peki bugün hangi başkalarına çıktı, bir beraber bakalım dilerseniz. Haftanın 3. işlem gününde bakıldığında içeride ise birçok başlık vardı, fakat dışarıda Amerika tarafından da gelecek verilerine odaklı olacağını söylerken ABD-İran savaşındaki son durumda merak edilen bir pencere açıyor bizlere. Çünkü İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıklamalarda bulundu ve kendisi Umman'la Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı güzergahlarında varılan anlaşmaya dair detayları paylaştı. Detaylarda Hürmüz Boğazı'ndaki geçici taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu altını çizdi ve Hürmüz Boğazı'nda Güney Koridoru'nun da kapatıldığını ifade etti. İkinci başlığımız Avrupa tarafından geliyor ve ECB üyesi Schnabel'den şahin bir çıkış geldi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinden Isabel Schnabel'den açıklamalara baktığımızda Orta Doğu'da uzayan savaş ve enerji fiyatlarının yükselmesiyle beraber faiz oranlarına daha yukarı yönlü bir seyrinde olması gerektiğinin altını çizdi ECB Yönetim Kurulu üyesi. Tabii burada ise ikinci çeyrek büyüme verilerinden gelecek rakamlarında buradaki faiz kararına dair birçok da adımı etkileyebileceğini söyledi. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Bu da yine Avrupa'dan bizleri karşıladı. Aslında son 3,5 yılın en büyük zirvesi görülen Avrupa'da doğal gaz fiyatları vardı. Bu fiyatlamalardan sonra ise açıklamalar peşi sıra geldi ve Hollanda gaz şebekesi operatörü Gasunie'den açıklamalar geldi. Gasunie diyor ki kış sezonu öncesinde ülkeden doğal gaz depolama testlerini durdurma hedefine ulaşamayacağının altını çizdi ve şu an hedeflerde doluluklarda %45'lere varan bir oranın da olduğunu söyledi Gasunie. Bu tarafta ise uyarılarda bulunarak hazırlıklı bu sürece girilmeli mesajını verdi.

Haftanın 3. işlem gününde içeride Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir seyrin de olduğunu fiyatlamalar nezdinde gördük. Borsa İstanbul'un ana endeksi BIST 100'de şu an bakıldığında %1,17'lere varan bir yukarı yönlü prim var. Alt endekslerle destekleyen tarafa bakıldığında ise Borsa İstanbul'da sabah saati %3'e varan bir primde bankacılık endeksi puan bazlı ve yüzdesel bazlı katkılarda başı çekiyordu. Ardından sanayi tarafında %1'lik bir prim onu takip ederken ulaştırma tarafında ise %2'ye varan yukarı yönlü bir seyrin de olduğunu izliyoruz diyelim ve burada mali turizm tarafının da %0,50 ve %1'e varan bir primle burada Borsa İstanbul'da puan bazlı katkıları etkileyen endekslerden biri olduğunu görüyoruz. Dün Halkbank tarafından bir açıklama geldi. Banka diyor ki uluslararası piyasalarda ilave 1,1 milyar dolarlıkta bir ek kaynak sağlandığının altını çizdi. CDS'imiz ise 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüş bulunmakta. Burada bakıldığında tabii CDS'in bu denli geri çekilmesinin altında ise yabancı kurumlardan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül kararı içinde faiz indirimi fiyatlanmasının şu an piyasalara girdiğinden dolayı olduğunun altı çizildi. Birçok yabancı kurumdan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na dair de açıklamalar geldi. Öncelikle BOFA tarafına bakıldığında kurum diyor ki Ekim'de 100 bas puanlık bir indirim gelebilir. Goldman Sachs tarafı farklı bir yanıt veriyor ve burada Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar bir adım atmayacağı ve burada faiz indirim beklentilerini pas geçebileceği mesajını verdi. HSBC yine BOFA'ya destek çıkıyor fakat o Eylül'de bir 100 bas puanlık indirim beklediğinde raporlarında yer verdi. Dün seans içinde gösterge bileşikte %40'ın da altını test eden bir piyasa vardı. Bu da risk primlerine CDS'e yansıyan bir fiyatlamayla karşımıza çıktı diyelim ve küresel para piyasalarına beraber bakalım burada. Dolar endeksinde 100 seviyesinin de aşağısında bir fiyatlamanın hala hakim olduğunu görüyoruz. Çünkü dün 99 seviyesinde olan dolar endeksi 98 seviyesine bir geri çekilme bu sabah saati yaşamış bulunmakta. Euro dolar çarpısı 1.1676 seviyesindeyken sterlin dolar tarafı ise 1.3635 seviyesi nispeten daha yatay bir seyirle fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim ve Avrupa borsalarındaki açılış rakamlarına bakalım. ECB üyelerinden de birçok açıklamanın geldiğini görmüştük. Schnabel diyor ki şahin bir çıkış yaparak faiz artışı gerekli mesajını verdi ve sabah saati karışık seyirde açılan Avrupa borsalarında ise şu an bakıldığında Londra ve Frankfurt tarafı negatif ayrışırken burada Paris ve İtalya Füsi tarafında pozitif ayrışmanın da gerçekleştiğini izliyoruz diyelim. Bugün Avrupa tarafında önemli bir veri ajandası yokken gözler Amerika tarafında olacak demiştik programın başında. Çünkü bugün Fed'in gösterge enflasyonu çekirdek PCE yani kişisel tüketim harcamaları gelecek ve bakıldığında daha sonra büyüme rakamlarını da alacağız. Bu süreçte yatırımcılar da piyasanın kapanmasından sonra Nvidia bilançosundaki beklentilerin netleşmesini görecek diyelim. Çekirdek PCE tarafında yıllık %3,3 ve aylık %0,23'lük bir beklenti vardı Amerika tarafında. Burada bakıldığında Nvidia bilançosundaki beklentilerde ise ikinci çeyrekte bilançonun 92,3 milyar dolar net kar elde etmesi beklentiler dahilinde ve brüt marjında %75 oranında arttırması gerektiğinin de altını çiziyor. Önceki rehberliğe bakıldığında ve yapay zeka yatırımlarının yatırımlardan kâra geri dönüşünde yatırımcılar nezdinde önem arz edeceğinin de altını çizelim. Şimdi bakıldığında bugün bu veriler gelirken gözler Cuma günü Türkiye saatiyle 17'de Jackson Hole toplantısında olacaktı ve o toplantı öncesinde bu sabah saati ABD vadelilere bakıldığında borsalarda karışık bir seyrin de hakim olduğunu fiyatlamalarda görüyoruz diyelim ve buradan da emtia tarafına bakalım beraber. Emtialarda ise dolar endeksine 98'e doğru bir geri çekilme olmasından sonra ons altına 4600 dolarlık bir fiyatlamanın hala hakim olduğunu izliyoruz. Ons altın tarafına bakıldığında 3 ayın zirvesinden biraz daha geri çekilmiş bir fiyatlama var. Fakat hala dengede durmaya çalışan bir 4600 dolar fiyatlamasının olduğunu gördük. Ons kumuş 68 dolar seviyesinde yatay negatif bir işlem hacmiyle bu sabah saati bizi karşılarken Bitcoin tarafına bakıldığında biz 81 bin dolarları gören bir fiyatlamadan sonra 78 bin dolarlara doğru bir geri çekilmenin de olduğunu izledik. Petrol tarafına bakıldığında ise burada 90 dolardan geri çekilen bir Brent fiyatlaması gördük ve bu da aslında %2'ye varan hatta 2'nin de üzerine çıkan bir geri çekilmenin de piyasalarda hakim olduğunu bizlere gösterdi diyelim ve fokusta fiyatlamalar bu yöndeydi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Turizm sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi JoyTur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar. Mete Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Ela Hanım,
0: çok teşekkürler
1: Bozum'dan
0: Mete
1: selamlar.
0: Bey. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Tam da sezonun aslında canlı bir şekilde olduğu yerden bize bağlandınız. Biraz sezonu sizinle konuşalım o zaman. Buradan başlayalım. Çünkü bakıldığında Ağustos'u bitirmeye yüz tutmuş bir süreyle ilerliyoruz. Yani Eylül, Ekim, Kasım aylarına doğru ikinci yaz sezonu olarak adlandırılan aylara doğru gittiğimiz bir dönemde karşı karşıya kaldık. Peki Ağustos'u da göz ardı etmezsek nasıl bir sezon geçirdik? Biraz buradan başlayalım ve ikinci yaz sezonu olarak da Eylül ve Ekim, Kasım ayları görülürdü. Bu sezona dair nasıl bir hazırlık var? Şu an doluluklarda, rezervasyonlarda yukarı yönlü beklentiler karşılanabildi mi sizce?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Siz de ne güzel bahsettiniz. Özellikle Eylül ayı geliyor. Eylül ayı özellikle Türk turizminde baharın geldiği, fiyat avantajlarının daha yoğun olduğu, iklim şartlarının çok güzel olduğu. Yani Bodrum Eylül ayında, yani Ege Akdeniz'in her tarafı çok güzel ama Bodrum'da her taraf begonvil şu anda. Deniz nefis, hava şartları harika. Eylül ayı hakikaten bence en güzel tatil ayı diyebiliriz. Ağustos'u bitiriyoruz. Şu anda dolulukların yüksek olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yani Temmuz'un ikinci haftası itibariyle Ege Akdeniz sahillerinde doluluklar %90'ların üzerine çıktı. Sezona iyi başladık. Erken rezervasyon kampanyası hem yurt dışı taleplerinde hem yurt içi taleplerinde oldukça yoğundu. Fakat ne yazık ki Mart ayında İran ile İsrail arasındaki savaş, Rusya-Ukrayna arasındaki belirsizliğin hala devam etmesi, tabii bizim yan coğrafyamız olması itibariyle beklentilerimiz belirli dönem için özellikle Mayıs ve Haziran aylarında Türk turizminde ciddi etkilendi. Yani bu şöyle söyleyeyim, bu sene veriler açıklandı geçen hafta. Temmuz ayı 0.2 bir düşüş var geçen seneki sayılara göre. Hı hı. Toplam 7 ayda da %2.7'lik bir düşüş var. Bu şunu gösteriyor, eğer Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ki sezon Kasım'ın ortasına kadar özellikle deniz seyahatinde devam ediyor. Geçen sene sayıları yakalayacağız. Belki biraz daha üstüne çıkabileceğiz ama hedeflerin altına kaldığımız bir sene olacak. Tabii bu bizi mutsuz etse de özellikle turizmin genelinden söylüyorum. Çünkü iç pazardaki dinamikler biraz daha fazlaydı. Olumlu anlamda gelişmeler vardı. Bu bizi mutsuz etse de bir gerçek var. Yan coğrafyamızda Rusya, Ukrayna, İsrail ve İran arasında devam eden savaşlar ne yazık ki turizmi de etkiledi, bizi de etkiledi. Umut ediyoruz ki bu kısa zamanda artık sonuç alınır, biter. Dünyada her zaman barış olsun istiyoruz. Umut ediyorum ki Türkiye'de turizmde hedeflediği noktaya gelir. Çünkü ülkemiz, bizim hep söylüyoruz, kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu, insanımızın turizme bakış açısı, yapılan yatırımlar dünyada bence şu anda 4. sırada bile olsak bence 1. sırada olmamız lazım. Türkiye'nin hedefi bu olması lazım. 3 tarafı deniz, tarımı var, hayvancılığı var. Her noktasında turizm fışkırıyor. Güneydoğumuzda da öyle, Karadeniz'de öyle, İç Anadolu öyle, Marmara öyle. Yani umut ediyoruz ki Türk turizmi çok daha gelişecektir.
0: Peki gelir tarafına bakıldığında 68 milyar dolara varan bir hedef vardı bu yıl sonu nezdinde konuştuğumuzda. Evet. İlk 6 ayda 25 milyar dolara aşan bir gelirle karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz seneye kıyasla da yatay giden, aynı seviyede başa baş giden bir aslında gelir olduğundan da bahsedebiliriz. Peki sizce bu tarafta yıl sonu beklentisini karşılayacak bir gelirle karşı karşıya kalır mıyız?
1: Bir nebze geçen yani hedeflerin altında kalabiliriz. Hı. Bunun sebebi belirli boşluklar vardı. Otellerdeki aksiyonlar devam etti sezonda. Yani bu anlamda tabii otelci dostlarımız da elinde

0: gelen gayreti gösteriyor. Bütün STK'larımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Turizm Gelişim Ajansımız bir seferberlik içerisinde turizmin iyi olması noktasında herkes var gücüyle çalışıyor. Bir olumlu tarafta iç pazarda çok büyük bir büyüme oldu. Yaklaşık %13 gibi geceleme sayısında bir artış oldu iç pazar. Bu son 5 senedir de bu yükseliş devam ediyor. Biz kendi şirketimiz açısından da gecelemede aşağı yukarı sene sonunda %35 ile 40 arasında bir büyümeyle kapatacağız. Bu sektör ortalamasının da üstünde bir büyüme. Bunlar tabii birey olarak, şirket olarak mutlu ediyor bizi ama keşke sektörün geneline de bu büyüme sayıları hem yurt dışından gelen talep hem de yurt içi kişi sayısındaki artışla bu dengeyi sağlayabilsin.
1: 2025 yılında da şirket özelinde %40'a varan bir geceleme oranını aşmışsınız aslında. 2026 yılında da aynı oranı hedefliyorsunuz benim anladığım. Peki 2 milyon ziyaretçi hedefini aşabilecek misiniz bu sene?
0: Aşacağız. Bu sene öyle gözüküyor. Şu anda hala çok ciddi bir yoğunluk var. Hem dediğim gibi iç pazarda bu sene yer bulma avantajını biraz daha fazla yaşadık. Bunun yanında fiyat avantajı ile ilgili sezonda kısmen olan boşluklarla beraber Türk misafir daha uygun fiyatlara tatili satın alabilir noktaya geldi. Şimdi esas fırsat şimdi Eylül ve Ekim aylarında sezon fiyatlarının çok daha altında.
1: Ne kadarlık bir altında rakamla karşı karşıya
0: yani
1: kalıyor
0: %30 ile
1: ziyaretçiler Mete
0: %50
1: Bey?
0: arasında bir Eylül ve Ekim aylarında Temmuz-Ağustos fiyatlarına göre bir azalış oluşacak. Dediğim gibi iklim çok daha güzel. Tabii çocuklu aileler için 14 Eylül sonrası belki bu süreçle ilgili yaz tatilini bu anlamda kullanamayacak olabilirler ama özellikle çocukları eğitim hayatına başlamayan aileler için daha böyle kısa tatillerde belki çocuklarıyla beraber yapılabilecek bir tatil. Aynı zamanda Kasım ayında biliyorsunuz ara tatil var.
1: Evet.
0: Bence Kasım ayı bile sezonun hala belirli noktalarda deniz seyahatinde devam ettiği bir dönem yaşayacağız. Umut ediyorum ki biz kendi hedeflerimizin üstünde tamamlayabileceğimiz bir sene olacak.
1: Şimdi Türkiye rakip destinasyonlara kıyasla daha pahalı fiyat sunmasıyla çok eleştirilere karşı karşıya kalmıştı. Eleştirilere maruz kalmıştı diyelim. Bu tarafta bu algı sizce gerçeği yansıtıyor mu? Geçtiğimiz seneyle bu seneye kıyaslarsak ne kadarlık bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldık ve erken rezervasyon dönemlerinde daha indirimli fiyatlarla müşteriler karşı karşıya kalırdı. Rezervasyon dönemlerinden şu anki sezon fiyatlarına bakıldığında ne kadarlık bir fark ve makas açılımıyla şu an müşteriler burada rezervasyonlarını ve kalma sürelerini gerçekleştirebiliyor.
0: Bu konuyla ilgili şöyle benim söylemlerim belki tabii farklı anlaşılabiliyor. Çünkü ben bir aynı zamanda seyahat acentası sahibiyim. Ama çok samimi bir şekilde söyleyeceğim. Türkiye hala rekabet ettiği ülkelerde aynı konseptteki, aynı hizmeti verebilecek tesislerden çok daha düşük fiyatlara pazarlanıyor. Bunu çok net ve samimi söylüyorum. Yani bugün geldiğimizde Nisan-Mayıs aylarında, Haziran ayında, Haziran'ın sonuna kadar 100 euro veya 5500 lira 6500 lira baremi arasında satış yaptığımız her şey dahil 5 yıldızlı otel sayısı çok fazlaydı ki Eylül ve Ekim aylarında da geçerliliğini devam ettirecek bu fiyatlar. Şimdi bugün bakıldığı zaman emsal otelle emsal otel, emsal bölgeyle emsal bölge. Yani ben bugün bakıyorum Bodrum'u Kotezur'la karşılaştırıyorum mesela. Oradaki fiyatla karşılaştırıyorum ama siz şimdi Antalya'da ultra her şey dahil bir otelle Paris'te, Roma'da oda kahvaltı konaklattığımız bir otelin fiyatını karşılaştırdığınız zaman sonuçta aynı kategori değil. Yani birinde sabah öğle akşam yemek yiyorsunuz, içecekleriniz ücretsiz, diğer aktivitelerle ilgili bir takım katılımlarını ücretsiz yapabiliyorsunuz. Ben bununla ilgili çok net söyleyeyim. Türkiye hala dünyada otel fiyatları açısından ne yazık ki esnafımız o bambaşka bir konu başlığı. Araştırılması gereken bir konu başlığı birçok sebep olabiliyor. Otellerin dışındaki sosyal hayattaki fiyatlar belirli ölçülerde pahalı olabilir. Ama otellerimizin verdiği hizmete karşı aldığı fiyatlar hala dünya standartlarının altında. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu da Türkiye'nin, Türk turizminin her zaman tercih yönünde fazla olarak kullanılmasını sağlıyor ki biz şimdi bakıyorsunuz özellikle İspanya, Fransa ve İtalya'da rekabet ediyor. Kısmen Yunanistan. Bunun yanında
1: Evet.
0: dördüncü sırada Amerika. İtalya'ya bir misafir, Fransa'ya bir misafir Berlin'den trene biniyor gidiyor. Günübirlik gidiyor. Bir yemek yiyeyim diyor. Birkaç saat geçireyim diyor. Belki orada konaklatıyor. Türkiye'nin bu şansı yok. Türkiye'ye gelen turistin %90 %90'nin üstünde ve %95'inin üzerinde

0: hava yoluyla geliyor. Bu anlamda da özellikle hava yollarının ne yazık ki savaş sürecinden sonraki maliyet ve fiyat artışları ülkemize gelen turist açısından bu maliyetlere de yansıdı. Yani bizim hala şöyle söyleyeyim, rekabet ettiğimiz ülkelerle fiyat rekabetinde hala çok daha başarılı ve çok daha etkiniz. Bu umut ediyorum ki tabii ki bir kırılma oldu. 3 sene evvel enflasyon rakamlarından sonra maliyetlerin belirli ölçüde artmasından sonra tabii ki otel fiyatlarımız arttı. Nasıl arttı? 1000 lira ödeyen bir misafir 3000 lira hizmet alırken bugün 2000 lira ödeyip yine 3000 lira hizmetini alıyor. Hizmetten de bir ödün verilmedi. O yüzden bence Türkiye turizmde çok büyük doğrularla beraber çok önemli başarılar elde ediyor. Umut ediyoruz ki hep birlikte ülkemizi çok daha yukarılara çıkartacağımız günleri de göreceğiz.
1: Şimdi 1 Eylül derken rezervasyon dönemi başlıyor birçok acente için genel sektör nezdinde konuştuğumuzda. Geçen yılki erken rezervasyon fiyatlarına bakıldığında sizinle önceki sohbetlerimizde %30 ila 40'a varan bir daha indirimli fiyatla karşı karşıya müşterilerin kaldığını söylemişsiniz. Peki bu sene de aynı fiyat indirimiyle mi karşı karşıya kalınacak ve geçtiğimiz sene %30-40'lık bir indirim varken mevcut şu anki sezon fiyatlarında ne kadarlık bir farkla aslında müşteriler avantaj sağlamış oluyor ve sondaki rezervasyonlarda bu indirim avantajıyla beraber bir artış geçtiğimiz seneye kıyasla görüyor muyuz?
0: Yine bu noktada döviz de belirli olacak. Çünkü otellerimiz kendi pazarlamasını yaparken sadece iç pazarı düşünmüyor. Yurt dışı fiyatlarını düşünüyor. Yurt dışı pazarlarını düşünüyor. Ve bütün endeksi bir araya getirip en doğru, en sağlıklı kendi için ve satılabilir rakamını çıkartmak için çalışma yapıyor. Şimdi bugün bakıldığı zaman döviz kuru ve tabii biz belki birey olarak bundan mutluyuz ama genel olarak sektörü çok etkili. Yani dövizin düşük kalması, enflasyonun daha altında rakamlarla kalması otel fiyatlarını da etkiliyor. O yüzden bu ay kontrat dönemi otel dostlarımıza görüşüyoruz. Herkes iç pazarın özellikle Türk misafirinin önemini çok daha fazla anladı. Hem kapasite olarak daha fazla geceleme yapabilmek açısından hem de daha doğru fiyatlarla ilgili pazarlamaya çıkabilmek açısından çalışmalar yapıyor. Benim tahminim %25, %30 gibi iç pazarda geçen seneki fiyatların üstünde bir fiyatla ortalamada çıkılacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi özellikle döviz kuru da bunda etkili olacak. Bu ay yoğun bir ay. İstanbul Turizm Fuarı ile beraber erken rezervasyonları aşağı yukarı başlatmayı düşünüyoruz biz. Bu anlamda özellikle yurt dışı turlarda özellikle o çok yoğun talep alıyoruz. Schengen ülkelerinde hala ne yazık ki sıkıntılarımız büyük yoğunlukta devam etse bile bunun dışındaki alternatiflere misafirlerimiz yoğun bir şekilde yönleniyor. Bu uzak doğu başta olmak üzere özellikle Japonya ve diğer şehirler, ülkeler.
1: Ki Karadağ'da
0: Bunun
1: galiba bu denklemde var değil mi Mete Bey? Ama 1 Kasım'da da vize gelebileceği de konuşuldu ki sizinle yine bunu çok programımızda konuştuk. Her sene aynı gündem var fakat daha sonra bir erteleme geliyordu. Peki bu sene de Karadağ tarafında bir vize konusunda erteleme Türkiye için gelebilir mi diye soruma ekledim.
0: Karadağ turizmi şöyle söyleyeyim ben size. Türk misafir nerede Türkiye'de bir beldeye yoğunluk yapıyorsa atıyorum Bodrum'a, Marmaris'e inanın Karadağ'a gidin. Sezonda 10 misafir varsa turist 7'si Türk. O yüzden bu turizm potansiyelini kaybetmek istemeyeceklerdir. Ama burada bilmiyorum siyaseten mi bir şey var. Her kış dönemi geldiğinde vize ile ilgili bir takım şeyler karşımıza çıkıyor. Daha sonra Mart ve Nisan aylarında turizm sezonu başlayacağı noktada vize açıyorlar. Bence bu politikanın değişmesi lazım. Türk misafir dünyanın her yerinde çok önemli bir noktada hem harcama gücü olarak hem de tatil potansiyeli olarak ve bilinçli tüketici olarak bu anlamda umut ediyoruz ki bu karar ortadan kalkar 30 Ekim itibariyle. Çünkü vize muafiyeti kalkıyor ve vizeli süreç başlıyor. Umut ediyoruz öyle olur. Bunun yanında Mısır'a çok yoğun talep var. Dubai kısmen de olsa artık Eylül-Ekim aylarında fiyat avantajlarıyla beraber toparlanmaya başlıyor. Dünyanın her noktasında turizm var. Meksika'da, Güney Amerika'da hakikaten yoğun bir talep var. Türk misafir bir kere gezmeyi seviyor. Tatil yapmayı seviyor. Yeni kültürler edinmeyi, yeni insanlarla tanışmayı, seyahat etmeyi çok seviyor. Bu anlamda dünyanın her noktasında gittiğiniz zaman Türk bayraklarını, Türk misafirlerini görebiliyorsunuz. Bu da bize mutluluk ediyor. Bunun bir parçası olmak. Ama dediğim gibi özellikle iç pazar belki dünyadaki en şanslı ülkelerden biriyiz. Kriz dönemlerinde, pandemide yaşadık, daha önce ne yazık ki terörle ilgili karşılaştığımız süreçlerle yaşadık. Bu sene yani coğrafyamızdaki ne yazık ki savaş süreçlerinden sonra turizmde sıkıntılar yaşadık ama iç pazar her zaman ayakta kaldı ve ülke turizmine, sektöre büyük bir katkısı oldu. Bu anlamda hakikaten tüm sektördeki, tüm bu konuyla ilgili başta seyahat ajantaları bildiğimiz TÜRSAP olmak üzere, otelciler bildiğimiz TurAfet, Aktor ve tüm STK'lar olmak üzere hakikaten çok büyük bir çalışma içerisindeyiz. Ve umut ediyoruz ki bu hem yabancı turist açısından hem Türk misafir açısından ülkemiz çok daha iyi noktalara
1: Peki
0: gelecektir
1: Mete Bey,
0: yakın
1: hemen
0: zamanda.
1: araya girmek isterim. Schengen tarafında da sorunların olduğunu konuşmuştuk sizinle yine. Siz de yine bu programda söylemlerinize yer verdiniz. Bu tarafta Avrupa lokasyonları, farklı destinasyonlarda Schengen ülkelerine gidişler nasıl sıkıntılar yaşanıyor? Ve vize randevularında son zamanlarda daha da uzayan bir sürenin de olduğu duyumunu aldık. Bunlar doğru mu? Nasıl bir şu an tablo var sahada? Sizden dinleyelim bu tarafı da.
0: Şimdi bundan önceki dönemlerde yine sıkıntı vardı. Çok uzun senelerdir. Açıkçası vize çıkmama ile ilgili daha fazla vardı. Şimdi randevu ile ilgili var. Yani misafirimiz tatil alıyor. Şimdi bakıldığı zaman ortalama 3 aya geliyor bizim rezervasyon rakamlarımız. Yani 90 gün içerisinde alıyor misafirimiz. Tatile gitmeden 90 gün içinde. Özellikle yurt dışına. 1 Eylül'de erken rezervasyon başlayacak. Erken rezervasyonda biraz daha 7-8 ay önce ama normal sezon başladıktan sonra 90 gün. 90 gün içerisinde vize çıkmayan, randevu alamadığımız bir sürü yer var. Bu sefer ne oluyor? Misafirin iptal hakkı var 21 gün öncesine kadar. Onu kullanmaya çalışıyor. Kullanmayan misafirlerimiz bu sefer vizeden dolayı randevuyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor. Hakikaten çok büyük sıkıntı var. Tüm konsolosluklarda bunu yaşıyoruz. Çok içtenlikle söylüyorum. Hangi konsolosluğa gidersek çok iyi karşılıyorlar. Destekle ilgili sohbetler oluyor. Ama işin sonucunda ne yazık ki bu konuyla ilgili hala süreç olumsuz anlamda özellikle seyahat ajantaları için devam ediyor. Bununla ilgili muhakkak bir takım çalışmalar yapıp bir takım kıstaslar yapıp belki bizim tahmin etmediğimiz, bilmediğimiz bir takım sorunlar var karşı tarafta. Bunları ortaya koyup en sağlıklı bir şekilde bunu yönetmemiz lazım.
1: Peki son zamanda global rezervasyon platformlarının Türkiye pazarına girme taleplerinin de aslında çokça gündeme oturduğunu konuşmuştuk. Bu tarafta
0: Evet.
1: peki rekabet koşulları, tüketici mağduriyetlerini de hukuki taraftan baktığımızda pazara girmeleri nasıl bir süreç beraberinde getirir ve bu platformlar sizce hangi kurallara tabi olmalı? Sektör ve STK'lar olarak nasıl bir talepte bulunuyorsunuz bu tarafta?
0: Şimdi öncelikle Seyahat Ajantaları Birliği'ne bağlıyız. Değerli Başkan ve Yönetim Kurulu'nda açıklaması var TÜRSAP'ın. Diyorlar ki yasaklama bir kere, yasaklama kelimesi çok kötü bir kelime zaten. Bu anlamda rekabetçi olabileceğimiz ortam yaratıldığı takdirde herkes olsun. Çünkü rekabet iyidir, kalite getirir ama bunun önlemlerini de almamız lazım. Bakıldığı zaman 9 sene evvel bu muafiyet geldiğinde yani kısıtlamalar geldiğinde aslında dendi ki gelin Seyahat Ajantaları Birliği'ne kayıt olun. Çok makul de bir ücreti var kayıt olmanın. Türkiye ofislerinizi açın. Bu rekabet içerisinde memnuniyetli olun. Ki o günkü şartlarda bakıldığı zaman kendimizden de söyleyeyim bizim bile eksiklerimiz vardı. Ama bugün bakıldığı zaman Türk tur operatörleri açıkçası bu konuda her koşulda her noktadan misafirin bize ulaşabileceği şekilde ve bu platformları da oluşturarak daha avantajlı fiyatlarla taksit avantajlarıyla zaten misafire bunun sunumunu yapıyoruz. Yani bu anlamda Türkiye'de kendi içinde bir yapı yok. Bunu desteklenmesi gereken bir noktadayız. Diğer taraftan da dediğimiz gibi online seyahat programı her zaman olması lazım. Ola da bilir. Biz bundan mutlu da oluruz. Rekabet gelir. Pastayı belki hep beraber büyütebiliriz. Ama dediğim gibi eşit şartlarda olması lazım. Bir makbul rakam belirlenmiş. 5 milyon TL. Ya 5 milyon TL dediğimiz 100 bin dolar. Yapılan ciro hacmini düşündüğümüz zaman bu rakamlarla bu sistemi açtığınız takdirde ben size söyleyeyim. Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi hala turizmde misafirlerimizin bilinçlenmiş olmasına rağmen kaçak acentalarla seyahat eden acentalar var. Otele gidiyorlar, rezervasyonları yok, kapıda kalabiliyorlar. Açık olmayan otele gidebiliyorlar. Bu anlamda kim söyleyebilir bu online seyahat portallarının yüzlercesi 5 milyon TL bir ödeme yapıp 3-5 ay sonra ülkeden gidip misafirleri ortada bırakmayacağını kim taahhüt edebilir? Bizler buradayız. Bizler, diğer değerli seyahat ajantlarımız Türkiye'de çok uzun yıllarda hiçbir tur operatöründe Çünkü denetim mekanizması işlediğinden dolayı bir sıkıntı yaşanmadı. Umut ediyoruz ki yaşanmaz. En azından kendi şirketimiz açısından söyleyeyim. Bize yakın bizim misafir memnuniyetiyle ilgili departmanımız var. Her misafirin tatil tercihini yaptıktan sonra eve dönene kadar tüm hizmetini karşılıyoruz. Yani bunlar çok önemli. O yüzden dediğim gibi olayı böyle hani yasaklama veya işte onlar olmasın biz olma, hayır böyle bir durum yok. Eşit şartlarda. Burada şartlar bellidir. Seyahat Ajantaları Birliği'nin kuralları vardır. Bu kuralları uydukları takdirde tüm operatörler, tüm online seyahat ajantaları ülkemize gelebilir. Biz de bundan mutlu oluruz. Biz, şunu söyleyeyim. 10 sene evvel iç pazarda 4 milyon kişi seyahat ediyordu. Bugün 20 milyonun üzerinde. Ne demek ki iç pazardaki tur operatörlerinin yaptıkları da doğru şeyler var. En azından risklere girin. Otellerdeki iç pazar kontenjanını en doğru fiyattan, en özel fiyattan misafirlerimize sunabiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor.
1: Peki fiyatlamalara yansıması bu süreçten sonra nasıl gerçekleşildi? Çünkü 2-3 tane uluslararası aslında burada rezervasyon platformunun Türkiye'de aktif rol oynadığını görüyorduk. Daha sonrasında kısıtlamaların gelmesinden sonra fiyatlamalarda da farklı bir seyrinde olabileceğini birçok konuğum öngörmüştü. Peki şu an sahadaki tablo nasıl ilerliyor? O zamandan bu zamana fiyatlamalarda yerli taraftaki esnaf için ve aslında firmalar için nasıl bir ortam vardı? Çok kısa rica edeyim.
0: Şimdi bu anlamda bence daha avantajlı fiyatlar yer gelmeye başladı. Daha rekabet. Çünkü şöyle, şimdi otelci dostlarımızla her gün herhalde bir 50 tane otelci dostumla konuşuyorum. 10 sene evvel ifadeleri şuydu. Tekele gidiyor bu iş, %50 ile 80 arası komisyon vermeye başladık. Batıyoruz ama mecburuz. Çünkü sadece o kanallardan müşteri alıyor diyordu. Bugün iyi ki varsınız, teşekkür ederiz. Bu rekabeti sağladınız. Artık misafirimiz çok daha fazla seçenekle, daha doğru fiyatlarla ve bizleri de üzmeden otellerimizde rahatlıkla tatil yapabiliyor diyor. Ne mutlu bize.
1: Peki. Jelotur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Fokus'a özel bir röportajda veda ediyoruz diyelim. Ticaret Bakanlığı İhracat Daire Başkanı Hasan Önal Bloomberg HT'ye konuştu. Bu röportajdan sonra ise Fokus'a veda edip saatler 13'ü gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
2: Hasan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Eylül ayında düzenlenecek olan İstanbul Küresel İhracat Zirvesi öncesinde burada bir basın toplantısı gerçekleştirdiniz. Burada bir detayları alalım. Hangi ülkelerden hangi markalar katılacak ve burada hedefleriniz nedir?
3: Dilan Hanım, öncelikle Bloomberg HT olarak katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz İstanbul Küresel İhracat Zirvesi IGEX'i ikinci defa düzenliyoruz. 2024'te düzenlemiştik ilkini. 30 pazar yeri katılmıştı. Bu sene beklentimizin üstünde 50'nin üzerinde pazar yeri katılım sağlıyor. 2024'te 90 konuşmacı vardı. Bu sene 118 konuşmacıya ulaştık. 36'sı yabancı konuşmacı. Uluslararası bir etkinlik yapıyoruz. Dünyada toplantıda da bahsettiğim gibi dünyada tek etkinlik, bu kadar pazar yerini toplayan etkinlik olarak. Sadece pazar yerleriyle Türk firmaları, perakende sektörünü bir araya getirmenin ötesinde de e-ticaretin, e-ihracatın ve dijital ticaret modellerinin geleceğinin konuşulduğu bir etkinlik olacak. 3-5 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğiz. E-ihracata merak duyan veya dijital pazarlamayı, dijital ticareti daha iyi öğrenmek isteyen firmalarımızı veya ilgi duyan vatandaşlarımızı etkinliğe bekliyorum.
2: E-ihracat pazarı küreselde de hızla büyüyen, gelişen bir pazar. Burada Türkiye'yi konuşalım. Türkiye'de nasıl bir görünüm var? 2026 yılını nasıl geçiriyor? Potansiyel nedir?
3: Tabii şimdi dijital ticareti aslında sadece bir Alibaba'dan, AliExpress'ten satın alma modeli olarak tanıyorduk pandemi öncesinde. Bu iş modeli dünyada giderek yaygınlaşıyor. Türkiye olarak da aslında Çin'den sonra doğru adımları atan ülke olarak Türkiye'yi sayabiliriz. Bu konuda çeşitli ülkeler de Türkiye'yi örnek almak üzere ziyaretlerde de bulunuyorlar. Biz de kendi çalışma modellerimizden kendilerine bahsediyoruz. Tecrübelerimizden bahsediyoruz. Bizim ticaret modellerimizde, firmalarımız özellikle e-ihracatta başarılı olabilmesi için bir takım devlet destek mekanizmaları kurguladık. Dijital pazar yeri tanıtımı, o ülkedeki varış ülkesinde hızlı teslimatlarını yapmak üzere sipariş karşılama, fulfillment hizmetleri, pazar yeri ve lokalde doğru danışman kullanmaları için Trade Partner destekliğiyle kendilerini donattık. E-ticaret kası güçlü olmayan firmalarımız için de ihracat konsorsiyum modellerini geliştirdik. Bu anlamda firmalarımızın giderek e-ticarete ısındığı ve başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim biz ilk yola çıktığımızda 2022'de sadece 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamı vardı. Şimdi 6 milyar dolar seviyesinde TL'nin kurunun değerlenmesine rağmen biz ihracatımızı koruyabiliyoruz ve ihracatımızın ülkedeki diğer pazar yerlerinde artışını ve Türk markalarının bilinirliğine katkı sağlayacak bir politika izliyoruz.
2: Peki 2027 yılından ne bekliyorsunuz? Hedefler nedir? Hem ihracat hem de ithalat tarafından.
3: Biz rakamları tabii ihracatı arttırma, 8 milyar dolar seviyesine getirme amacımız baki ama ve lakin bizim rakamlardan ziyade firmalarımızın ticaret dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Ticarette ihracat yapan firmalarımız genelde hala B2B geleneksel ticaret modeline bağımlılar. Biz bu modeli kırarak hem dijital dönüşümüne katkı sağlamak hem de B2C dönüşümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Diğer bir husus zamanı yakalamalarını istiyoruz. Şimdi toplantıda da bahsettik geleneksel ticaretten e-ticarete ama bir de otonom e-ticaret modeline geçiş var. Agentic Commerce modeli. Yani yarın bugün makineler veya yapay zeka sizin adınıza karar verecek. Bu dönüşümü firmalarımızın yakalaması gerekiyor. Biz de bakanlık olarak dijital dönüşümlerine katkı sağlayacak bir dönüşüm yol haritasıyla kendilerine destek veriyoruz. Rakamlar bunu destekleyecek mahiyette beraberinde gelecektir diyeyim.
2: Peki Hasan Bey, Türkiye'deki üreticilerin özellikle e-ihracat yapma konusunda en çekimser kaldığı başlıklar ne? Burada özellikle 30 euroluk gümrük muafiyeti en son olarak kaldırıldı. Burada sizin size gelen talepler ne?
3: Şimdi tabii bu 30 euro gümrük muafiyetini kaldırması özellikle bahsedilen, tahmin ettiğimiz gibi Çin'den gelen baskın pazar yerlerinin gene baskın satış modellerinden kaynaklıydı. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir model olmadı. Öncelikle bunu ifade edelim. Avrupa Birliği de 150 euroluk gümrük muafiyetini kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri de kaldırdı. Türkiye burada yalnız bir uygulama yapmadı. Ama biz firmalarımızın e-ihracatta diğer ülkelerin gümrük muafiyetlerini kaldırması karşısında ne yaptık derseniz, biz B2C satış modeli yerine firmalarımızın ihracatta B2B2C satış modelini benimsemesi, yani varış ülkesinde lokalleşmesini destekliyoruz. Gerek fulfillment destekleri, gerek TP destekleriyle lokalde desteklemesi ve bu gümrük muafiyetlerine gelen engelleri de gene pazar yeri komisyon desteği de vererek gidermeye çalışıyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği özelinde bize diğer ülkelere de getirilen 3 dolarlık gümrük vergisi uygulamasını Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdürlüğümüzün yoğun çalışmalarıyla birlikte kaldırıldı ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesinden otomatik ATR düzenlenmesiyle birlikte firmalarımız diğer ülkelere göre, üçüncü ülkelere göre avantaj sağlamış durumda.
2: Hasan Bey teşekkürler, sağ olun.
3: Ben teşekkür ediyorum. Herkese İstanbul Küresel İhracat Zirvesi'ne bekliyorum.
4: GT Radyo. Öncelikli yayın.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: Evet.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim 30 dakika ile karşınızdayız. Evet, bugün 30 dakikada enerjiyi konuşmaya devam edeceğiz. Jeopolitik gelişmeler yaşandıkça özellikle artan enerji arzına yönelik endişeler de bir tarafta şekilleniyor. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji önemi artarken COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye görüntüsü ve orada özellikle enerji sektörü ve yeşil dönüşüm açısından da nasıl bir önem taşıyor? Tüm bu başlıkları değerlendireceğiz. Birazdan Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay bizlerle birlikte olacak. Ancak Arkın Bey hoş geldiniz. Öncelikli olarak şunu söyleyebiliriz. Hem COP31'i konuşmak istiyorum sizinle, hem enerji arzı tarafını, güvenlik tarafını konuşmak istiyorum. Yenilenebilir kaynaklar, birçok aslında mesele var ama öne çıkan gündem başlıklarıyla 30 dakikayı başlatalım. Ardından enerjiyi gündemimize alacağız efendim. Gelsin başlıklar. Umman Haber Ajansı'nın yayımladığı açıklamaya göre Umman ve İran Hürmüz üzerinden gemi trafiğinin yeniden başlamasını amaçlayan geçici çerçeveyi görüştü. Açıklamaya göre girişim geçici ortak deniz koridoru oluşturulmasını ve mayın temizleme projesinin hayata geçirilmesini hedefliyor. Nvidia bugün 3 aylık finansal sonuçlarını açıklayacak. Analistler Nvidia'nın gelirlerinin baş döndürücü bir hızla büyümeye devam etmesini ve potansiyel rakiplerinin çoğunu geride bırakmasını bekliyor. Kanada Başbakanı Carney, ABD'nin cumartesi günü başlattığı yeni tarifelere birebir misillemeyle yanıt vereceklerini açıkladı. Bunun üzerine Trump yönetimi Kanada'ya uygulanacak ek ticari yaptırımları gündeme aldı. Bessent'ın geçen haftaki açıklamasından bu yana ABD'nin gösterge tahvil getirileri hükümetin uzun vadeli tahvil geri alımlarını en az 2 katına çıkarma planının ardından başlangıçta aşağı yukarı dalgalandıktan sonra kademeli olarak geriledi. Hollanda gaz şebekesi operatörü ülkenin doğal gaz depolarını kış öncesi doldurma hedefine ulaşamayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yaz aylarında gaz depolarını doldurmanın ticari olarak karlı olmaması nedeniyle stok hedefine ulaşılması mümkün görünmüyor.

0: Ve efendim evet, enerji kritik gündemi ve gündem başlığını oluşturmaya devam ediyor. Bir diğer tarafta ise Türkiye COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Öncelikle değerli konuğumla birlikte buradan başlayacağız. Exim Enerji CEO'su Arkın Akbay bizlerle birlikte. Arkın Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, şimdi Türkiye'de COP31'in düzenlenecek olması enerji sektörü ve özellikle yeşil dönüşüm açısından nasıl önem arz ediyor? İsterseniz burayla başlayalım. Çünkü bir tarafta zirvede yeni yatırım, yani iş dünyasının aslında oradaki konuşmaları, network. Diğer tarafta da diplomasi bacağı var. Oldukça önemli bir zirve olacak. Nasıl görüyorsunuz?
1: Öncelikle harika. Ülkemizde düzenlenecek olması ve hazırlığın içinde de bulunduğumuz için şu anda ülke olarak önemini ortaya koyduk. Dünya çapında da hem Türkiye'yi öne çıkarttık, hem enerji başlıklarını öne çıkarttık, hem de biliyorsunuz COP31 sadece enerjiden oluşmuyor. Diplomasinin yanı sıra sanayinin dönüşümü önemli. İklim değişikliğiyle mücadele başlığına giren tarımın dönüşümü önemli. Bütün bu başlıkları Türkiye'de artık sadece kağıt üzerinde akademik çalışma olarak değil, uygulamaya dönmesi amacıyla kullanacağımızı düşünüyorum. COP31 daha önceden duymuşsunuzdur. COP21'de Paris Anlaşması ile birlikte 2 derece sınırına ulaşmamak için neler yapmamız lazım? Bugün 1.4 dereceye gelmiş durumdayız. Eğer bu trendi korursak korkarım ki 2.5-2.8 dereceye doğru ilerliyoruz. Bu ne demek? Deniz seviyelerinin yükselmesi, iklim değişikliğinin, artık kuraklığın daha da yayılması manasına geliyor. O yüzden çok acil uygulamaya geçmemiz lazım. COP31'in başlığı artık sadece teori değil, pratiği de devreye almak.
0: Peki Türkiye bu zirveyi yeni yatırım ve finansman çekmek açısından nasıl bir fırsata çevirebilir?
1: Türkiye'nin çok güzel bir hikayesi var. Özellikle enerji tarafında, benim uzmanlık alanım olan kısımdan başlayayım. Lütfen. Yenilenebilir dönüşümün lider ülkelerinden bir tanesiyiz. Bugün Temmuz ayı itibariyle 126 bin megawattı aşmış kurulu gücümüzün %62'si yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı. Elbette ki bu bazlık enerjisini, fosil kaynakları göz ardı ediyoruz manasına gelmiyor ama gün geçtikçe azaltmamız bizim açımızdan önemli. Ve bunu planlı bir şekilde geçişi yapmamız önemli. Biz çok iyi bir örneğiz dünya için. Küresel örnek olarak. Önümüze hedefimizi koyduk. Sadece sayılarla hayatı geçirmiyoruz.
0: Doğru.
1: Başarıyı sayılarla ölçebilmek için koşacak bir hedef belirledik. 120 gigawatt dedik rüzgar ve güneşte 2035'te. Şu anda 42 gigawattayız rüzgar ve güneşte. Hızla da ilerliyoruz. Her sene üzerine koyarak
0: artış
1: ilerliyoruz.
0: Artış hızı yükseliyor mu her sene?
1: Her sene üzerine koyuyoruz. Çok iyi finansman modellerimiz var. Tabii 120 gigawatt hedefini koyduk ama bu tek bacaklı enerji üretimde olmayacak. Bunu taşıyacak şebekeye ihtiyaç var. Elbette ki bu enerjiyi tüketecek sosyal ve ekonomik kalkınmaya ihtiyaç var. Bulunduğumuz sene yoğun yağışlar sebebiyle enerji fiyatları aşağıda. Sanayinin lehine olan bir süreç. Bunun büyümeye yansımasını istiyoruz. Biz yenilenebilir enerjiyle ekonomik enerji kaynağını sanayimizin, ticarethanemizin emrine amade kılıyoruz. Bunların büyüme rakamlarına, istihdama, daha büyük gayri safi milli hasıleye yansımasını arzu ediyoruz ki biz de daha fazla elektrifikasyonda bu yatırımları hayata geçirebilelim.
0: Şimdi iki tane gelişme var. Şimdi ilk bacağıyla başlamak istiyorum. Jeopolitik gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ister istemez alternatif enerji kaynaklarına ülkeleri itti. Yani belki bu süreci zorunlu olarak hızlandırdı. Diğer bacağı var ki orayı da konuşacağız ama yapay zeka dönüşüm ve elektrifikasyon dönemi. O da aslında elektrik ihtiyacını arttırmak, yani yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok ihtiyacımızı arttıran bir gelişme. Ben ilk bacağıyla başlamak istiyorum. Enerji profesyoneli olarak Hürmüz Boğazı gelişmelerini pozitif taraftan mı bakıyorsunuz? Enerji anlamında, yenilenebilir enerji anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bugün toplam kurulu gücünde Haziran 2026 itibariyle notlarıma bakıyorum, yenilenebilir kaynakların payı %60'ı gördü. Önemli bir oran.
1: her halükarda bu bir trendti. Hürmüz'den önce belki Ukrayna Rusya'yı da söyleyebiliriz. Belki Venezuela'yı söyleyebiliriz. Orta Doğu'yu söyleyebiliriz. Ta Körfez Savaşı'na kadar da geri gidebiliriz. Petrodolar dünyasından artık yeşil enerji dünyasına doğru ilerliyoruz. Ekonominin dönüştüğünü görüyoruz. Elektrifikasyonun hızlandığını görüyoruz. O tüketim kısımlarına ikinci safhada girelim. Hürmüz bize neyi gösterdi veya Ukrayna-Rusya savaşı? Biraz önce sizin belirttiğiniz Avrupa doğal gaz depolarını dolduramıyor. Niye? Ekonomik değil. Fosil kaynaklar bir anda arz güvenliği, transport güvenliği zedelendiği için pahalandılar. Bunlar enflasyonist baskılar da yapıyor. O yüzden yenilenebilir enerji zaten ekonomikti. Üzerine emisyon değerini de katarsanız, emisyonun da bir maliyeti var. Bunun yağışların azalmasıyla gıda enflasyonun üzerinde de etkisi var. Yenilenebilir enerji aslında hem enerji bağımsızlığını sağlıyor hem de bununla birlikte ekonomikliği de arttırıyor. Dışa bağımlılığınız azaldığı zaman kendi büyümenizi artık kendiniz yönetir hale geliyorsunuz. Bugün ısınmadan vazgeçebilir miyiz?
0: Mümkün değil.
1: Okay. Isınmayı uzun süredir fosil kaynaklarla yapıyoruz. Ancak artık iklimlendirme elektrifikasyona doğru dönüyor. Bugün klimalarınızı veya ısı pompalarınızı elektrik enerjisiyle besliyorsunuz. Artık doğal gazla ısınmayacaksınız. Bunun için daha fazla yenilenebilir enerji ihtiyacınız var. Yenilenebilir enerji kaynağının şöyle bir avantaja dönüşecek de kısmı var. Biliyorsunuz güneş sonsuz bir kaynak ama güneş enerjisi belli saatler arasında üretilebiliyor. Rüzgar her an emrinize amade değil, her an rüzgar yok. Hidrolik kaynak bazen azalıyor kuraklıkla, bazen artıyor. Bunları bir zaman makinesiyle kaydırmanız lazım. O zaman makinesi batarya. Bunları evlendirdiğiniz zaman teknolojik olarak siz istediğiniz saatte tüketicinin ekonomik enerjiye ulaşmasını sağlayacaksınız.
0: Ve kesintisiz.
1: Ve kesintisiz ve kaliteli.
0: Aynen.
1: Üzerine şebekelerinizi kuvvetlendirmeniz lazım. Şimdi 120 gigawatt hedefini koyuyorsunuz ama onun yanında çok da güzel bir hedef daha koyduk. Dedik ki biz 40 gigawattı artık doğrudan akım teknolojileriyle taşıyacağız. HVDC'ler. 28 milyar dolar da buraya yatıracağız dedik. 80 milyar dolarlık üretim yatırımına 28 milyar dolar da şebekelerimizi ve kalkınmanın ülkemize yayılması için Türkiye'de enerjinin en verimli üretildiği yerlerde tüketilmesi. Uzun hatlarla taşımayalım, maliyeti arttırıyor. O yüzden kalkınmayı ülkenin geneline yaymamız lazım. Rüzgar nerede fazlaysa rüzgar santrallerini oraya kuralım. Ama neye dikkat edelim? Tarım arazisine dikkat edelim, meraya dikkat edelim, ormana dikkat edelim. Onlar da çünkü bir bütünün parçaları. Batarya ile evlendirelim, zamanı kaydıralım. Sanayinin ihtiyacına, ticarethanenin ihtiyacına anında cevap verelim ve ekonomik cevap verelim.
0: Doğru. Peki yani şimdi bugün baktığınız zaman oradaki bir yenilenebilir enerjiye yatırım temposunun nasıl şekillendiğini soracak olursam, yani yatırım iştahı nasıl şekilleniyor burada? Var mı ya? Evet, hedef konmuş, 120'lik bir hedef. Ama şu an 40'larda izlediniz. Burada mesela finansman mı buradaki biraz daha o hedef? 2030'dan bahsediyorsunuz değil mi?
1: 2035 ama bunlar tüketimle üretim, enerji öyle bir şey. Fazlası da zararlı, azı da zararlı. Dengede götürmemiz lazım. Batarya dediğimiz süreç o dengeyi sağlayan süreç.
0: Peki yatırım iştahı nasıl şekilleniyor?
1: Yatırım iştahı şöyle, özellikle belli bacakları var. Şimdi bir finansman dediniz. İki, yani en temeli enerji kaynağının orada olması. Evet. Rüzgarınız, güneşiniz varsa, suyunuz varsa bunu yapabilirsiniz. Zenginiz, inşallah da bunu koruruz.
0: O yüzden de öncülüğü sağlıyoruz şu an yenilenebilir enerjide.
1: Aynen
0: ciddi
1: öyle.
0: Anlamda bir yatırım var.
1: İkincisi finansman. Kısıtlardan bir tanesi. Hem risk hem fırsat. Yüksek kaliteli projeleriniz varsa finansman bulmanız o kadar zor değil. Toplam maliyeti azaltıp ülkenin kalkınmasını arttırdığınızda finans kaynakları da açılıyor. Üçüncüsü şebeke kısıtı. Siz aynı zamanda bunu taşıyacak olan şebeke yatırımını da eş zamanlı yapmak durumundasınız. Dördüncüsü kurumlar arası eşgüdüm. İzinler sürecinde de, çünkü bir santrali yaparken aynı zamanda tonlarca izin almanız gerekiyor. Ruhsatı, lisansı vesairesi. Burada da eşgüdüm çok önemli. Doğru yerde doğru proje. Kaynağın doğru kullanılması. kurumlar arası eşgüdümle de bunu hayata geçiriyorsunuz. İştah artması için bu kısıtların azalması lazım. Şu anda iştahımız iyi. İnşallah bunu koruruz.
0: Peki şimdi bugün önümüzdeki dönemde büyümenin ana eksenini o halde yine rüzgar mı oluşturacak, yoksa işte biraz daha güneş ve depolamanın portföylerdeki ağırlığını mı arttıracağız?
1: Şöyle, şimdi bizim kanıtlanmış rüzgar sahalarımız var. Hangi hatlarda rüzgarlarımız olduğu belli. Hı hı. Oralarda da çeşitli hem bakanlığımızın hem sektörün kendi finansman modelleri oluşmuş durumda. Bir tanesi yenilenebilir enerji kaynak alanları, ihaleleri. Bunlar başarılı bir şekilde devam ediyor. Yani yaklaşık 8-10 bin megawatt civarında yenilenebilir enerjiyi portföye katacaksak bu bir belirli bir denge içinde olacak. Rüzgar, güneş. Bunları batarya ile evlendirmek durumunda olacağız. Zaten bir kısmı da o şekilde ilerliyor. O ön lisans aşamasından lisanslı aşamaya geçmiş depolamalı projelerimiz var. Onlar devreye girecekler. Bunların devreye girmesinde de bizim birinci aşamasında çok başarılı olduğumuz bir finans modeli var. Yekten modeli. Hı hı. Bunu 2030'un sonrasına da taşımamız lazım. Zamanları örtüştürmek için 2035'e kadar taşımamız gerekiyor. Bu da önümüzü açacak unsurlardan bir tanesi. Devamında finansla birleştirdiğimiz yapıda da öngörülebilir, şeffaf, verileri açık bir piyasa olması lazım. Bu olduğu zaman finans kaynakları da daha uygun maliyetle karşınıza çıkıyor. Piyasa koşullarının çalışması, yani arz talep dengesinin sağlanması. Hı. Sürekli biz ülkenin ne kadar büyüdüğünü, nerede ne tüketim olduğunu, nereye yatırım yapıldığını takip ediyoruz. Bunu da uzun vadeli kontratlarla üçüncü bir finansman modeline dönüştürebiliriz.
0: Peki Aykın Bey, şimdi arz tarafını, enerji arzı tarafını konuştuk. Bir de bu işin artan talep tarafı var. Bugün bir yola çıktığınız zaman hiç görmediğimiz kadar artık artmaya başlayan elektrikli araçlar. Yani bir elektrifikasyon sürecinden geçen dünya var. Şimdi bu talebi, artan talebi karşılayacak kaynağa sahip miyiz? Yani buradaki ana hikaye birazdan yenilenebilir enerji kaynaklarının o hızla da artması mı gerekiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz önümüzdeki süreci?
1: İlk bu işe başladığımızda 2008'li 2009'lu yıllarda yenilenebilir enerjinin Türkiye'de artık patlamaya başladığı dönemlerden bahsediyorum. Ki mevzuat altyapısının oluşmasıyla birlikte ilk kurduğumuz türbinler 2,5 megawattlık türbinlerdi. 2-2,5 megawattlık türbinlerdi. Bunların daha küçükleri de var. Yani 1 megawata ulaşan türbinleri de var ilk başlayanlarda. İletim şebekesi seviyesindekileri söylüyorum. Bugün en son kurduğumuz türbinler 7,3 megawatt, 8 megawatt seviyesinde. Şimdi bunların da bir ekonomik ömrü var. Bunların da yenilenmesi gerekiyor. 25 sene, 30 sene. Eskilerini yenileriyle değiştirdiğimiz zaman bir verimden kazanıyoruz. İkincisi daha büyük güce ulaşıyoruz. Artan taleple arzı örtüştüreceğimiz şekilde ilerliyoruz. Bugün Türkiye'nin yedek rezervi güvenilir vaziyette. Ekstrem hava olayları olmadığı kaydıyla. Bizim iklim değişikliğini geri çevirmemiz lazım. Ülke olarak en önemli gündemimiz bu. Yenilenebilir enerji bu yüzden ihtiyacımız var. Karşılarız üzerine, hem karasal rüzgarla karşılarız. Güneşteki büyümemiz, solar enerjideki büyümemiz. Hatırı sayılır bir büyüme, dünya çapında bir büyüme. Bunun üzerine bir de deniz üstü rüzgar enerjisini getiriyoruz.
0: Evet, ihale de açılacak orada.
1: Aynen öyle. Denizlerimizi de artık bu işin içine katıyoruz. Önemli bir gelişme. Jeotermal kaynaklarımız var. Atıklarımızı enerjiye dönüştürüyoruz. Yani yenilenebilir enerji bize önemli bir kazanım sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Hem ekonomiklik manasında hem talebe karşılık verme manasında.
0: Yani enerji bağımlılığının azaltılması konusunda her adım atılıyor ve her koşul, her fırsatta kullanılıyor bu süreç içerisinde, değerlendiriyor. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Bugün 2030'a geldiğimizde Eksim Enerji'yi özellikle kurulu güç ve üretim portföyü açısından nerede görmeyi hedefliyorsunuz?
1: Büyük bir atılım yaptık son birkaç senede. Kurulu gücümüzü iki katına kadar çıkarttık. Şu anda sadece Türkiye'de değil, Ukrayna ve Gürcistan'da da aktifiz. Oralarda da hidrolik, güneş ve rüzgar santrallerimiz şu anda işletmede. Türkiye'deki portföyümüzle birlikte toplam 1,2 gigawata, 1200 megawata ulaştık. Bizim için megawattlar verimli olduğu şekliyle anlam taşıyor. Yani bir yerde sadece rüzgar santralı kurmak değil, doğru yerde, doğru zamanda, doğru yatırımı yapma esasındayız. Ve olan yerdeki azami verimi, yeteri kadar ama verimli. O yüzden hem piyasayı takip ediyoruz hem büyüme eğrimizde şu anda geliştirdiğimiz projelerimiz mevcut. Toplamda bu 1.2 gigawattın üzerinde geliştirmekte olduğumuz yaklaşık 1.8 gigawattlık daha proje var. Kimisi yatırım aşamasına ulaştı. Hı hı. Türkiye'de, Gürcistan'da ve Ukrayna'da. Bizim hedefimiz doğudan batıya enerjiyi taşımak, uygun maliyetli enerjiyi taşımak. Bunun için şebeke desteklerine ihtiyaçlarımız var, kapasitelere ihtiyaçlarımız var. Olduğumuz yerlerdeki kapasiteleri büyüteceğiz, tahsis edildiği ölçekte. Hı hı hı. Ama bunu her zaman akıllı veriyle yapacağız. Şimdi klişe kelime olarak dijitalleşmeyi kullanmak değil, uçtan uca mühendisliğiyle beraber biz Exim olarak kendi mühendisliğimizi kendimiz yapan, uçtan uca enerji ticareti de dahil, sınır ötesi bu işleri yapabilen kabiliyete sahibiz. Bunları önce komşu coğrafyalara, sonra da küresel boyuta taşımayı hedefliyoruz.
0: Hangi pazarları yatırım açısından daha cazip görüyorsunuz?
1: Öncelikle söylediğim gibi enerjiyi uçtan uca hala kabloyla taşıyoruz. Daha kablosuz taşıma en azından iletim seviyesinde çok mümkün değil. İnşallah o teknolojiye de kavuşacağız. Önce kabloyla ulaştığımız yerlere gidiyoruz doğudan batıya. Komşu bölgelerde devam ediyoruz. Hem lisanslarımız var

0: hem geliştirdiğimiz projeler var. Sonra da daha uzaklara, küresel boyuta doğru taşımayı hedefliyoruz.
1: Yani yeni coğrafyalara açılma hedefiniz var bu bağlamda.
0: İçindeyiz. İnşallah somut olduğu zaman da
1: paylaşacaksınız. Peki son olarak bugün Türkiye'nin bu yöndeki stratejisi başarılı ama şu ülkeyi de örnek almalıdır dediğiniz bir durum var mıdır burada? Yani bizim rakip olarak ya da bizim kendimize hedef olarak alacağımız bir küresel anlamda başarısını tasdiklemiş bir ülkeyi örnek almalıdır şeklinde diyebileceğiniz.
0: Ben orada fazla Türk kalıyorum.
1: Öyle mi?
0: Çok iyi bir patika çizdik. Özellikle bütünleşme babında. Çünkü tek taraflı üretici olarak değil veya ticaret yapan değil, tüketicisiz olmayacak bir iş yapıyoruz biz. Önemli olan bir sonraki yatırımın sermayesini, öz kaynağını biriktirebilmek. Biz yarattığımız temettüyü yatırıma dönüştürüyoruz. Varlık değerimiz üzerinden ilerliyoruz. Verimli yatırıma da bu yüzden önem veriyoruz. Öyküneceğimiz şey belki biraz daha piyasanın şeffaflığı üzerine olabilir. İkili anlaşmaların gelişmesi. Avrupa Birliği'nde biraz daha bu alan yayılmış durumda. Zaten biz o şebekenin bir parçasıyız. Zamanla o tarafa doğru evrileceğimizi de görüyoruz. O yüzden öykünmek değil ama hedefimiz var diyeyim.
1: Hedef var.
0: Hedef var ve o hedefe doğru ilerliyoruz.
1: Hızlı bir şekilde ilerleniyoruz.
0: İnşallah.
1: Evet, belki az önce söylediğiniz gibi belki alım garantisi ya da izin süreçleri gibi konular üzerine biraz daha eğilindiği noktada da aslında çok daha hızlı bir şekilde potansiyeline erişecek gibi duruyor. Çok teşekkür ediyorum. Eksim Enerji'ye de başarılar diliyorum.
0: Çok
1: efendim, Arkın Akbay ile birlikte hem COP31'in önemine hem Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve içinde geçtiğimiz bulunduğumuz elektrifikasyon döneminde artan enerji talebine değinmiş olduk. 30 dakikayı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg TT'ye hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Tarım Analiz programıyla karşınızdayız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Suriye'de Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri toplantısında konuşuyor. Kulak veriyoruz.
2: Bir aradayız. Türkiye-Suriye Genel Ticaret Heyeti toplantısı. Ticaret Bakanlığı olarak TİM, İhracatçılar Meclisimizle birlikte birçok ülkelere benzeri organizasyonlar düzenliyoruz. TİM başkanımız ve ihracatçı birlik başkanlarımız, üyelerimiz hep birlikte oralarda iş görüşmeleri yapıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli başkan Mustafa Gültepe Bey'e ve ekibine. Bize çok güzel bir ev sahipliği yapan Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki yatırım ofisi Genel Direktörü Ahmet Ravat Ramazan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bizleri havalimanında karşılayan kıymetli Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Nidal El-Shaar ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce Sayın Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nidal El-Shaar ve ekibiyle gerek havalimanında gerekse burada ikili görüşmelerimizi yaptık. Sayın Nidal El-Shaar bu akşam açılacak olan Suriye-Şam Uluslararası Fuarı'nın hazırlıklarından sorumlu olduğu için gerek diğer heyetler gerekse organizasyon hazırlıkları için yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor fuar alanında. Bu anlamda Suriye Yatırım Otoritesi Genel Direktörlüğü'ne seçilen Sayın Ahmet Ravat Ramazan Bey'i tebrik ediyorum. Hayırlı başarılı çalışmalar diliyorum. Kendisi hem Suriye'ye çok hakim, vakıf durumda konularına, hem Türkiye'yi çok iyi tanıyan ve geçmişte iş yapan birisi olarak inşallah Türkiye-Suriye ekonomi ortaklığını geliştirme hususunda çok başarılı olacak ekibiyle beraber. Şöyle buraya gelmemizin tabii birçok boyutu, sebepleri var. Birincisi burada şu anda Türkiye-Suriye Genel Ticaret Heyeti toplantısındayız. Bu genel konuşmalardan sonra biraz sonra karşılıklı ikili iş görüşmeleri, sektörel toplantılar olacak. Görüyorum ki hem Türkiye tarafından hem Suriye tarafından ilgi çok yüksek. Hayırlı haberler bekliyoruz. Her iki ülkenin ekonomileri açısından ve ekonomi ve ticaret entegrasyonu açısından. Diğer taraftan mevkidaşlarımız olan Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı, Suriye Gümrük İdareleri Başkanı, Suriye Yatırım Otoritesi Başkanı. Onlarla da iki ülke yatırım ilişkilerini, gümrük meselelerini, ticaret ilişkilerindeki ulaştırma koridorları konusunda görüşmelerimizi yapmaktı. Bunları da gerçekleştiriyoruz. Üçüncüsü, bu akşam 63. Uluslararası Şam Fuarı açılacak. Suriye'nin en büyük uluslararası fuarı. Hayırlı olmasını, bereketli olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah açılışa iştirak edeceğiz. Türkiye'den tam 200 kişilik bir iş insanları heyetiyle geldik. Ve Türkiye olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşık 33 firmamızın ve 1000'e yakın ziyaretçilerimizin katılımıyla Şam Uluslararası Fuarı'nda yerimizi alacağız. Türkiye pavilyonunun, salonunun açılışını gerçekleştireceğiz. Bunlar tabii çok önemli. Çünkü Suriye ve Türkiye ekonomileri arasında çok yakın bir entegrasyon var.

0: iç savaştan sonra 8 Aralık devrimi başarıldıktan ve yeni Suriye kurulduktan sonra çok yakın bir koordinasyon içinde Suriye hükümeti ve bakanları ile bakanlıkları ile çalışıyoruz. Türkiye ve Suriyeli yatırımcılar, sanayiciler, KOBİ'ler, tüccarlar, ihracatçılar yıllardır zaten çok yakın işbirliği içinde görev yapıyorlar. İnsanlar önce komşusuyla ticaret yapar, komşusuyla ortaklık kurar, komşusuyla beraber yol arkadaşlığı yapar. Bu çerçevede birbirimize zaten çok yakınız. Yine malum dünya ticareti gerçekten dünya ekonomisiyle beraber çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve bunların daha çok bizim bu coğrafyanın etrafında olması yine dünyadaki büyük ekonomiler arasındaki ticaret savaşları, bunun bütün dünyayı olumsuz etkilemesi gibi gelişmeler karşısında bölgesel işbirliği ve ortaklığına çok büyük ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Bu açıdan da bizim Türkiye-Suriye arasındaki yakınlaşma ve entegrasyon her iki ülke ve bölge ülkeleri için çok önemli. 8 Aralık Hürriyet Devrimi'nden bu yana çok büyük mesafeler alındı. Suriye birliğini, bütünlüğünü korumayı başardı. İstikrarlı bir siyasi ortam sağlandı ve iç huzur, asayiş başarıyla sağlandı. Ekonomide çarklar artık hızlıca dönmeye başladı ve özellikle bu yıl Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda çok önemli gelişmeler oldu. Artık tüm Türkiye, tüm Suriye coğrafyası bir ve bütün içinde gelişme yolunda hızla ilerleyecek. Devlet kurumları çalışıyor ve kurumsal kapasiteler arttırılıyor. Biz ekonomi, siyaset, diplomasi, enerji, ulaştırma, ticaret, yatırım her konuda Suriye ile yakın işbirliği ve koordinasyon içindeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gümrük işbirliği anlaşması imzaladık ve işbirliği komitesi kurduk. Ticaret ve yatırım konularında ilerleme sağlamak ve gelişmeleri hızlandırmak için kısa adıyla JETCO olarak bilinen Ekonomi ve Ticaret Komitesi'ni geçen yıl Ağustos ayında bir yıl önce Ankara'daki attığımız imzalarla kuruluşunu gerçekleştirdik. İlk toplantısını JETCO'nun İstanbul'da Nisan ayında gerçekleştirdik.
1: Evet, Ticaret Bakanı Ömer Bolat Suriye temaslarında yaptığı konuşmayı dinledik. Bir kısmını verdik. Takip edeceğiz. Gün içerisinde sizlere tabii ki aktaracağız. Tekrar Tarımhanenize hoş geldiniz. Bugün gübre piyasasındaki gelişmeleri konuşacağız. Özellikle küresel anlamdaki gelişmeler tabii Türkiye'yi de doğrudan etkiliyor. Bir taraftan Hürmüz Boğazı'ndaki o belirsizlik, tedarik sıkıntısı, tesislerin hala bir kısmının hasarlı olması, navlun maliyetleri ve birçok ülkenin kendine göre aldığı önlemler ya da almaya çalıştığı önlemler var. Tüm bunları konuşacağız. Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği, GÜİT Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Uzunoy ile birlikte. Gökhan Bey hoş geldiniz elimize.
2: Hoş bulduk bir kez daha. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Şimdi süremiz tabii biraz kısaldı. O yüzden hemen konuya gireceğim. Genel şöyle bir fotoğrafı çekelim mi? Siz de dönem dönem ilk savaşın başladığı dönemde de yayın yaptık, sonrasında da yaptık. Şu an itibariyle geldiğimiz noktada Hürmüz Boğazı'ndaki durum, tedarik ile ilgili mevcut görünüm bize ne söylüyor? Gübre açısından baktığımızda, gübre ham maddesi açısından baktığımızda.
2: Evet, aslına bakarsanız tabii en önemli olan yine üre, önce de dolaşacağız, azotlu gübreleri konuşacağız. Daha fazla burası tabii bir zirai eğitim olmadığı için çok kısa anlatayım. Üç tane temel gübreden bahsediyoruz. Azot, fosfor, potasyum kaynaklı olan gübreler. Bunlar da insan beslemesine göre düşünürsek işte nasıl yağlar, proteinler veya karbonhidratlara ihtiyacımız var. Bu çeşitlere ihtiyacımız var. Aynen bitkilerin de bunlara ihtiyacı var temel olarak. Dolayısıyla bu üç element çok önemli. Bunların en önemlisi de azotlu ürünler, yani başta üre diyebiliriz. Hürmüz temelde bizi üre konusunda çok ilk günlerde müthiş zorladı. Ancak ondan sonra bir rahatlamanın olduğunu söyleyebilirim. Bu tedarik o bölgeden kaynaklanıyor, o bölgeden sağlanıyor anlamına gelmiyor. Ülkeler tedarikçi olan başka ülkeleri bir an önce radarlarını aldılar ve oradan alamadıklarını, yani Hürmüz Boğazı'ndaki geçişten dolayı alamadıkları ürünleri başka ülkelerden tedarik ettiler. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Ve çok da dinamik bir özel sektörümüz var biliyorsunuz. Çok hızlı şekliyle başka ülkelerle anlaşmalar yaptılar. Dolayısıyla o ilk günkü panik şu anda yok. Tabii ki fiyatlara yansıdığı ortada şüphesiz. Ama o ilk günkü paniğimiz yok. Kükürt konusunda aynısını söyleyemeyeceğim. Çünkü oradan bir de kükürt geçiyor ki kükürt, yani dünya piyasasının neredeyse %50'si o Hürmüz'den geçiyor. O bence daha büyük bir sorun. Ben ilk sizinle yaptığımız programlarda da bunun altını çizmiştim. Kükürt çok daha önemli hale geldi diyebilirim şu anda.
1: Peki bunların şu ana kadar Türkiye'de fiyatlara yansıması ne kadar oldu? Savaştan bu yanayı baz alabiliriz ya da yılbaşından bu yanayı baz alabiliriz. Ne kadar yansıdı bundan sonraki süreçte? Çünkü belirsizlik de devam ettiği için üreticinin de yeni sezona hazırlığı artık başladı. Fiyatları nasıl etkileyecek ya da nasıl bir fiyat seyri bekliyoruz?
2: Şimdi azotlu ürünlerde başta üre diyebileceğim üründe %70-80 civarında dolar bazında aslında bir artış oldu. Şimdi Türkiye yansımasını biraz sonra anlatayım çünkü orada bir başka dinamikler de var işin içerisinde. Fosforlu ürünlerde yaklaşık olarak %30-35 civarında bir artış oldu. Ancak o bekleniyor, daha da artması bekleniyor. Potasyum daha görece daha kontrollü. Çünkü o kaynaklar böyle biraz daha kuzeyde, Rusya, işte Kanada gibi farklı bölgelerden de getirilebilecek kaynaklar var, Belarus gibi. Dolayısıyla Hürmüz'e çok %100 bağımlı değil. Tabii ki hani navlun etkiliyor, dünyadaki ticaret etkiliyor. Ama temelde baktığınızda azotlu ürünlerde %70-80 civarında dolar bazında bir artıştan söz edebiliriz. Türkiye'ye bakacak olursak tabii işin içine bu sefer bir kur riski giriyor biliyorsunuz. Yani orada %70 arttığında da Türkiye'de ne kadar artacak acaba? Aslına bakarsın beklediğimizden daha az yansıdı. Hani Türk ithalatçısı, gübre ithalatçıları veya sanayicileri kendi karlarından vererek ellerindeki malları eski mallara eski fiyatlarla paçallayarak satma gayretinde bulundular. Bunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda yeni aldıklarını bir parça daha yüksek fiyatta satacaklar. Sezon geliyor zaten
1: Ne
2: biliyorsunuz.
1: kadarlık bir yüksek fiyattan bahsediyoruz? Yani oradaki oranları merak ediyorum ki çünkü biz şimdi tarım GİFE'de biliyorsunuz biraz geriden geliyor. Orada gübre fiyatlarında Haziran'da bir düşüş gördük.
2: Doğru.
1: Ama diğer birçok kalemde de öyle. Tarım GİFE zaten negatif geldi aylık bazda. Ama biliyoruz ki Temmuz ve Ağustos'ta piyasadan, sahadan gelen bilgiler bize birçok üründe bu yem için de geçerli, mazot tarafı, akaryakıt tarafı için de geçerli, gübrede vesaire. Orada bir yukarı yönlü hareket gösteriyor ve devam ediyor diye de bilgi geliyor. Şimdi onun ben biraz yansımasını merak ediyorum, oransal olarak en azından.
2: Yani şöyle, birincisi Dünya Bankası'nın beklediği önümüzdeki bir yıl içerisinde, yani 2027 içerisinde bir %30'luk artışın olabileceğini öngörüyorlar. Bu durum böyle devam ederdi. Ama zaten Türkiye'de de bu iş arttı, yani hani dünyada dolar bazında bu %70-80 artıyorken Türkiye'de artmadı diyemeyiz. Olduğu gibi yansıdı. Yeni olduğunda, yani yeni ithalatlar yapıldığında bir parça daha artar mı? Bence bir %10-15 civarında daha artması beklenmeli. Ancak şimdi şunu da söylemek lazım, yani gübre fiyatları her zaman yukarıya gitmiyor. Aynen petrol gibi, doğalgaz gibi, altın gibi zaman zaman da aşağıya gidiyor. Ama bizim algımız her zaman Yani ne kadar yükseldi diyerek bakıyoruz konuya. Zaman zaman da dünyada geriye geldiği de oluyor. Bunlar da yansıtılıyor zaten.
1: Ama tabii bir petrol fiyatındaki o esneklik yok gübre tarafında diyebiliyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde konuştuk. Orada farklı bir dinamik işliyor. Yani çünkü tesislerin bir kısmının hasar gördüğünü biliyoruz Orta Doğu'da. Bunların tekrar yeniden devreye girmesinin zaman alacağı dile getiriyor. İşte stok yönetimi vesaire, tedarik tarafındaki o sıkışıklığın sanki petrolden biraz daha ayrıştığını, fiyatlar noktasında ya da dalgalama noktasında ayrıştığını bize gösteriyor. Şimdi biraz da son 8 dakikaya girdik. Talep tarafını merak ediyorum. Şimdi yeni dönemde başladı mı talep? Nasıl seyrediyor Türkiye'de çiftçi açısından? Çünkü diğer maliyetlerdeki artışlar yeni sezonda üretim desenindeki, tabii iklim şartları da burada çok belirleyici. Üretim deseni üzerinde de etkili. Gübre tarafına talep ne söylüyor bize?
2: Şimdi tabii bu artan fiyatlarda mutlaka çiftçinin satın alma gücü diye bir şey de var. Bizim gözlemlediğimiz çiftçinin satın almasında ciddi bir düşüş var. Çünkü bir yandan hani azotlu üründe %70-80 dedik, fosforlarda 30'lar, 35'ler, 40'lar seviyesinde artış dedik. Ama mahsul fiyatına baktığınızda bir buğdayda, mısırda %10-11'leri konuşuyoruz aynı dönemle kıyasladığımızda. İşte pamukta %19 konuşuyoruz. Çeltikte %13 konuşuyoruz. Hani düşünün ki bir ailenin geliri yalnızca %13 artıyor ama giderleri %70-80 artıyor. Üstüne üstlük bir de mazot var, biliyorsunuz çiftçinin diğer önemli bir gideri. Onun bunun dışında naylonundan kasasına kadar, damlama borusuna kadar hepsi petrol ürünü bunların. Dolayısıyla çok ciddi bir gider artışı var çiftçide. Şimdi sorun şu, çiftçinin geliri artmıyorsa nereden kısacak? Mazottan kısamıyor, tohumdan kısamıyor. Maalesef gübreden bir kullanım düşüşü bekliyoruz. Buna oran vermek çok kolay değil ama geçmiş yıllarda çok ciddi düşüşler oldu. Böyle %30'lar civarında, 20'ler, 25'ler civarında, bundan 15-20 yıl kadar önceki benzer krizlerde düşüşler oldu. Tüketim alışkanlıkları değişti veya parçalı hale geldi veya ötelendi. Yani son dakikaya kadar beklendi. Tam tarlaya gitmeden önce ben gübremi alayım dendi ki bu tabii planlamanın dışında kalıyor. O zaman da istediği ürün var mı? O bayide o ürün hazır mı? Nakliyesi hemen yapılabilecek düzeyde mi gibi sıkıntılar oluyor. Ancak genel olarak sizin sorunuza cevabım, ben düşüş bekliyorum. Bu talepte bir düşüş bekliyorum.
1: Geçen sene Türkiye'de toplam gübre tüketimi kaç milyon tondu? 7 milyon ton var mıydı? Yanlış mı?
2: Civarında.
1: Yani bu sene 7 milyon tonu zaten göremeyebiliriz diyorsunuz.
2: Göremeyeceğimizi düşünüyorum, evet. Yani tedarikle ilgili bir sorun olmamasına rağmen, yani ürünü siz Hürmüz'den geçirmezseniz de Rusya'dan alabilirsiniz veya başka ülkelerden, Fas'tan alırsınız, Mısır'dan alırsınız, başka yerden getirseniz bile alınabilir bir fiyatta mı? Bu çok önemli bir şey. O alınabilir bir fiyatta değilse bizi başka bir risk bekliyor olabilir. Verimin düşme riski olabilir. Yani çiftçi bunu efor edip kullanamıyor olabilir. Bu kendisiyle ilgili, kendi bütçesiyle ilgili bir konudur ama çıkan buğdayın verimi, mısırın verimi tüm Türkiye'yi ilgilendirir. Dolayısıyla oradaki düşüklük gıda riski arz eder.
1: Peki bir de şimdi geçtiğimiz haftalardaydı, geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam, sizin Antalya'da dernek olarak bir birinci gübre istişare toplantınız vardı. Sonrasında da hatta sağ olasınız bizlerle de paylaştığınız konuşulan konularla ilgili. Orada dikkatimi çeken şeylerden biri sektörün kanayan yarası olarak belki ifade ediliyor. Hani vadelerin 12 ayları geçmesi, finansman sorunu, vadelerle birlikte işte yüksek maliyetler, biraz önce konuştuğumuz çiftçiler ve bayiler üzerine de bir yük oluşturuluyor minvalinde açıklama vardı. Piyasada ortaya çıkan risklere dikkat çekiyorsunuz. Nedir bu riskler?
2: Şimdi tabii ki sizin söylediğiniz gibi 10-12 aylık vadeler var ve Türkiye'deki paranın maliyeti ortada. Bu işi yapanlar mutlaka bu maliyetleri ürünlerin üzerine yansıtmak zorundalar. Bu yalnızca Türkiye ile ilgili değil, dünyanın hemen her yerinde tarım finansal olarak açık verir. Her zaman, yani insanlar cebinde paraları olarak bu işleri yapmazlar. Mutlaka bir finans kaynağı kullanırlar. Maalesef şu anda Türkiye'deki bu faiz oranları müthiş yüksek. Ve bizim sektörümüz de buna muhtaç. Tabii Ziraat Bankası mutlaka elinden geldiği kadar desteklemeye çalışıyor ama ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Buradaki bir süre, yani 12 aya varan vade büyük bir risk de taşıyor. Çünkü çiftçi ürünü veriyor. Düşün, elinde 12 aylık bir çek var, dönüyor bunu bayiye veriyor, bayi fabrikaya veriyor, fabrika başkasına veriyor. Yani o 1 yıllık vade dönüyor ve bu 1 yıl çok uzun, riskleri taşımak için de çok uzun. Üstüne üstlük de bu finansmana da ulaşamıyoruz şu anda. Yani herhangi bir sanayici veya bayi gidip de bankadan bu kaynağı kullanmak istediğinde ya önüne çok büyük masraflar çıkıyor veya masrafları ödemeye razı dahi olsa bu paraya ulaşamıyor. Ulaşamayınca ticareti durduruyor bu sefer. Tamam, 10 kamyon gübre almayayım, 3 kamyon alayım, geldikçe alayım, sipariş geldikçe alayım diyor. Bu bir lojistik baskısı yaratır. Fabrikaların üzerinde bir lojistik baskısı. Son dakika satışları her zaman baskı yaratır. Bu bir sorun. Tabii bu 12 ay boyunca da kimin batıp batmayacağını, kimin konkordato alıp almayacağını da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu nasıl çözülür? Bankaların yeni yöntemleri var. Ödeme garantili yöntemler var. Buralara doğru gidiyor olması lazım.
1: An
2: Bu
1: itibariyle o riski yönetemeyen ya da işte tırnak içerisinde iflas konkordato süreci yaşayan var mı sektörde?
2: tabii ki var. Hem de çok ciddi var. Yani böyle üçüncü kuşak şirketler konkordato alıyorlar veya iflas alıyorlar. Maalesef var. Üstüne üstlük tabii şeyler de var. Hallerde olan konkordatolar ve iflaslar var. Çiftçi oraya vermiş, oradan bir para alması lazım ama halçı iflas etmiş.
1: Anladım.
2: Bunlar hiç duymadığımız kadar fazla.
1: Son bir dakika. Şimdi daha önceki dönemde bazı önlemler alındı. İşte ithalat, ihracatla, dış ticaretle ilgili gübrede. Birçok ülkede bunu yapıyor. Kendi çiftçisini destekleme noktasında ya da işte yatırım kapasitesi, üretim kapasitesini arttırmak gibi. Sizin var mı an itibariyle böyle sektörde yine birkaç dokunuşa ihtiyaç var süreci daha yönetmek açısından diyebileceğiniz? Kısaca alayım varsa.
2: Aslında benim daha orta vadede önerim gübre kanununu konuşuyor olmamız lazım. Biz bakanlıkla dernek olarak son derece yakın çalışıyoruz. Biliyorsunuz hani sigorta, tarım sigortalarından tohuma kadar kanunlarla yönetiliyor. Hatta organik tarımın bile kendi içinde kanunu var, veterinerliğin kanunu var. Ancak gübrenin bir kanunu yok. Gübre yönetmeliklerle, daha küçük ve hızlı hareket etmek için yönetmeliklerle yürütülüyor. Ama bunda hem ihracatta sorunlar çıkabilir, etiketlerde çıkabilir. Bunu daha bütüncül bir bakış açısıyla bence bir kanunlaştırmamız lazım. Çünkü gübre yalnızca gübre değildir. Gübre aynı zamanda buğdaydır, aynı zamanda mısırdır, hayvancılıktır. Orayı beslemediğimiz sürece gıda diye bir şey yoktur.
1: Evet.
2: O yüzden çok önemlidir.
1: Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Yine gelişmeler olduğu zaman, sıcak gelişmeler olduğu zaman sizlerle iletişimde olacağız ki piyasaya da bunun yansıması ne olur ne biter aktaralım doğru şekilde. Bugün Gübre Üreticileri, İhracatçılar ve İthalatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Uzunoğlu ile birlikte gübre sektörünün aslında penceresinden tarıma yine bakmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Garanti
2: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
3: BBVA. Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Best Allianz. Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Saat başını bir fiyatlamalara beraber göz gezdirelim dilerseniz. Borsa İstanbul tarafına bakıldığında BIST 100 endeksinde sabah saati %1,5'a yakın bir prim vardı. %1,5'u da aşan bir primin şu an fiyatlamalara dahil olduğunu gördük. Şu an 14.700 puandan fiyatlanmasını Borsa İstanbul tarafı sürdürüyor ve bankacılık tarafında sabah saati %3'e varan bir yukarı yönlü seyir varken şimdi ise %3,5'unda üzerinde bir prim var. Sınai tarafı %1,22'lik bir artışla burada yüzdesel bazda katkıyı Borsa İstanbul'da desteklerken mali tarafta %1,40'la burada yukarı yönlü katkıya destek veren alt endekslerden birer tanesi oldu. Turizm, hizmetler, ulaştırma tarafına bakıldığında pozitif bir katkı vardı. Devam ettiğini gün içi seansta görüyoruz ve şu an hizmetler tarafında %1'e varan bir prim var. Turizm tarafında %1'e yakın bir yukarı yönlü seyir varken ulaştırma neresi %2'ye varan bir primle fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim ve buradan da küresel para piyasalarına geçelim. Şimdi küresel para piyasalarında euro dolar çaprazı aslında önem arz ediyordu. Burada bakıldığında 1.1665 seviyesinde kurun ilerlediğini nispeten yatay seyirde fiyatlandığını gördük ki dolar endeksine bakıldığında 98 seviyesi 99 bandının da altına sarkan bir fiyatlama bu saatlerde hakim. Avrupa borsalarında sabah aslında karışık bir seyirle açılış vardı. Gün içi seansta bakıldığında yine karışık seyirin devam ettiği bir fiyatlama tablosuyla karşı karşıya kaldık. Londra tarafında negatif bir ayrışma varken Paris Frankfurt İTF üstü tarafında yatay pozitif bir ayrışmanın da olduğunu izliyoruz. ECB üyesi Schnabel'den de açıklamalar geldi ve uygun koşullarda uzayan çatışmalar sonrası bir faiz artışı gündeme gelebilir mesajını da vermişti. ECB üyesi Schnabel'den gelen mesajı aktardığımızda bugün Avrupa tarafında önemli bir veri yokken Amerika tarafında ise gözler birçok veriye odaklanmış bulunmakta. Saatler 15.30'u gösterdiğinde Amerika'dan Fed'in önce gösterge enflasyonu kişisel tüketim harcamaları rakamlarını alacağız. Piyasa beklentilerine bakıldığında yıllık %3,3, aylık ise %0,23'lük bir artış. Çekirdek PC yani kişisel tüketim harcamalarından gelmesi bekleniyor. Büyüme rakamları gelecek ve piyasalar kapandıktan sonra yatırımcıların odağında olan Nvidia bilançosunu alacağız diyelim. Bilançoda ikinci çeyrekte yatırımcıların beklentisi 92,2 milyar dolarlık bir gelir gelmesi yönünde diyelim. Ve cuma günü ise gözler Jackson Hole sempozyumunda diye de ekleyelim buradan da. Hemen emtia tarafına bakalım. Emtialar dolar endeksinde bir geri çekilme olmasından mütevellit ons altında 4600 dolarlık bir fiyatlanma hareketinin devam ettiğini izliyoruz. Ons altın 3 ayın zirvesine yakın bir fiyatlamayla şu an seyrini sürdürürken ons gümüşe bakıldığında 68 dolar civarında bir fiyatlama gün içi seansta hakim. Bitcoin'de biz 81 bin dolarları test etmiştik. Şu an 78 bin dolarlarda işlem hacminden fiyatlamalar geçiyor. Brent'te 85 dolar seviyesi var ki hafta başına biz 92 dolarlara kadar çıkmıştık. ABD-İran-Umman anlaşmasından sonra Umman-İran tarafının konuşmalarının ardındansa burada bir geri çekilme Brent tarafında yaşandığını izliyoruz diyelim ve Amerikan tipan petrol ise 80 dolar civarında fiyatlanmasını sürdürüyor. Evet, gün içi seansta bu denli yoğun bir fiyatlama hareketi varken bu hafta gözler Amerika verilerine demiştik ve verileri konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz konuğumuz olacak. Fakat hemen bir aslında gündemimizde var diyelim. Kameralarımızı Suriye'ye çevireceğiz buradan Levent Bey izninizle. Ticaret Bakanı Ömer Balat açıklamalarda bulunuyor. Hemen kendisine bir kulak verelim.
2: Nereye hedefliyorsunuz ve hangi sektörle ön plana çıkacak? Son olarak da üçüncü olarak da şunu sormak istiyorum. Sınır ticaretinde bir büyüme bekliyor musunuz yakın zamanda?
3: Tabii. Zaten az önce belirttim. Devrimden bu yana ticaretimizde geçen yıl %42'lik artış oldu. Bu yıl da ilk 7 ayda %16'lık artış oldu. Biz Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerini kazan kazan temelinde her iki tarafında istifade edeceği zeminde ilerlemesi için birlikte çalışıyoruz ve bu anlamda gayret ediyoruz. Diğer taraftan gümrüklerimizin modernizasyonu, genişlemesi konusunda yatırımlar devam ediyor. Mesela Cilvegözü'nde daha geçen hafta 1200 araçlık tır parkının açılışını gerçekleştirdik. Karşı tarafa yürüdük. Orada da Suriye hükümetinin Babel Hava gümrük kapısını genişletme ve modernleştirme çalışmaları 4 ay sonra tamamlanacak. Benzeri şekilde Öncüpınar'da çalışmalarımız var. İslahiye'de demiryolu gümrüğü anlamında çalışmalarımız var. Akçakale'deki yatırımlarımız gümrük tesisini genişletme ve büyütme konusunda devam ediyor. Önemli bir gümrük kapısı olarak da Nusaybin ve Kamışlı arasındaki gümrükte de bizim taraf hazır. Suriye tarafı da biz de 4 ay içinde kendi bölgemizi hazırlayacağız diyor ve yıl sonuna kadar orayı açacağız diyorlar. Yayladağ gümrük kapımızda genişletme, modernleştirme devam ediyor. Büyük ölçüde tamamlandı. Bu şekilde sınır illerimizin de hem yatırımlar hem ticaret ilişkileri noktasında zaten Türkiye-Suriye entegrasyonunda en çok istifade edecek bölgeler, bölgedeki iller, her iki taraf açısından da söylüyorum. Ve Suriye'nin yeniden imar ve inşasında dünya çapında başarılı olan ve dünya ikincisi olan Türk müteahhitleri göreve her zaman hazırlar. Zaten orta büyüklükteki yenileme ve inşa faaliyetlerinin başladığını gözlemliyoruz. Birçok Türk firmasının da burada bu anlamda inşaat faaliyetlerinde bulunduğunu görüyoruz. Organize sanayi bölgelerindeki yatırımlar noktasında da karşılıklı olarak ciddi bir ilgi var. İnşallah bölgenin istikrarı açısından bu ekonomik gelişmeler ve entegrasyon büyük önem taşıyor. Teşekkür ederiz.
4: Bu bölgede son günlerde çok önemli gelişmeler oluyor. TDİ'nin fethiyle birlikte PKK Suriye'den çekildi. Bir taraftan Amerika Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden de çıkardı. Evet. Şimdi bu gelişmeleri ele alacak olursak, bu gelişmeler Türkiye ile Suriye'nin ticaret ilişkilerine nasıl etkiliyor?
3: Tabii. Söylediğiniz gelişmeler çok hayırlı gelişmeler. Türkiye'de biliyorsunuz terörsüz Türkiye projesi çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir çerçeve yasası kısa bir süre önce 467 milletvekilimizin olumlu oyuyla kabul edildi. Ve inşallah kısa bir zaman sonra terör örgütünün lağvedilip silahlarını tamamen teslim edeceği bir dönem Türkiye'nin Güneydoğu'su, Doğu Anadolu'su, bütün Türkiye'ye yansıyacak olumlu ekonomik bir momentum, ivme kazandıracak. Benzeri bir şekilde dün de Suriye'deki SDG örgütünün kendini feshetmesi ve Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına bağlılıklarını ve entegrasyona gireceklerini ifade etmesi de Suriye açısından olduğu kadar Türkiye açısından da Irak, İran, bütün bölge ülkeleri arasından hayırlı gelişmeler. ABD yönetiminin de daha önce Sezar yaptırımları yasasını kaldırmıştı. Dün de Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmış olması Suriye'nin dış dünyayla mali bağlantıları, ekonomik ilişkileri noktasında çok önemli, olumlu gelişmeleri hızlandıracaktır. Bu hayırlı gelişmeler bölgenin inşallah hem siyasi istikrar, hem toplumsal istikrar, hem de ekonomik istikrar içinde gelişme ve büyümesi ve bölge halklarının 10 yıllarca sonra huzura kavuşması anlamında çok faydalı olacak. Bu işbirliği inşallah devam edecek. Biliyoruz ki bazıları bölgenin ateş içinde olmasını, halkların birbirine düşman olmasını ve bölgenin parçalanmasını arzu eden faaliyetler içindeler ama Allah'a çok şükür Türkiye başta olmak üzere yeni Suriye yönetimi ve bölge ülkelerinin liderleri arasında muhteşem bir işbirliği ve koordinasyon var. İstikrar, güven ve ekonomik gelişme hep birlikte sağlanacak.
1: Evet, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iş gücü reel sektör heyetleriyle Suriye'de yaptığı ziyaretteki konuşmasına kulak vermiştik değerli izleyenler ve şimdi Profesör Doktor Levent Yılmaz'la Amerika'daki ve küresel piyasalardaki son performansı ve veri akışını konuşmak üzere sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz diyelim. Levent Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi çok yoğun bir gündem var diyelim. Bir yanda Suriye tarafı vardı aslında. Şimdi bu haftaya bakıldığında ise dışarıda Amerika'dan gelecek verilerde gözümüz kulağımız orada diyebiliriz. Bu hafta bugün itibariyle çekirdek PCE yani kişisel tüketim harcamaları gelecek. Büyüme rakamlarını bugün alacağız ve yatırımcıların odağında olan piyasalar kapandıktan sonra Nvidia bilançosu gelecek. Fakat en büyük gündemse Cuma günü Jackson Hole Sempozyumunda Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı konuşmada olacak. Şimdi biraz buradan başlayalım dilerseniz. Çünkü Kevin Warsh sözlü yönlendirme sevmeyen, rehberlik yapmak istemeyen bir yeni Fed Başkanıydı. Ve ilk sempozyum Jackson Hole Sempozyumundaki konuşması olacak. Sizce nasıl bir sözlü yönlendirme veya yönlendirme gibi mesajlar gelebilir? Faiz kararına dair de mesajları yatırımcılar arayacaktır tabii ki. Vadeli piyasalara bakıldığında %30'lara kadar düşen bir faiz artışı beklentisi vardı. Bu beklentiler konuşmadan ve vereceği mesajlardan sonra nasıl değişebilir sizce?
5: Şimdi Warsh konuşma yapacak mı yapmayacak mı o bile belirsizdi biliyorsunuz. 22 evet. Ağustos tarihinde aslında Bloomberg'un bir haberi vardı. Orada Warsh'un konuşma yapıp yapmayacağını netleşmediğine ilişkin bir ibare vardı. Çünkü bir forward guidance yani sözlü yönlendirme yapmayacağını ve bunun çok doğru olmadığını söyleyen bir Fed Başkanı profiliyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla hani Jackson Hole aslında merkez bankacıların birbirlerine mesajlar verdikleri ama Amerika özelinde de Amerikan Merkez Bankası Başkanı daha uzun konuşma yaptığı toplantılardan bir tanesi olduğu için her sene merak edilirdi. Ama bu sene içerikten daha ziyade belki usul merak edilecek. Çünkü Warsh ilginç bir Fed Başkanı. Senato tarihinin en az oy farkıyla seçilen başkanı. Aslında çok da güçlü bir senato desteğiyle geldi diyemeyiz.
1: Evet.
5: Hani evet ve hayır oylarına baktığımızda tarihin en düşük aralığında seçilmiş bir FED başkanı.
1: Bir bağımsızlık tartışmasıyla aslında tabii, gündeme gelen de bir FED başkanı olmuş.
5: Tabii Trump'ın ısrarlı faiz indirim çağrıları vardı. Warsh işte bir forward guidance yapmayacağını ısrarla söyledi. Dahası FED metnini mümkün olduğu kadar kısalttı. Yani 130 kelimeye kadar düşürdü açıklamasını. Bu da ilginç bir yaklaşım ve 2012'den bu yana ilk kez dot plotlarda görüş belirtmeyen, yani faiz seviyesine ilişkin görüş belirtmeyen ilk Fed başkanı. Aslında hiçbir şeye karışmıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla böyle bir başkanın nasıl bir yönlendirme yapacağını çok merak ediyoruz ama son iki haftadır aslında en çok konuşulan konulardan bir tanesi Amerikan tahvilleriydi ve Fed'in bir şekilde guidance yapmayıp enflasyonun nereye gideceğine ilişkin beklentilerini başkan kanalıyla yönlendirmemesi, Fed'in olası bir işte %2'nin üzerine enflasyonun gittiğinde ne yapacağına ilişkin çok kapsamlı bir yönlendirme yapmaması biliyorsunuz Amerikan enflasyonunun düşmeyeceğine ilişkin beklentiyi ya da düşse bile tahmin edilenden daha yüksek bir yerde kalacağına ilişkin beklentiyi güçlendirince Amerikan tahvil piyasası hareketlenmişti. Fed'den de bir yönlendirme gelmeyince Amerikan hazinesi bu sefer kendisi müdahale etti ama çok da işe yaramadı. Yani bir geçici bir etki oluşturdu tahvil faizlerinde. Ama esas enflasyonun sahibi, yani enflasyonu düşürmekle görevli kurumun biraz ortalığı boş bırakması bu sefer yine tahvil tarafındaki beklentileri yine önceki olduğu yere kadar çıkarttı. O yüzden Jackson Hole'de Warsh'un ne diyeceği çok daha kıymetli hale geldi. Bir sonraki toplantı Eylül ayı FOMC toplantısında bir faiz artışı olur mu olmaz mı tartışması vardı. Orada ihtimaller sizin de belirttiğiniz gibi hani %30'ların altına kadar evet, sarktı. Ama bilmiyoruz yani bu belirsizlik içerisinde şimdi Hürmüz meselesinin akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisi ki Amerika'da akaryakıt fiyatı Türkiye'deki ekmek fiyatı gibidir. Yani bizde nasıl ekmek zammı günlerce konuşulursa Amerika'da da akaryakıt fiyatlarının enflasyonist etkisi o kadar yoğun ki, yayılım etkisi o kadar güçlü ki yani orada enflasyonu çok tetikliyor. Şimdi jeopolitik gelişmelerden bağımsız Amerikan para politikasını yorumlayamıyorsunuz. Şimdi iki tane görüş var. Bir tanesi diyor ki Fed Başkanı doğru yapıyor çünkü bir şey söyleyecek ama olmayacak. Bu sefer boşa düşecek. Çünkü jeopolitik belirsizlikleri gideremez diyor. Ama rezerv paranın sahibi yönlendirme yapmayınca bu sefer dünyanın geri kalanında volatilite artıyor. Bakalım Jackson Hole'de nasıl bir strateji izleyecek? Yani şu andan bir şey söylemek çok zor olmakla birlikte belki şöyle bir beklenti oluşturabiliriz. Bize Amerikan enflasyonunun seyrine ilişkin Fed'in daha açıklayıcı konuşması lazım ve Fed Başkanı'nın da Amerikan enflasyonuna ilişkin nasıl bir strateji izleyeceğini daha açık anlatması lazım. İletişim zayıflayınca bütün dünyada para politikaları da zorlaşıyor.
1: Şimdi enflasyon demişken bugün Fed'in öncü gösterge enflasyonu çekirdek PCE yani kişisel tüketim harcamaları enflasyonu gelecek ve yıllık bazda bakıldığında %3,3 aylık %0,23'lük bir artış beklentisi piyasalarda. Hakim aslında sesler biraz kesildi piyasalarda. Odak tamamen gelecek bu veriye odaklanmış bulunmakta. Peki bu veriden yüksek gelebilecek, beklenti üzeri gelebilecek bir rakam piyasaları nedenle oynatabilir ve günün sonunda şimdi tahvil tarafına dem vurdunuz. Burada Fed'in yapacağı merkez bankasının atacağı adımı hazine tarafı atarken sizce önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da yukarı yönlü gidebilme endişesiyle beraber FED ve hazine tarafında farklı bir yönlendirme, bir makas ayrımı, görev sorumluluklarının değişimine dair giden bir güzergah görürüz.
5: Yani tabii hukuken öyle bir değişim olmaz ama uygulamada gördük bunu bu hafta içerisinde.
1: Tahvil birinci örnekti.
5: Yani tahvil faizlerinin hareketi aslında piyasanın Amerikan enflasyonunun istenilen seviyeye inmeyeceği veya inecekse bile bunun daha geç ineceğine işaret ettiği için orada bir müdahale en azından bir yani bu forward guidance dediğimiz sözlü müdahale de gelmeyince bu sefer Amerikan hazinesi teknik müdahale yapmak zorunda kaldı. İşte o geri alım programına ilişkin açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Şimdi bugün gelecek veri elbette çok önemli ama biz şuna alıştık artık yani günlük veriler bir piyasa etkisi oluşturuyor ama esas beklenti kanalına nasıl etki ediyor? Yani biz bugün işte beklenti üstü bir PCE verisi gördük. Hayatımız ne kadar değişir sorusunun cevabı o verinin gelecek enflasyona yayılımı yani evet bundan sonra her ay beklenti üstü gelmeye başlayacak ya da bundan sonraki beklentimizi daha yukarıda oluşturmamız lazıma işaret etmeye başlarsa hani bugünkü veriden öyle bir şey sonuç çıkaramayız ama birkaç veri böyle üst üste gelmeye başlarsa o zaman farklı bir Amerikan enflasyonu konuşmaya başlarız. O zaman beklentilerin bozulmasını konuşmaya başlarız ki hiç istemediğimiz bir şey. Biliyorsunuz zaten bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin üzerindeki en yoğun baskı dolar endeksinin güçleniyor olması.
1: Evet.
5: Onu istemiyoruz. Dolar endeksini güçlendirecek şey de daha sıkı bir Fed politikası. FED bir taraftan hem onu istemiyor gibi ama enflasyonun gittiği yerde yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Bütün bu belirsizlikler bizi döndürüp başa getiriyor. Hani bu jeopolitik işler bir bitse, hani önümüzü bir görsek belki FED başkanı da o zaman konuşmaya başlayabilir mi sorusunu karşımıza getiriyor. Ama şu ilginç, yani bu kadar işte FED başkanının az konuştuğu, az yazılı metnin çıktığı, yani daha az kelimeyle metnin çıktığı ve büyük oranda da dönüp hani bu noktasal grafiklere katkı sağlamadığı bir ortamda hani biz başkanın ne yapacağını bilmediğimizde belirsizlik artıyor. Yani bu şu gibi algılanmamalı bence. Ya işte biz bir piyasayı görelim ona göre tavır alırız değil. Fed'in diğer merkez bankalarının çoğundan farklı olarak yani diğer merkez bankaları da piyasanın arkasına düşmemeli, piyasanın önünden gitmeli ama en önde gitmesi gereken banka Fed. Yani piyasanın ardına düşerse Fed İşler kontrolden çıkıyor. Biz bunu geçmişte birkaç sefer yaşadık.
1: Ki Scott Bessent yani ABD Hazine Bakanı da bu konuda açıklamalarda bulundu. Soru cevap kısmını dinlediğimizde Sayın Bessent diyor ki burada ben nasıl bir cümle kurabilirim? Burada piyasalar yukarı yönde gidecek desem yukarı yönde bir seyir olacak. Aşağı gidecek desem aşağı yönde bir seyir olacak. Yani yönlendirme yapmak yerine adım atmaya başladık gibi bir cümlesi vardı. Bu tahvil geri alım programlarını iki katına çıkardık açıklamasından sonra. Şimdi 30 yıllık tarafına bakıldığında bu tahvil geri alım programından sonra çok da büyük bir etki yoktu aslında Levent Bey. Fakat şu an fiyatlamalarda 30 yıllık 5.17 seviyesinde fiyatlanıyor. %5'in altına düşmeyen bu 30 yıllık tahvil faizi sizce hisse senedi tarafında bir sıkışma riski yaratabilir mi?
5: Ya zaten onu görüyoruz aslında baktığımızda. Şimdi bu kadar bir hazine getirisini gördüğünüzde öbür tarafta şirket riski taşımak istemeyeceksiniz. Bir de yani hisse senedi tarafında bir yapay zeka rallisi yaşıyoruz. Yani orada inanılmaz bir şey var. Hatta bu yapay zeka şirketleri borçlanma araçlarında tahvili de önceledikleri için Amerikan hazinesine gideceğini düşündüğümüz paralar da şirket tahvillerine gidince aslında işler biraz da karıştı. Geçen haftanın en önemli konularından bir tanesi de buydu, hatırlayacaksınız. Yani yapay zeka şirketlerinin tahvillerine yoğun bir talep oluştu.
1: Evet.
5: Bu da Amerikan hazinesinin

0: zorlayan konulardan bir tanesiydi. Orada ikili bir ayrışma var. Bir, enflasyonun düşmeyeceğine ikna olan bir piyasa, yani düşmeyeceğini düşünen bir piyasanın tahvil tarafına gitmesi. Bunun alternatifi borsa. Oradan çıkmış oluyor. İki, gelecek olan da bu sefer yapay zekadaki potansiyeli, rally'yi, belki algıyı, bu da not edilmesi gereken bir durum. Çünkü bu bütün şirketlerin hepsinin başarılı olacağına ilişkin bir garanti de yok. Ama bir algı var şu anda. Bütün yapay zeka şirketlerine giden bir tasarruf yönlendiğini görüyoruz. Yatırımcı tasarruf yönlendiğini görüyoruz. Bütün bunlar birleşince aslında borsanın da hisse senetlerinin de geneline yayılmayan bir ilgi veya ilgisizlik konuşuyoruz. İlgi varsa yapay zeka şirketlerine gidiyor. Yoksa tahvil tarafında güçlü bir alan oluştu, oraya gidiyor. Ama işin özü şu, bütün bu konuyu bence belirsizliği ortadan kaldıracak bir iletişimle yönetmek gerekiyor. Geçmiş tarih, hani ben biraz finansal krizler çalışan bir akademisyen olduğum için şeyi görebiliyorum. Yani iletişimin zayıflaması ya da asimetrik bilginin çoğalması. Hatırlayacaksınız, biz bunu 2007 mortgage krizinde de yaşamıştık. Dönemin Fed Başkanı Greenspan, yani bir şey yok, bir sıkıntı yok, her şey yolunda gidiyor demişti.
1: Ki Kevin Warsh'un da Greenspan tarafından gelen bir öğrenci olarak göründüğünü de ilk Fed Başkanı olduğunda yorumları okumuştuk.
0: Yani bir sıkıntı varsa konuşalım. Yani görmezden gelmek onun sonuçlarını görmezden gelmeyi sağlamıyor. O yüzden iletişimin güçlü olması lazım. Aynı şey Türkiye Merkez Bankası için de geçerli bu arada. Biz de biraz iletişimi güçlendirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.
1: O zaman buradan hemen devam edelim. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da aslında kısa bir süre sonra yeniden bir haftalık repo ihalesine başladığını duyurdu. Burada bakıldığında bu adım likidite yönetimi tarafından da okunuyor. Bir normalleşme adımı olarak da okunuyor. Peki siz nasıl bu adımı okuyorsunuz? Ve 10 Eylül'deki faiz kararı için nasıl bir öncü sinyal veriyor size? Çünkü yani birçok yabancı kurum, hemen araya gireyim, burada aslında BOFA diyor ki Ekim'de faiz indirimi gelebilir. Goldman diyor ki pas geçecek, bu sene bir indirim olmayacak. HSBC Eylül'de gelebilir diyor. Siz hangi taraftasınız?
0: Şimdi 3 tane büyük yatırım bankasının 3 farklı yorum yaptığı bir yerde demek ki guidance'da bir sorun var diye okurum ben. Yani iletişimi doğru yapılmamış ki sürecin. Merkez Bankası'nın ne yapacağı konusunda 3 tane büyük ve bence çok etkili yatırım bankası 3 farklı yorumda bulunuyor. Bir tanesi bu yıl faiz indirimi beklemeyin diyor. Bir tanesi Eylül'de gelir diyor. Bir tanesi Ekim'de gelir diyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir farklılık değil aslına bakarsanız. Hani 10 kurumun 8'i Eylül der, 2'si Ekim der. Bu konuşulabilir ama bir tanesi hiç yapmayacak diyor. Şimdi o zaman iletişim tarafında bazı eksiklikler olduğunu okumaya başlarız biz. Ve bana sorarsanız bu son adım, yani normalleşme diye, yani belki de yani ilk kullananlardan bir tanesi bendim o kavramı, normalleşme diye. Çünkü anormal bir durum var. Siz politika faizinizi kullanmıyorsunuz. Biz bu anormal durumu, hatırlayacaksınız, geçmişte de yaşadık.
1: Evet.
0: Geç likidite penceresi diye GLP üzerinden politika faizi 8, GLP olmuş 16,5. Sonra döndük sadeleşme dedik ve ikisini birleştirmiştik. Şimdi orada da sadeleşme ifadesi yumuşak bir ifadeydi. O da bir normalleşmeydi. Bu da bir normalleşme. Siz normal olan nedir? Haftalık repoyu, yani politika faizini kullanmanızdır. Ona döndü. Ha bu arada onu da kullanmıyordu. Geceliği de kullanmıyordu. Çünkü sürekli Merkez Bankası rezerv biriktirmek için döviz aldığı için zaten bir TL likidite fazlası vardı piyasada. Yani kimse Merkez Bankası'na gelmiyordu ama belirleyici faiz olan 37 yerine 40'ı kullanınca TLRF 40'a gitmişti. Ha, çok hızlı bir şekilde yeniden 37'ye çekti Merkez Bankası. Bir de TL depo alım ihalesiyle aşağı çekti. Bugün Borsa İstanbul'dan gelen çok önemli bir karar var. Repo, ters repo ve para piyasalarındaki valörü 30 günle sınırlandırdı. O da bu politika faizinin piyasaya yansımasını hızlandıracak bir adım. Önceden işte 60-90 güne kadar gidebiliyordunuz.
1: Normalleşmeye destekleyen bir borsa adımı oldu.
0: Aslında faizleri hızla aşağı çeken bir adım. Şimdi bu kadar hızlı bir şekilde faizleri aşağı çektiğiniz bir haftada, takip eden haftalardaki para politikası kurulu toplantısında ilave bir indirime gider misiniz diye bana sorarsanız, ben Merkez Bankası'nın gitmemek için bu kadar hızlı bir harekette bulunduğunu düşünüyorum. Ve en son enflasyon raporu toplantısında Fatih Karahan'ın bir ifadesi vardı. Mevcut sıkılık düzeyinin dezenflasyon programı için uygun olduğunu söylemişti. O da 37. Bence biraz piyasa faizinin 37'ye gelmesini dengeledikten sonra Eylül ayını, Ağustos enflasyon verisini gördükten sonra Eylül ayını ben pas geçeceğini değerlendiriyorum. Çünkü Ağustos'ta öncü göstergeler pek iyi.

0: niye işaret etmiyor? Akaryakıt grubundan gelen etki ve yayılım Ağustos enflasyonunu biraz tahmin üstünde çıkartacak gibi görünüyor.
1: Peki Profesör Doktor Levent Yılmaz, çok teşekkürler,
0: teşekkür
1: değerli
0: ederim
1: katkılarınız için diyelim. Şimdi araştırma masasına gidiyoruz değerli izleyenler.

0: sonunda aslında bu hafta gözler bugün gelecek ABD verilerine odaklanmıştı ve saatler 15'i gösterdikten sonra yavaş yavaş verileri ve Nvidia bilançosunu alacağız diyelim. Piyasalara bakıldığında Bitcoin, ABD tahvilleri, vadeler, Avrupa tarafı da biraz daha bu veriye kilitlenmiş durumda galiba. Son performansı senden dinleyelim.
1: Evet Helal, sen özellikle yurt dışı tarafı çok güzel bir şekilde özetledin. Yurt içi tarafa döndüğümüzde ise bugün Borsa İstanbul tarafında %2'ye yaklaşan primleri yakından takip ediyoruz. Özellikle 80-85 hissenin yukarı doğru yönünü çevirdiği günde çok sınırlı şirketin negatif performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Ama şöyle bir özellikle hacimlere baktığımız zaman ise o tarafta da yabancıların işlem yaptığını bildiğimiz kurumlar, yerli kurumlar derken o tarafta da alımların bir miktar daha kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir katkı baskı grafiğimize baktığımızda ilk etapta şöyle ilk 5 katkı veren şirkete bugün BIST 100 endeksinde ikisi bankacılığı oluşturuyor ki Akbank yaklaşık 20 puan civarında bir katkıyla %3 civarında yukarı doğru bir hareket. İş Bankası tarafında da %5'i aşan bir hareketi görüyoruz. Özellikle destek finans faktöringin %2,5 çerçevesindeki primleri, Türk Hava Yolları'nın %2'yi aşan ki Brent petrol çerçevesinde de bugün özellikle keskin düşüşleri takip ettiğimiz bir gün haber akışları çerçevesinde Türk Hava Yolları'nı destekler nitelikte. Ama dün özellikle sert satış baskısına maruz kalan Tüpraş'ta bugün o kayıpları bir miktar daha en azından dipten toparlama telafisiyle birlikte dediğim gibi 84 hissenin yükseldiği bir gün. Özellikle Aselsan çerçevesine baktığımız zaman daha doğrusu Alara puan bazlı baskılara baktığımız zaman çok minimal baskılar görüyoruz ki Aselsan tarafında yatay fiyatlama sadece 2 puan civarında endeksi negatif tarafa götürüyor. Özellikle Efor gibi, Borusan gibi, Altınay gibi şirketlerde de negatif performansı o tarafta yakından takip ediyoruz. Özellikle tabii alımların genele yayıldığı ortamda biraz daha yukarıdaki performanstan konuşacaksak BIST 100 endeksi içerisinde bankacılık endeksi performansını özellikle parantez içerisinde alabiliriz. Burada %4'e yaklaşan hareket belki bugün itibariyle ki diplerden 15.000 seviyelerinin aşağısına doğru gelen bankacılık endeksi fiyatlamasını da görmüştük. Oralardan toparlanarak yaklaşık 16.800'lere varan bir fiyatlamayı yakından takip ediyoruz. Belki de biraz daha momentum açısından destekleyici olacak unsur özellikle üstel hareketli ortalamaların üzerine gelen bankacılık endeksi ki bugün hem 50 hem 100 hem de 200 günlük ana ortalamalarının bir miktar daha üzerine geliyor. Dediğim gibi bugün %4'e varan performans kapanışa doğru kendini devam ettirecek mi? Faiz özellikle faizlerde geri gelmelerle birlikte buradaki performans yakından izleniyor.
0: Mehmet çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Şimdi seans ortasında kısa bir araya gidiyoruz.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Seans ortası kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Hattımızda içerideki son gündemi ve Merkez Bankası adımlarını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bekliyor. Kendisi İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın. Sinan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar Ali Hanım.
1: Sinan Bey, bakıldığında aslında bu hafta pazartesi, yani pazar akşamının pazartesiye sarkan haber akışıyla beraber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir haftalık repo ihalesini tekrardan başlattığını duyurdu ve pazartesi hızlı adımlarla bu ihaleleri açtığının da altını çizdi. Peki bu adım likit yönetim açısından bir normalleşme adımı olarak mı okunmalı ve sizce 10 Eylül'de bu adımdan sonra nasıl bir sinyal verilecek, nasıl bir adım gelecek Merkez Bankamızdan? Bir de yabancı kurumların adımları ve beklentileri de var. BOFA diyor ki Merkez Bankası 10 Eylül'de değil de Ekim'de 100 bas puanlık bir indirime gidebilir. HSBC Eylül'de 100 bas puanlık bir indirim beklerken Goldman Sachs'a bu sene içerisinde hiçbir indirim olmayacak açıklamasını yaptı. Siz bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, öncelikle tabii bu adım bir normalleşme diye okumak lazım. Neden? Çünkü bir öncesi duruma bakacak olursak Merkez Bankası'nın hali hazırda politika faiz oranı olarak belirlediği reponun bir haftalık vadeli hali ve buradaki düzey 37 seviyesinde belli bir süredir. Fakat gecelik borç vermeyle birlikte bunu 40'tan uyguladı. Yani aslında fiili olarak bir faiz artırımı yapmıştı Merkez Bankası enflasyondaki maliyet odaklı yükselişe bağlı olarak. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin özellikle ham petrol fiyatları üzerindeki etkisine dayanarak. Şimdi tabii 2026 yılı esas itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hani bir anlamda fırsatını bulduğunda faiz indirimi yapmaya çalışacağı bir yıl. Çünkü fiyat istikrarı yanında piyasada ciddi ölçüde finansal istikrar konusunda da adımların takip edildiği bir yıl. Ancak özellikle ham petrol fiyatlarındaki artış ister istemez merkez

0: Merkez Bankası'nı bu istemiş olduğu faiz indirimini yapma konusunda biraz yavaş hareket etmeye itiyor. Nitekim PPK raporlarına da bunların yansıdığını gördük. Yine enflasyon raporunda da bunu takip ettik. Üçüncü enflasyon raporunda. Küresel riskler esas itibariyle Merkez Bankası politikası üzerinde etkili. Burada tabii şöyle bir rahatlık var aslında Merkez Bankası açısından açılmış bir alan. CDS primlerinin son 6 ayın en düşük seviyesine gerilediğini görüyoruz. 200 bas puanın biraz üzerinde. Bu da Merkez Bankası açısından o hani zımni olarak 40'a bir anlamda çıkartılmış olan fiili durumdaki faizin tekrar politika faizine 37'ye çekilmesi sonucunu getirdi. Yıl sonuna ilişkin benim beklentim 35 civarı bir politika faizine doğru geri çekilir ama bunun ilk adımını Eylül'de beklemek için henüz erken diye düşünüyorum hala.
1: Yani siz Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puanlık bir indirim bekliyorsunuz, doğru mu anladım?
0: Evet, doğru
1: Burada 200
0: beklentim
1: bas
0: şu an.
1: puanlık bir indirim beklentisi de olduğunu söylemiştiniz. Şimdi buradaki normalleşme sürecini konuştuğumuzda sistemde likidite fazlası varken repo ihale talepte bir geri çekilme olabileceğini öngörüyor musunuz? Çünkü piyasa beklentisi biraz da bu yönde fiyatlanıyor. Ve buna rağmen fonlamanın politika faizine yakınsamasıyla beraber burada mevduat ve kredi faizlerine nasıl bir yansıma olacaktır sizce?
0: Yani aslında bu biraz hani tavuk yumurta hikayesi gibi. Merkez Bankası politika faizini belirlerken biraz da ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ve piyasada oluşan ihtiyaç üzerinden hareket ediyor. Dolayısıyla hani yön vermekten ziyade biraz daha piyasadaki oluşan gerçeklik üzerinden hareket edildiğini söylemek yanlış olmaz. Esas itibariyle burada tabii işte Halkbank'ın yeni bir sendikasyona gidişi, diğer bankalar açısından da sermaye güçlendirebilecek adımların atılacağı bir son çeyrek. Merkez Bankası'nda en azından biraz daha hani likiditenin ana kucağı olarak ve bankalara bankacılık hizmeti veren bir banka olarak düşündüğümüzde Merkez Bankası'nı fiyat istikrarı konusunda ve yine tabii bir diğer amaç olarak da finansal istikrar konusunda biraz daha serbest hareket etme konusunda rahat bırakır. Ancak tabii tüm bunlara ek olarak yani küresel risklerin yanı sıra majör merkez bankalarının sıkı para politikası konusundaki ısrarları ve kısa dönemli, kısa erimli politikalara doğru bir dönüşün ortaya çıkmış olması ister istemez Merkez Bankası açısından da bir zorluk yaratıyor. Buna ilişkin de Cuma günü Jackson Hole sonuç toplantısında Ward'un açıklamaları takip etmemiz gereken önemli.
1: Peki Walsh sizce Cuma günü Jackson Hole Sempozyumunda nasıl bir sözlü yönlendirme yapabilir? Çünkü yeni Fed Başkanı'nın ilk defa Jackson Hole Sempozyumu konuşması olacak ve bu konuşmaya bakıldığında sözlü yönlendirmeyi çok da sevmeyen bir başkanın konuşması olacağı için de vereceği mesajlarda biraz önem arz ediyor diyebiliriz. Peki siz hangi alanlara dem vurmasını bekliyorsunuz ve sizce bir sözlü yönlendirme yapabilecek mi Walsh?
0: Şimdi tabii fiili durum yani bir anlamda zor oyunu bozuyor Aylar Hanım. Ne demek bu? Warsh gerçekten de sözlü yönlendirmeyi tamamen rafa kaldırma ve kısa dönemli fiyat istikrarını önceleyen politikalara vurgu yaptı ve bu konuda da oldukça beklentinin tersine şahin bir görüntü verdi. Fakat şu an gelinen durum yani 30 yıllık tahvillerde 5'in üzerine çıkmış faiz oranı ve bunu bir taraftan da bertaraf etmeye çalışan Fed'i düşündüğümüzde aslında bu zorun Warsh'un oyununu ya da kurgusunu bozduğu bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla ben bu Cuma günkü toplantıda o şahin söylemden, neydi o şahin söylem? Uzun vade değil kısa döneme bakacağız ve esas itibariyle fiyat istikrarını sağlayıncaya kadar da sıkı duruşu sürdüreceğiz söyleminde hafif bir yumuşama yani tam bir şahinden güvercine geçiş olmasa bile daha aradaki bir forma atmaca diyelim mesela atmacaya doğru bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum.
1: Warsh zaten faiz indirimi ve artışı konusundaki soru cevap kısmında da en son FOMC tarafında yaptığı konuşmayı hatırlatmakta fayda var diye altını çizeyim, burada detay vereyim. O konuşmasında tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyrin aslında bir nevi sıkılaşma adımı olduğunun da altını çizmişti. Ve bir adımın gelmeyeceğini de biraz piyasalara mesajını vermişti. Şimdi vadeli piyasalara bakıldığında Fed cephesindense Eylül ve Aralık için %30'lara varan bir faiz artışı fiyatlanmasının olduğunu gördük ki biz 2-3 ay

0: Önce bunun %70'lere varan bir oran olduğunu da altını çok kez programlarımızda çizmiştik. Peki sizce ilerleyen dönemlerde FED tarafından nasıl bir adım gelebilir? Şimdi bizim Merkez Bankamızın 200 bas puanlık bir indirim beklentisi içindesiniz. Peki FED tarafından yani Major Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası FED'den de bir indirim veya artış beklentiniz var mı? Yoksa bu yılda FED aynı düzeyde faizlerde sabit bırakarak koruyabilir mi?
1: Artış olur ama beklentinin altında bence artış gerçekleşecek. Özellikle IMF'in bugün yayımladığı raporda da bu küresel riskin geri çekilmekte olduğu anlatılıyor. Ki yani şu yönüyle ben katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri savaşı silahlı alandan ekonomik alana kaydırmaya çalışıyor. Yine İran'la Umman'ın bir şekilde anlaşmak üzere oldukları yeni hat da hesaba kattığımızda Hürmüz'deki geçişe ilişkin en azından önümüzdeki süreçte bu gerilim devam etse bile silahlı çatışma kısmının biraz daha hafifleyeceğini bize gösteriyor. Bu doğrudan tabii ham petrol fiyatları üzerinde geri çekilme anlamına gelir. Bu da o yüksek enflasyonun bütün küresel düzeydeki yüksek enflasyonda belli bir kırılma, gevşeme, yumuşama ihtimalini güçlendirir. Bu da tabii ki Fed başta olmak üzere özellikle enflasyonu birinci risk olarak görüp faiz artırımıyla buna karşı mücadele eden merkez bankaları açısından da en azından bir ara verme veyahut da beklenen faiz artışının altında faiz artırımı yapma konusunda da olanak sunabilir diye düşünüyorum.
0: Amerika tarafını konuşurken bugün gözler kişisel tüketim harcamaları Fed'in gösterge enflasyonunda olacak dedik ve ardından büyüme rakamları gelecek. İçeride ise bizim önümüzdeki hafta pazartesi büyüme rakamlarımızı alacağız ve Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamında Bloomberg HT anketine bakıldığında ikinci çeyrekte yıllık bazda %2,7, dönemsel çeyreklik bazda %1'e yakın bir artış beklentisi söz konusu. Peki siz aynı kanıda mısınız ve sizce gelebilecek rakamlar Merkez Bankası'nın elini ne kadar güçlü?
1: Büyümeye ilişkin beklentilere katılıyorum ben. Yani Türkiye ekonomisi açısından sınırlı da olsa büyüyebilen bir ekonomi. Fakat son 2,5 yıl içerisinde büyümenin bileşenlerine baktığımızda problemi orada görüyoruz. Nedir bu dersek? Ağırlıklı olarak inşaat ve finans sektörü çekişli bir büyüme olduğunu görüyoruz. İşte 27 aydır İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan Sanayi PMI Endeksin 50 eşik değerinin altında kaldığı, hakeza tarım sektöründe de yavaşlamanın seyir olarak devam ettiği bir tabloyla karşıyayız. Onun için biraz daha bu yıl özelinde de büyümenin bileşenlerini dikkatle izlememiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi peki büyüme tarafında uzun zamandır tüketim odaklı bir büyümeyle aslında biz rakamların yukarı yönlü gittiğini görmüştük. Peki sizce yine tüketim odaklı kırılganlığın devam ettiği bir ikinci çeyrek büyümesiyle mi karşı karşıya kalırız?
1: Burada tabii şey değişiyor yavaş yavaş. Yani özellikle son 5 yıldaki yüksek sürünen enflasyon tüketimdeki dağılımı da farklılaştırıyor. Belki bu kira kontrolleri belli bir ölçüde işte yine konut yapımındaki artış, sağlık ve eğitim harcamalarındaki sınırlı kontrollerin etkilerini ikinci çeyrekte muhtemelen birinciden farklılaşan biçimde biraz daha görebiliriz. Yani buralarda bir yavaşlama görebiliriz ama perakende satışlarda ciddi heves devam ediyor. Dolayısıyla bu kısımda yine canlı bir ekonomi karşımıza çıkacak.
0: Evet Profesör Doktor Sinan Altun çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Değerli izleyenler, küresel piyasaları konuşurken Nvidia tarafından değil OpenAI tarafından Nvidia'yı geride bırakacak bir yeni çip tanıtımı gerçekleştirildi. Bunun piyasalara yansımasını konuşmak üzere Bloomberg muhabiri Neil Campling bizimle beraber. Mr. Neil, welcome to our program.
2: Merhaba Neil, programımıza hoş geldin.
3: Hello.
0: Hello. Merhabalar. So, Nvidia reports earnings.
2: Merhaba. Şimdi Nvidia bu akşam finansal sonuçlarını açıklayacak ama yatırımcılar bilançoda hangi başlıklara odaklanır? Ne
3: bekler? Nvidia goes into the numbers
2: evet,
3: tonight
2: Nvidia
3: with high expectations.
2: Bu akşam yüksek beklentilerle sonuçlarını açıklayacak ve %97'lik bir artış bekleniyor. Tabii büyümenin hızlanması son çeyreklerde yaşandı.
3: this evening.
2: Ve önümüzdeki çeyreklerde ciddi bir şekilde merak ediliyor. Veri merkezleri ve yine yapay zeka altyapısını nasıl bir güçle besleyecekleri merak konusu. Rakamlar dolayısıyla yakından takip edilecektir ve talep nasıl olacak bu taraftaki döngü, ama bir o kadar da maliyetler artarken burada nasıl bir dengeleme yapacaklar merak ediliyor. Bu yıl bazı detaylarda 3 haneli büyüme yaşandı. Artış yaşandı maliyet tarafında. Peki OpenAI acaba Jalapeno çipleriyle hem enerji verimliliğinde hem de yanıt hızı açısından Nvidia'yı geride bırakabilir mi? Evet, OpenAI böyle bir açıklama yaptı. Jalapeno çiplerinin test aşamasında daha hızlı olduğunu söyledi. Ama tabii şu an bunlar test sonuçları. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Hayata geçtiğinde gerçekten o performansı koruyabilecekler mi? Bunu görmemiz gerekiyor. Tabii OpenAI bu noktada Nvidia'nın tek müşterisi de değil. Tek çözüm noktasında değil. Burada Amazon'u örnek gösterebiliriz. Yine Google'ı, Alphabet'i örnek gösterebiliriz. Onlar da kendi çip ve çiple ilgili çözümlerini geliştiriyor. Yani çok büyük isimlerden bahsediyoruz. Bunların hepsi alternatif çip teknolojileri geliştirmeye çalışıyor.
0: Could OpenAI's own chips mindfully reduce?
2: Peki OpenAI'ın kendi çiplerini geliştirmesi, Nvidia'ya olan bağımlılığını anlamlı ciddi bir ölçüde azaltabilir mi ve maliyetleri acaba ne kadar düşürebilir? Şimdi bu noktada şunu hatırlamamız lazım. OpenAI çok eksklusif başladı. Nvidia çipleri konusunda konuşacak olursak. Ama Nvidia Cerebras kullanıyordu ve yine farklı güçlü çipleri de AMD tarafından alıyordu. Farklı ilişkileri, farklı bağları da var. Ama bir ihtiyaç ya da yalnızca Nvidia'ya bağlı olmak istemiyorum niyetleri varsa, o zaman tabii teknolojide alternatiflere yöneleceklerdir. Bir de şunu unutmamak gerekir. Nvidia aynı zamanda bir yapay zeka yatırımcısı. Dolayısıyla finansman da sağlıyor OpenAI'ya ve böylelikle de önümüzdeki yıllarda farklı adımlar atmayı hedefliyorlar. Müşteri tarafını da düşünüp ama bir de yatırımcı şapkasını düşününce teknolojide aslında Nvidia'yı bu şekilde değerlendirmek de gerekir.
0: Mr. Kaplan, thank you for your contribution and thank you for joining us today.
2: Çok teşekkürler bütün aktardıklarınız için.
3: Thank you.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, seans ortasını noktalıyoruz. Aranın ardından piyasa hattıyla tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatler 14'ü gösteriyor. Piyasa hattı programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu haftaya bakıldığında gündem Amerika'dan gelen verilere odaklanılmış şekilde ilerliyordu. Fakat içeri tarafta pazartesi ve salı günlerine bakıldığında ise hem Merkez Bankası'ndan bir haftalık repo ihalesi adımı ve ardından sıcak para hazırlığı, stopaj hazırlığıyla beraber Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlanmalarda da hareketlilik oldu.

0: Onu gördük. Şimdi haftanın 3. işlem gününe bakıldığında gün içi seansta Borsa İstanbul tarafında 14.700 puana doğru giden bir fiyatlamanın da olduğunu izliyoruz. Ve %1,5'a varan bir yukarı yönlü seyirle de fiyatlanmasını sürdürüyor. Alt endekslere bakıldığında ise burada bankacılığın başı çektiğini puan bazlı katkılarda izlerken buna aslında ulaştırma ve sanayi tarafının da etki ettiğini gördük. Fakat holdingler tarafında ise aslında yatay bir seyrin de olduğunu endeksin genel hareketine kıyasla daha farklı bir tabloyla karşı karşıya bizi bıraktığını gördük. Şimdi detaylara bakıldığında banka, sanayi ve mali tarafta %1'lerin de üzerinde yukarı yönlü bir prim var. Tabii şimdi böyle bir fiyatlama varken 5 yıllık CDS risk priminde de 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyenin görüldüğünü altını çizmekte fayda var diyelim ve turizm ulaştırma hizmetler tarafındaki alt endeks performanslarına göz gezdirelim. Hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafında ise %1'lere varan hatta %2'lerin de üzerine çıkan bir primin de olduğunu izliyoruz bu tarafta. Şimdi bu hafta bakıldığında Merkez Bankası'ndan ve hazineden gelecek sıcak para stopaj haberinden sonra ise yabancı kurumlardan peşi sıra açıklamalarda 10 Eylül'deki Merkez Bankası faiz kararına ilişkin geldi. Yabancı kurumun açıklamalarına bakıldığında ise BOFA tarafından Ekim'de 100 bas puanlık Merkez Bankası özelinde bir indirim beklentisi vardı. Goldman diyor ki bu sene Merkez Bankası bir indirime gitmeyecek, pas geçecek. HSBC diyor ki Eylül'de 100 bas puanlık bir indirim gelebilir. Tabi bu hareketlenmelerden sonra ise dün seyahat içinde Türkiye tahvillerinde gösterge bileşikte %40'ların altının test edildiğini de fiyatlamalar nezdinde gördük diyelim ve buradan küresel para piyasalarına geçelim. Küresel para piyasalarında dolar endeksinde bir geri çekilme vardı. 99'un da altına sarkan bir fiyatlama hakimden itibariyle şu an 99 dolarında üzerinde çıkmış. Tam o seyirde bant hareketinde fiyatlanan bir işlem hacminin geçtiğini endeks nezdinde gördük. Euro dolar çaprazı ve sterlin dolar tarafı ise nispeten daha yatay fiyatlamalarla şu an işlem hacmini sürdürüyor diyelim ve Avrupa borsalarına bakalım. Bu sabah saati ECB üyesi Isabel Schnabel'den de açıklamalar geldi ve kendisi diyor ki uzayan çatışmalar ve enerjideki fiyat artışlarından dolayı ECB tarafı faizleri yükseltmeli mesajı verdi. Bugün Avrupa tarafında çok önemli bir veri yokken piyasalara bakıldığında daha pozitif ABD çekirdek PCE verisini bekleyen bir fiyatlamanın hakim olduğunu görüyoruz ve Londra tarafı negatif ayrışırken burada Paris, Frankfurt, İtalya, Füsyü tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin de geçtiğini izlemiş bulunmaktayız. Amerika tarafına bakalım. Gözler bu hafta Amerika'da demiştik. Bugün gelecek kişisel tüketim harcamaları ve büyüme rakamları önemli olacak. Piyasalar burada vadeli tarafta onu bekliyor. Diğer taraftan ise yatırımcıların odağı Nvidia bilançosunda olacak ve seans kapandıktan sonra Amerika'da Nvidia bilançosunu alacağız. Beklentiler tarafına bakıldığında bilançoda 92,3 milyar dolara varan bir gelir olduğunu da altını çizelim diyelim ve buradan da emtia tarafına bakalım. Emtialar dolar endeksinde bir yatay seyir varken ons altın tarafında spot piyasada 4600 dolarlık bir fiyatlanmanın hakim olduğunu izliyoruz. Yatay bir seyirle fiyatlanmasının işlem hacmini sürdürürken ons gümüşe bakıldığında 69 dolar bandında, 68 dolar diye düzelteyim bu bantta fiyatlanma hareketini sürdürüyor. Bitcoin tarafında biz 81 bin dolarları test etmiştik. Şu an bir geri çekilme var 78 bin dolarda ve aslında o da gelecek Amerika'daki kişisel tüketim harcamaları verisi öncesi bir aslında durgunluk yaşıyor da diyebiliriz fiyatlama nezdini yorumladığımızda. Brent petrol tarafında biz hafta başı 90 dolarları görmüştük. Şu an bakıldığında 86 dolar civarında bir fiyatlanmanın da hakim olduğunu izliyoruz diyelim. Tabii fiyatlamalarda bu yönde bir performans varken gözler Amerika tarafından gelecek verilerde diye anlattık. Bu verilerin gelmesinden sonra piyasa hareketlerine bakacağız. Fakat öncesinde Borsa İstanbul'da bu yukarı yönlü seyirin sebeplerini konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan. Harun Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Lala Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Biz de sizlere iyi seanslar dileyelim Harun Bey. Şimdi bakıldığında Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü bir seyir var ve küresel tarafta gözler biraz daha ABD PCE verisine odaklanmış bulunmakta. Peki veri öncesi nasıl bir performans hakim? Detayları sizden dinleyelim.
1: Evet, odak noktamız söylemiş olduğunuz gibi ABD'de PCE verisi. Tabii burada gelecek veriye göre de 3,5'da biraz daha fiyat hareketliliğinin şekillenmesini bekliyoruz. Aslında teknoloji tarafına özellikle bir baskı son dönemde görmüştük ABD'de. Burada yine dolar tarafında güçlü bir fiyatlamanı takip ediyorduk. Burada enflasyon tarafının yüksek gelmesi halinde, beklenti üzeri gelmesi halinde dolar tarafında bir güçlenme bekleriz. Bu da yine emtia ve hisse senetleri üzerine bir baskı yaratabilir. Bundan kaynaklı kritik öneme sahip diyebiliriz. Diğer yandan akşam saatlerinde yine Nvidia bilançosunu takip edeceğiz. Bu noktada tabii bilanço tarafında beklentiler olumlu. Ancak burada dikkat çekmek gerekiyor ki özellikle yapay zeka harcamaları ciddi anlamda bilançolarda endişe yaratan temel unsur. Bu da aslında teknoloji tarafında baskı yaratan bir diğer etkendi. Bundan dolayı Nvidia bilançosu önümüzdeki süreç hakkında bizlere bir öngörü sunacaktır. Buna bağlı olarak da biraz da fiyatların seyrinin belirlenmesini bekliyoruz. Yurt içi tarafa bakacak olursak da yine küresel taraftaki haber akışını takip ediyoruz ki Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh'un konuşmaları çok önemli. Bundan kaynaklı yine Borsa İstanbul fiyatlaması buraya göre şekillenecektir. Ancak bizim hikayemiz biraz daha bu noktada farklı. Özellikle küresel tarafta işler olumlu giderse yurt içinde enflasyonun ana seyri finansallar bakımından ciddi bir öneme sahip. Önümüzdeki süreçte PPK toplantılarında Merkez Bankası'nın faiz indirebilmesi için enflasyonda iyileşimin devam etmesi gerekiyor. Burada beklentiler biraz karışık. Özellikle 100 mü 200 bas puan mı yıl sonuna kadar bir indirim gelecek. Burada bir soru işaretleri var. Borsa İstanbul açısından olumlu senaryo tabii ki de faiz indirimi devam etmesi. Ancak bunun için dediğimiz gibi enflasyon tarafında olumlu bir seyre ihtiyaç duyuyoruz diyebiliriz. Burada son dönemdeki finansalları da bir baz aldığımızda aslında yüksek faiz ortamı yaratmış olduğu baskı hissetmeye devam ettik. Özellikle bilançolarda şuna dikkat çekmek gerekiyor ki hem cirosunu hem faaliyet kârını hem de kârını ve favörünü arttıran şirket sayısı yaklaşık 40. Burada bunun yanına bir de net borcu azalanları eklediğimizde 23'lere kadar inen bir sayı görüyoruz. Burada genel anlamda şirketlerde bir baskı söz konusu. Bundan ötürü enflasyondaki iyileşme zamanla bilançolardaki baskı ortadan kaldıracaktır. Bundan kaynaklı takip ettiğimiz ana odak noktasının enflasyon seyri olduğunu söyleyebilirim. Toparlayacak olursam seviye bakımından da şu anda 14.700 seviyesini işaret etmiştik. Bu 14.700 seviyesi önemli. Bu seviye üzerine kalıcılık sağlanırsa güçlü fiyatlamanın korunmasını bekliyoruz. Diğer yandan olası bir geri çekilmede tekrar 14.300 seviyesini destek konumunda takip etmeye devam edeceğiz.
0: Harun Raşit Demircan, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Şimdi ise piyasa altında kısa bir araya gidiyoruz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yap

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. İçerideki son adımları ve Borsa İstanbul'daki performansı konuşmak üzere bizlere hattımızda İş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan eşlik ediyor. Oğuz Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Valero Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Oğuz Bey. Aslında şu an bakıldığında Borsa İstanbul tarafında sert bir yükselişle karşı karşıya kaldık. Hemen sebeplerini sizinle biraz konuşalım. Çünkü bu hafta Amerika'dan gelecek veriler odağımızdayken pazartesi ve salı günleri gelen birçok da Merkez Bankası ve Hazine tarafından sıcak haberlerle beraber Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyrin bu sabah saati devam ettiğini izlemiş bulunmaktayız. Gün içi seansa bakıldığında %1,5'lara varan bir yukarı yönlü prim vardı. Holding dışında birçok alt endeksi yukarı yönlü seyrini korumakta şu an ısrarlı diyelim. Peki sizce hangi sebepler burada Borsa İstanbul'u aslında 14.700 puana doğru çıkartan bir etken oldu ve siz bu seyrin devamını öngörüyor musunuz?
2: Öncelikle tabii geçen hafta Amerika tarafında yield curve'ün kontrol edilmesine yönelik hamleler genel itibariyle gelişmekte olan ekonomiler ve riskli varlıklar için pozitifti. Hafta sonu da Merkez Bankamızın 40 olan faizi 37 haftalıkta fonlayacağı sürpriz bir haberdi, beklenmiyordu. Bunun olumlu etkisi hem ikinci tahvil bono piyasamızda olumlu yönde etkiledi, hem de Borsa İstanbul'da da risk alma iştahını artırdı. Özellikle riskli sektörler olan ve direkt faize maruz olan finans sektörü bundan en çok etkilenen sektör oldu. Bugün de bankacılık öncülüğünde Borsa İstanbul'un pozitif seyirde devam ettiğini görüyoruz.
1: Şimdi bir de enflasyon beklentilerinin portföy tarafına yansımasını da konuşalım. Borsa İstanbul'da düzenli bir fiyatlama varken aslında bakıldığında önümüzdeki hafta ise hem Ağustos enflasyonunu alacağız hem de burada ikinci çeyrek Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamlarını alacağız diyelim. Peki Eylül'de normalde biz yukarı yönlü bir seyir beklerken Ağustos'ta da ABD-İran savaşının yansımaları iç taraftaki fiyatlamalarla beraber yukarı yönlü bir seyirin de Ağustos'ta gerçekleşebileceğini öngörmüştük. Peki bu yukarı yönlü Ağustos enflasyonu beklentisi burada portföy modellerine nasıl yansımış bulunmakta?
2: Tabii Ağustos ayı geçen yılla benzer şekilde bekleniyor. Piyasa beklentisi o yönde. Biz kurum olarak daha düşük 1.70-1.80 bandında bir aylık enflasyon bekliyoruz. Tabii bizim beklentilerimiz dahilinde olması piyasa açısından olumlu algılanır. %2'lik enflasyon tabii içeride bu savaşın getirdiği yük devam ediyor. Özellikle rafineri marjlarının yukarıda gitmesi taşımacılık tarafında, benzin, mazot tarafında ciddi bir etken. Onun yarattığı bir etki var. Diğer taraftan kur tarafı kontrollü şekilde gidiyor. Reel faiz vermeye devam ediyoruz. O yüzden mal tarafındaki enflasyondan bahsedemeyiz. Hizmet sektörü tarafındaki katılık daha düşük seviyelere gelmiş durumda. Daha yıllık enflasyona benzer yönetilebilir seviyelere gelmiş durumda. Haliyle savaşın şu an petrolün düşüşü, eğer marş tarafında da bu

0: daha çok Rusya'daki rafinerilerden kaynaklı bir durum oluştu. Orada da bir sulhun oluşması, açıkçası önümüzdeki dönem marjların orada biraz geri gelmesi bizi o yönde de rahatlatacaktır. Daha rahat bir 3-4 ay yıl sonunda geçmesi beklenebilir.
1: Peki bu ortamı baz aldığımızda burada Oğuz Bey, sizce portföy tarafında ağırlıklar hangi yönlere doğru evrilmeli? Mevduat, hisse, altın, yabancı hisse fonu derken hangi tarafta daha ağırlıklı portföy yönetimiyle ilişkili bir şekilde ilerlenmeli?
0: Biz son dönemde özellikle biz yılı %35 faizle kapatılmasını bekliyoruz. Eylül'de siz de program girişinde söylediniz. Bazı kurumlar bekliyor, bazı kurumlar bu yıl hiç beklemiyor.
1: Siz 200 bas
0: Orada
1: puanlık bir indirim bekliyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: doğru. Biz
1: Yabancı
0: Ekim ve
1: kurumlar
0: Aralık
1: 100 bas puan bekliyor. HSBC ve BofA tarafını konuştuğumuzda.
0: Evet, hali hazırda Eylül'de de bekliyor mesela bazı kurumlar. Biz Eylül'de beklemiyoruz. Daha ihtiyatlı devam edeceğini düşünüyoruz. Eder ama olursa ve Ağustos'ta enflasyon sürprizi yaparsa onun bir sinyali olarak algılanır ve Türkiye'de riskli varlıklara talep bugünkü gibi canlı olur diye düşünüyoruz. Tabii son dönem biz faizlerin düşüşü olmasının getirdiği bir gerçeklikle açıkçası bir hisse senedi oranlarımızı artırmıştık portföylerde. Özellikle orta ve yüksek riskli portföylerde yurt içi hisse senedi oranlarımızı artırdık. Şimdi Amerika'da tabii bu BESENT'in açıklamaları ve belli bir program dahilinde uzun vadeli faizliği kontrol etme çabası riskli varlıkları destekleyen bir unsur. İlk etapta kıymetli metallerde bunun etkisini gördük. Gelişmekte olan ekonomi borsalarına da bunun pozitif yönde etkisi olması beklenir. Çünkü yüksek beta, yüksek riskli aset grupları için pozitif bir gelişme. O açıdan değerlendirdiğimizde kıymetli metaller ve yurt içi, yurt dışı hisse senetleri bu atmosferde pozitif etkilenecek varlık grubu olarak düşünülebilir.
1: Bir de maliye tarafından gelecek aslında bu düzenlemeyi de konuşalım sizinle. Dün Bloomberg HT'nin kaynaklara dayandırdığı haberine bakıldığında maliye sıcak paraya %10 stopaj hazırlığı içerisinde haber başlığı yer almış sitemizde. Tabii detaylar web sitemizde yer alacaktır tabii ki. Kurumsal, yabancı ve yerli yatırımcıya dair stopaj hazırlığı içerisinde olduğunu, maliye tarafından geldiğini konuşmuştuk. Peki bu adımla beraber sizce burada fon tarafında nasıl bir talep olacaktır? Bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Öncelikle ilk izlenimimiz tabii ki yurt dışında biz swap piyasasına baktığımızda orada faizlerin düşük seviyede devam ettiğini görüyoruz. Orada talebin yoğun olduğunu görüyoruz. Bu uygulama tabii şu an Türkiye carry trade açısından cazip bir ülke ve yurt dışı yatırımcıların da bunu değerlendirmek için yatırımlarını yaptıklarını görüyoruz. Karşılıklı sanırım diyalogla gerçekleşmiş bir durumdur. Çünkü yatırımcıyı buradan uzaklaştırmak isteyeceğini otoriten çok düşünmüyorum. O açıdan yatırımlar devam edecektir diye düşünülebilir. Yurt dışı yatırımcılar tarafında da mevcut politikanın devamı öngörülürse bu şekilde stopaj sonrası da yurt içi varlıklara özellikle faizli enstrümanlara talebin devam edeceği düşünülebilir.
1: Peki bu ortamda şimdi bir de Eylül tarafındaki beklentileri konuşalım. Çünkü hem OVP açıklanacak, ardından tabii Merkez Bankası faiz kararı gelecek dedik ve FED tarafından da faiz kararının gelebileceğini konuşuyoruz. Şimdi bakıldığında Ağustos'ta yüksek gelebilecek bir enflasyon rakamından sonra sizce Eylül ayında da böyle yüksek bir enflasyon rakamıyla piyasalar karşı karşıya kalır mı? Karşı karşıya kalması durumunda nasıl bir adım gelebilir ekonomi yönetiminden sizce?
0: Açıkçası mevcut yapılan son hamleyle birlikte ekonomi yönetiminin biraz daha yani en azından kendi fiyatlandırmasını enflasyonu yukarı ittirmeyecek şekilde dizayn edeceğini ve para politikasını biraz yer açacağı gözüküyor. Tabii biz Ağustos enflasyonu bu beklerken çok ötesinde oluşursa piyasa fiyatlaması biraz daha ılımlı yönde çünkü o biraz oynaklığı artırabilir. Eylül ayı zaten yüksek enflasyonun olduğu okula dönüş ayı. Geçen yıldan da yüksek. Onun etrafında bir enflasyon veya onun altında az önce saydığım sebeplerden ötürü petrol ve türevlerindeki düşüş desteklerse Açıkçası bundan sonra biz de iki tane faiz indirimi bekliyoruz. Ona uygun bir patikaya geçmiş oluruz. Ve yılın 2027'nin ilk yarısı içinde satın alabilecek bir hikaye oluşabilir sermaye piyasaları açısından.

0: Bu biraz Ağustos enflasyonu Eylül'de Merkez Bankası'nın yönlendirmesiyle ortaya çıkacak bir durum. PET tarafına gelirsek, PET tabii halihazırda körlü kontrol edecek ve şu an yıl sonuna kadar bir tane faiz artışı gözüküyor. Eğer orada da veriler ılımlı gelirse ve bir faiz artışı beklentisi aşağıya gelirse o da bizim gibi ülkeleri destekler açıkçası. Açıkçası baz senaryoda böyle bir PET bizdeki.
1: Evet, aslında FED tarafına bakıldığında vadeli piyasalarda şu an terminalde Eylül ayı için %37'ye varan bir faiz artışı fiyatlanmasının olduğunu gördük. Diğer en yüksek faiz artışı beklentisi ise en fazla Aralık'ta gözüküyor. %40'a varan bir beklentinin olduğunu izliyoruz ki normalde bir hafta öncesine kadar Eylül tarafındaki beklentinin Aralık'a nazaran daha yüksek olduğunu görmüştük. Yani demek ki burada Aralık'a dair de beklentilerin daha fazla arttı. O tarafa doğru bir güçlü seyrinde yaşandığını gördük. Şimdi bu haftaya bakıldığında Amerika'da birçok veri gelecekti. Bugün de çekirdek PCE verisi gelecek burada Oğuz Bey. Ve bugün gelecek veriden yıllık %3,3, aylık %0,23'lük bir yukarı yönlü beklenti Fed'in önce gösterge enflasyonundan vardı. Peki yukarı yönlü beklenti üzeri gelen bir veri olursa bugün Fed tarafında bu beklentilerde faiz artış beklentilerine bir bozulma olur mu? Çok kısa rica edeyim sizden.
0: Açıkçası çok kısa vadede Fed'in faiz artışı yönünde bir fiyatlandırma etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama gerek kıymetli madenlerde gerek borsalarda fiyatlar yukarılarda olduğu için oralarda biraz hareketlilik sağlayabilir. Keza bizde de benzer yönde etkisi olur diye düşünmek lazım.
1: Evet Oğuz Ayhan, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Küresel piyasalarda bu denli bir fiyatlama performansı varken bir de emtia tarafına bakmakta fayda var diyelim. Ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen attığımızda bu konuyu konuşmak üzere bizleri bekliyor. Zafer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Zafer Bey. Sizinle hep böyle agresif fiyatlamaların olduğu günler karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bakıldığında agresif fiyatlamalarda bugünse farklı bir tablo var. Biz hep altının düştüğü bir tabloyu sizinle son 3 aydır konuşur olmuştuk. Şimdi ise altın yükseliyor. Petrol tarafında bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Petrolde sabah saati bakıldığında aslında 86 dolar seviyesinde fiyatlama vardı. Şu anda bu fiyatlama hakim. Hafta başı 90 dolarları görmüştük. ABD-İran belirsizliği, İran-Umman Hürmüz Boğazı anlaşmasıyla beraber bir geri çekilme burada yaşandı. Altın tarafında ise yukarı yönlü bir seyir var. 4600 doların da üzerine aşılan bir fiyatlama hakim olduğunu gördük. Peki petrol tarafından başlarsak burada fiyatlamalardaki düşüşün sebepleri arasında hangi etkenler yatıyor ve sizce buradaki düşüş eylemi kalıcı olur mu?
2: Tabii ki aslında bölgede bir uzlaşmaya varılacağı beklentisi hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bunun fiyatlamalarını görüyoruz ki aslında bir süreden beri bunlar konuşuluyordu. Fakat çok da fazla piyasa yeniden zaten bir çatışma olacağını düşünmüyordu. Ama iyimserliği de çok fazla fiyatlama niyetinde değildi. Altın tarafında bu iyimserliği gördüğümüz zaman aslında petrol tarafında da bunu görmeyi beklerdik. Fakat gelen açıklamalar bir türlü orada iyimserliğin bir türlü oturamamış olması petrol fiyatlarındaki gerilemeyi engelliyordu. Ama şunu da görüyorduk. Petrol fiyatı yeniden bir çatışma olacağını bize göstermiyordu ve daha çok burada fiyatlamaların evet bir olumsuzluk var ama iyimserliği de fiyatlamak istemiyorum, gelişmeleri görmek istiyorum fiyatlamasıydı. Şimdi o gelişmeler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayınca somut gelişmeler ki işte İran-Umman arasındaki görüşmeler, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin olacağının beklentisi, açıklamaları burada iyimserliğin artmasına yol açtı. Bir anda fiyatlamaların geri geldiğini gördük. Ben kalıcı bir anlaşma olursa fiyatlamaların 80 dolar altına da ineceğini, hatta 70 dolarlara doğru hızlı bir şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de arz tarafında OPEC arzının yüksek seyrediyor olması, talep tarafında ise özellikle son gelen verilerin zaten ekonomide yavaşlamaya işaret etmesi ve talep tarafındaki zayıflık bence petrol fiyatlarını geri çekecektir. Tabii bu dönem içerisinde petrol fiyatları yukarıdayken altın fiyatında çok güçlü bir seyir görmüştü. Bu beklenmedik bir gelişmeydi. Ki 4400-4550 bandını hep konuşuyorduk. Sizinle beraber de konuşmuştuk. Aylardan evet. Beri zaten burasının bir direnç olacağını konuşuyorduk ama bunun da üzerine çıkan çok güçlü bir performans oldu. Aslında bu da o iyimserliği çok da fazla yansıtmıyordu. Çok fazla bir iyimser tablo oluşmuştu. Şimdi yavaş yavaş piyasanın dengelenme çabasını görüyoruz. Petrol geri gelmeye başladı. Altın mevcut yerinde dengeleniyor. Tabii burada altının yükselişinde ben ciddi anlamda kurumsal yatırımcıların, kurumsal alımların olduğunu düşünüyorum. Ya da blok alışlarının olduğunu düşünüyorum. Ya da bu da bana daha önceki Merkez Bankası alımlarını çağrıştırıyor açıkçası. Ki özellikle geçtiğimiz ay içerisinde Çin tarafından 19 tonluk çok büyük yüklü miktarda alımlar görmüştük. Ben bu tarz Merkez Bankası alımlarının

0: dolar 4550 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Çok fazla 4500 seviyesinin altına geçmeyecektir diye düşünüyorum. Bu seviyelerde 4400 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanmasını da normal karşılarım. Çünkü ciddi çok kısa bir sürede 15 dolarlık bir %15'lik bir yükseliş yaşandı. Bunun bir miktar geri çekilmesi olabilir. 4400 seviyelerine kadar geri çekilme olabilir. Ama yeni bir altında yeniden 90 dolar hareketi olmadan veya dolar endeksinde yeniden 99 üzerinde kalıcılık olmadan açıkçası ben artık bu seviyenin geri gelmesini çok fazla beklemiyorum. Aşağı yönlü geçmesini çok fazla beklemiyorum. Tam tersine eğer petrolde 80 dolar altını görmeye başlarsak ve dolar endeksi de 98 seviyesine yakınsar hatta altına geçerse bu sefer 4800-5000 dolar bandını konuşabiliriz ons altında.
1: Şimdi dolar endeksine baktığımızda sabah saatte 98 seviyesindeyken şu an 99 seviyesinde bir fiyatlanmanın da hakim olduğunu gördük. Yani kalıcılık yok fakat dediğiniz seviyeye doğru giden bir fiyatlamanın olduğunu izliyoruz diyelim. Ons altın tarafına bakıldığında siz 4400 tarafında destek ve 5400 tarafına direnç olarak da bir analiz yayınlamış bulunmaktasınız şu an söylemlerinizde. Yabancı kurumlara bakıldığında ise Citi diyor ki 6-12 aylık dönemde 4800 dolar, JP Morgan 5000 dolara kadar çıkabilir açıklaması yaptı. Siz daha yukarı yönlü bir seviye sunmuşsunuz bu tarafta. Altında böyle bir fiyatlanma yukarı yönlü hareket varken petrol tarafında ise 80 doların altını görebilirsek diye açıklamalarınız vardı. Peki günümüzde alternatif burada rotaların ve kanalların ortaya çıkması, Suudi Arabistan'ın petrol boru hattında ki ilerleyişi ve hazırlığının daha da artmasıyla beraber piyasaya ne kadar sürede bu iki adımın etkisinin olabileceğini öngörüyorsunuz?
0: Bunlar çok kısa vadeli etkenler değil. Bir miktar zaman alacaktır oradaki petrolün çıkışı, özellikle yeni boru hatlarının yapımı ve devamı. Ben genel olarak burada Hürmüz tarafındaki, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler tam kapasiteye ulaşırsa petrol fiyatlarında hızlı geri çekilmeyi göreceğimizi düşünüyorum. Kalıcı bir anlaşma olmasa bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişler varsa burada fiyatlamaların hızlı bir şekilde düşeceğini öngörüyorum. Tabii buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi dediğim gibi Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler henüz kapanmış olsa bile diğer tarafta, daha doğrusu açılmamış olsa bile diğer tarafta OPEC tarafında ciddi bir arz var. Çin'in Hindistan'a ve Rusya'nın Çin'e ve Hindistan'a satışları hala devam ettiğini anlıyoruz. Genel olarak da küresel büyümede yavaşlamanın olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar petrol piyasasını baskı altında tutacaktır diye düşünüyorum. Ben 95 dolar üzerindeki bir fiyatlamayı olumsuz koşullarda da çok fazla beklemiyorum açıkçası şu anki görüntü içerisinde. Dediğim gibi iyimserliğin bir miktar daha fiyatlayacağı bir petrol piyasası bekliyorum. Bir kalıcı anlaşma olması durumunda hızlı bir şekilde 80 dolar altı, sonrasında da 70 dolar bandına gitmemiz oldukça yüksek. Bu sene sonu kapanışında ise zaten Kasım seçimleri var. Ben o zamana kadar bütün bu jeopolitik risklerin de en azından bir miktar netleşeceğini düşünüyorum. Böyle bir ortamda yıl sonunu da muhtemelen 70 dolar civarında bir bant içerisinde kapatmayı beklerim.
1: Şimdi jeopolitik tansiyondaki takvim biraz netleştirmekte fayda var diyelim. Çünkü bakıldığında aslında önümüzdeki ay yani Eylül ayında Trump ve Xi'nin Amerika'da bir görüşmesi olacak, bir çıkarma olacak. Daha sonra Ekim ayına geldiğimizde Trump'ın yerel seçimlerinde anketlerin açılabileceği açıklanıyor. Kasım'da ise seçim sonuçlarının gelebileceğini gördük. Bu ortamda jeopolitik tansiyonda bir geri çekilme, bir durulmada beklentiler dahilinde piyasadaki fiyatlamalara yansımış bulunmakta. Peki şimdi bir de doğal gaz tarafını konuşmakta fayda var diyelim. Hollanda'da gaz çepekesi operatörü Gasunie'den bir açıklama geldi ve Gasunie diyor ki kış sezonu öncesinde ülkenin doğalgaz depolama testlerini doldurma hedefine ulaşamayacağını söylüyor ve bunu duyurdu. Stoklarda %40'a varan şu an bir doluluk vardı. Geri çekilme de kış sezonuyla beraber olabileceğinin de altı çizildi. Peki bu tarafta jeopolitik tansiyonda bir geri çekilme olmazsa, bu süreç devam ederse Avrupa doğalgaz tarafındaki fiyatlarda nasıl bir artış olur ki 3,5 yılın zirvesini şu an gören bir fiyatlama hareketiyle de karşı karşıya kaldığımızı belirteyim.
0: Tabii ki doğalgaz piyasası ile petrol piyasası tamamen birbirinden farklı. Öncelikle onu söyleyelim. Burada bir kalıcı anlaşma olsa bile petrol fiyatlarında, doğalgaz fiyatlarında aynı bir geri çekilmeyi göreceğimizi düşünmüyorum. Doğalgaz piyasasında arz talebi daha da sıkıntılı devam ediyor. Bu da fiyatlamaların yüksek olmasına yol açıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi Hollanda tarafında gelen bu açıklamalar piyasanın aslında ne kadar zor olduğunu gösteriyor bize. Önümüzdeki dönemde kışa yaklaşıyoruz. Burada talep artmaya başlayacak. Depolar tam olarak dolmamış durumda. Alınan doğalgazın maliyeti yüksek çünkü Rusya'nın yerine şu anda Orta Doğu'dan veya Amerika'dan petrol alınıyor. Katırın arzı azalmış durumda. Bu fiyatları yukarı çekmiş durumda. Taşımacılık maliyetleri yüksek, sigortacılık

0: maliyetleri yüksek, ABD gazı pahalı. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman doğal gaz fiyatlarında açıkçası ben çok da iyimser değilim. Burada zorlu koşullar devam edecek. Özellikle kış aylarına doğru girerken daha da zorlaşabilir. Özellikle talep artmaya başladıkça burada fiyatlamaların daha da zorlanmaya başladığını göreceğiz. Maalesef burada görüntü çok hoş değil. Avrupa'yı zor günler bekliyor. Petrol fiyatlarında geri çekimi görsek bile doğal gazda aynı geri çekimi olmayacak. Bu da Avrupa tarafında enflasyon baskısını arttırmaya devam edecek. Çünkü doğal gaz pek çok alanda kullanılıyor Avrupa'da.
1: Evet.
0: Ve bunun da maalesef maliyetleri olacak Avrupa ekonomisine.
1: Peki Zafer Ergezen, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Rica ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Şimdi Avrupa piyasalarındaki son görünüme bakmaya gidiyoruz.
2: BİST'te
1: Bloomberg ET Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle. Ceren merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
3: Merhabalar Alara, hoş bulduk.
1: Ceren, bu haftaya bakıldığında yoğun bir Avrupa tarafında veri takvimi yokken gözler daha biraz Amerika'daki PCE ve büyüme rakamlarına odaklandı. Avrupa tarafında ise borsalarda biraz daha yatay bir seyir var ve ECB üye taşına belden de şahin bir çıkış vardı. Detaylar fiyatlamaları nasıl yansıdı biraz senden dinleyelim.
3: Evet, bugün hem ABD'den PCE verisi bekleniyor hem de ABD borsaları kapanışı sonrası gözler Nvidia'nın bilançosuna olacak. Bu da yapay zeka temasındaki iyimserliğin ne ölçüde sürülebilir olacağına ilişkin önemli bir mesaj vermiş olacak bizlere. Avrupa endekslerinde bugün görünüm karışık. İngiltere borsası negatife dönmüş durumda. Diğer Avrupa borsalarında ise sınırlı iyimserlik var. Tabii petrol fiyatlarındaki düşüşün devam ediyor olması risk iştahını destekleyen temel unsur Avrupa'da. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman bugün Brent petrolün varili 3. gün üst üste düşüşünü sürdürerek 85 dolar seviyesine geriledi. Fakat bu enerji hisselerini aşağı çekiyor. Çünkü bugün enerji sektöründe kayıpların biraz daha hızlandığını Avrupa'da ve %1.7 seviyesine ulaştığını görmekteyiz. Aslında enerji hisselerinde yaşanan düşüş nedeniyle Avrupa borsalarındaki yükseliş çok daha sınırlı. Bugün seyahat hisseleri %1.2'lik primle öne çıkıyor. Onu madencilik hisseleri takip ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş özellikle havayolu şirketlerinin bilançolarında bir rahatlama sağlanacağı beklentisiyle beraber havacılık tarafında daha iyimser bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Stoxx 600 endeksi aslında rekor kapanış seviyesinin sadece %1 altında bulunuyor. Yani endeks eğer %1 oranında prim yaparsa yeni rekor seviyeyi görmüş olacak. Tabii Avrupa endeksleri çok hızlı yükseldi son birkaç aylık zaman diliminde. Fakat ülkeler arasında ayrışma da öne çıktı. Mesela Fransa borsası geride kaldı Almanya borsasıyla beraber. Fakat bu yükseliş özellikle İtalya ve İspanya borsası öncülüğünde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası içerisinde şahin sesler yükselmeye başladı. Bugün Avrupa Merkez Bankası üyesi Schnabel'dan gelen açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi. Schnabel faizlerin daha yüksek seviyelerde olması gerektiğini ifade etti enflasyonu kontrol altına alabilmek için. Fakat herhangi bir seviye paylaşmadı açıklamasında. Buna iki tane gerekçesi var. İlki enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş. Hem petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş hem de doğalgaz piyasası Avrupa Merkez Bankası'nın radarında. Özellikle Schnabel şu anda Avrupa'da doğalgaz stoklarının rekor düşük seviyelere gerilemiş olmasının önemli bir endişe unsuru olduğunu ifade etti. Zaten bugün Hollanda'dan gelen açıklamaları takip ettik. Ülkede doğalgaz depolarındaki doluluk oranları %45'leri gerilemiş durumda. Avrupa Birliği'nin %60'lar seviyesine olan ortalamasının oldukça altında bulunuyor. Almanya'dan sonra Hollanda cephesinden de benzer açıklamaların gelmesi, yani doğalgaz depolarında istenen doluluk seviyelerini istenen tarihte yakalayamayacağız sonunda bir açıklama gelmesi bu minvalde endişeleri artırmış gibi gözüküyor. Diğer tarafta Euro bölgesi büyümesinin oldukça güçlü seyrediyor olması, talebin güçlü seyrettiği ortamda enerji fiyatlarında yaşanan bu yükselişin diğer sektörlere yayılma riskini arttırdı. Yani Schnabel'dan gelen açıklamalar bu yönde. Henüz ikinci tur etkiler görülmüş değil Euro bölgesinde. Fakat Schnabel bu etkiler görülmeden önce harekete geçmenin önemli olduğunu ifade ediyor. Zaten piyasadaki beklentiye baktığımız zaman şu anda Eylül toplantısı için çeyrek puanlık faiz artışı beklentisi neredeyse tam fiyatlanıyor. Aynı zamanda ikinci bir faiz artışı için bir önümüzdeki sene bahar dönemine kadar bir faiz artışı daha beklenti fiyatlanıyor. Fakat Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi, enerji fiyatlarının yine yüksek seviyelerde sürmesi halinde Aralık ayında bir faiz artışı daha

0: beklentisinin fiyatlandığını söyleyebiliriz Alara.
1: Ceren, çok teşekkürler değerli katkıların için. Piyasa hattını noktalıyorum. Aranın ardından iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu hafta aslında gündem FED'di, fakat önümüzdeki hafta ise gündem yurt içerisinde ikinci çeyrek büyüme rakamlarında olacak diyelim. Ve Bloomberg HT anketine bakıldığında ikinci çeyrekte dönemsel bazda %1, yıllık bazda ise %2,7'ye varan bir artış beklentisi var diyelim ve detayları haberimizde dinleyelim.
0: Bloomberg HT'nin 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme anketi sonuçlandı. Ankete 12 kurum katılım gösterdi. Bloomberg HT'nin anketine göre ikinci çeyrekte medyan beklenti dönemsel büyümenin %1 olması yönünde. Anket katılımcılarının medyan tahmini ilk çeyrekte anket beklentilerine paralel olarak yıllık bazda büyümenin %2,7, 2026 yılının tamamındaysa %3,2 büyüme olması yönünde oldu. Anket sorularına verilen cevaba göre ikinci çeyrekte dönemsel olarak en düşük tahmin %0,2 daralma olurken en yüksek tahmin veren kurumsa %1,4 büyüme tahmin ediyor. İkinci çeyrekte yıllık olaraksa en düşük büyüme tahmini %1,4'e işaret ederken en yüksek tahmini veren kurum %3,1 büyüme öngörüyor. 2026'nın tamamına ilişkinse en düşük büyüme tahmini %2,9, en yüksek tahmin %3,3 olurken 2027 yılına yönelik büyüme beklentisi ise ortalama %4,25 olurken en düşük büyüme tahmini %3,8, en yüksekse %4,6 oldu. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5, çeyreklik bazda %0,1 büyüme kaydetmişti.
1: Şimdi ise reel sektörde ve sanayi tarafındaki büyümeleri ve performans konuşmak üzere hattımızda Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu var. Selim Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Alara Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Selim Bey, sağ olun. Şimdi haberimize Bloomberg HT'te büyüme anketi açıklandı. Haberimize onun detaylarını verdik ve önümüzdeki hafta yurt içerisinde gündem biraz daha büyüme tarafındaki verilerde olacak diyelim. Şimdi ankette %2,7'lik ikinci çeyrekte bir büyüme beklentisi vardı. Fakat son zamanlarda biz hep tüketim odaklı büyümeyle karşı karşıya kalmıştık. Sizce ne zaman üretim odaklı bir büyümeye doğru geçebiliriz? Ve siz burada üretim tarafında büyümeye katkı sağlanabilecek bir veri, yeni rakamlarda görebileceğimizi öngörüyor musunuz?
2: Tespitiniz çok doğru. Evet, Türkiye ekonomisi büyüyor ama belli bir süredir, yaklaşık 3 yıllık bir süredir bu büyümeye sanayi tarafı, üretim tarafı maalesef çok katkı koyamıyor. Aslında biz burada sizlerle yaptığımız yayınlarda diğer görüşlerimizi açıkladığımız platformlarda hep aynı şeyleri söylüyoruz. Yani sanayi tarafındaki sıkıntı giderek büyüyerek devam ediyor, artarak devam ediyor. Özellikle biliyorsunuz finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor sanayi. Finansman maliyetlerinin yüksek olması, kur seviyesinin düşük olması ve içerideki enflasyonun yüksek olması ve içerideki üretim maliyetlerinin hızlı yukarı çekmesi Türk üreticisinin rekabet etmesini zorluyor. Dolayısıyla bu faktörler, bu iki ana faktör var aslında. Bir kurulla ilgili itirazlarımız var. Bir de finansmana erişim ve finansman maliyetleri ilgili sıkıntılarımız var. Bunları ikisini bir araya getirdiğimizde en büyük problemin bu olduğunu söyleyebiliriz sanayi tarafında uzun bir süredir. Ancak şu ana kadar da bizi rahatlatan bir iyileşme olmadığı gibi sanayi ve üretim tarafının her geçen gün zorlandığını görüyoruz. Ve büyüme rakamlarında da sanayinin payının son 5 yılda hayli gerilediğini de söylemek lazım. Sıkıntılarımızı, problemlerimizi, önerilerimizi karar vericilere aktarıyoruz. Ekonomi yönetimine aktarıyoruz. Ama istihdamda kayıplarımız devam ediyor. Karlılıkta kayıplarımız devam ediyor. Finans maliyetlerimiz hızla artıyor. Dolayısıyla sanayici için zor sürecin devam ettiğini, şartların giderek ağırlaştığında söylemek lazım. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sanayi ve üretim tarafından yeni yatırımların olmasını da maalesef çok zor görüyorum bu şartlar altında. Büyümeye katkımız sanayici olarak her geçen gün bu şartlar altında azalarak devam edecektir maalesef.
1: Şimdi yaklaşık 3 yıldır burada dezenflasyon programının devam etmesiyle beraber sanayiciye de yansımasının olduğu programlarımızı konuşur olmuştuk. Şimdi bakıldığında bir derken sanayisizleşme riskiyle de karşı karşıya olduğu Türkiye ekonomisinin nezdinde konuşuyoruz. Peki Denizli tarafında böyle bir riskle karşı karşıya kalınıyor mu?
2: Tabii mutlaka. Yani Denizli'de, Denizli Sanayi Odası'nda olarak sahadayız. Birçok sektörle beraberiz. Sahadaki şartları görüyoruz, biliyoruz, dinliyoruz. Bugün Denizli tarafından baktığımızda belki en çok tekstilin sesi çıkıyor. Tekstilde yoğun itirazlar var. Tekstilde yoğun şikayetler var. Ama şunu söylemek lazım. Bugün üretim adına hangi sektör olursa olsun üretim yapan bütün sektörlerde aynı problemler var. Türkiye pahalı bir ülke haline geldi üretimde. Dolayısıyla rekabet etmekte zorlanıyor. İstihdam kayıpları yaşıyoruz. Söylediğim gibi istihdamımızı her geçen gün kaybediyoruz. Herkes küçülmenin derdinde. Yeni yatırım hevesi yok. Yeni yatırım çabası yok. Dolayısıyla Denizli'de de bunu neredeyse bütün sektörlerde gözlemliyoruz. Ancak Denizli'de kablo sektörü çok şükür sektörlerin arasında en iyi pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Kabloya olan talebin bütün dünyada artması,

0: Türk üreticilerini de etkiledi olumlu yönde. Kablo ve bakır ihracatının artmaya devam ettiğini söylemek lazım. Ancak diğer sektörlerimiz, işte tekstil başta olmak üzere mermer, makina, gıda, bu tür kimya, bu tür sektörlerde problemlerimiz hala devam ediyor. Tabii önümüzdeki süreçle ilgili bizim beklentilerimiz, taleplerimiz, özellikle finansman maliyetlerinin aşağıya çekilmesi ve üretim finansmanında bir ayrıştırmaya gidilmesi, üretim yapacak olana, yatırım yapacak olana, işletmesini çalıştırmaya devam edecek olana özel krediler, uygun faizli kredilerin tahsis edilmesi lazım. Ama maalesef bunlarla ilgili çok adım atılmadı. Ancak işte bugün açıklanan KOBİ'lerle ilgili destekler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1 milyar liralık bir paket var. Bunların sahaya yansımalarını bekliyoruz. Bunlarla birlikte sanayicimizi ayakta tutmakta biraz daha güçleniriz, biraz daha cesaret alırız diye umut ediyoruz.
1: Şimdi yüksek faiz reel olarak da TL'nin değerli olmasından sonra ise artan işçilik, enerji maliyetleri de sektörün yüklerinden birer tanesi oldu. Pazarın yüklerinden birer tanesi oldu olarak düzelteyim. Ve bu tarafta bakıldığında ise peki sizce finansman koşullarında kalıcı bir rahatlama sağlamak amaçlı politika faizin hangi seviyelere gelmesi lazım ve ne hızla gerilemesi gerekiyor?
0: Ya tabii yeni bir yatırımı konuşmak için, sanayicinin rahatlaması için bir kere finansman maliyetlerinin %30'ların altına girmesi, %20'li rakamları görmemiz gerekiyor. Çünkü hakikaten şimdi faizler düştü diyoruz. 3 puan, 5 puanlık gerilemeler var. Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı önlemler var. Bunlar mutlaka sahaya olumlu yansıyacak. Yansımaya da başladı. Birkaç puanlık iyileştirmeleri gözlemliyoruz. Ancak bence mesele şurada. Sanayinin karlılığıyla finansmanın maliyeti arasındaki açı hala çok geniş. Bu açının düzeltilmesi lazım. Bir kere Türkiye'de sanayicinin, üreticinin bir kar yaratması lazım. Ancak bu karlılığı her geçen sene biz kaybettik. 2026'da da bunu artık en ağır şekilde hissediyoruz. İşte ISO'da, ISO 500'de bu verileri takip ediyoruz. Türkiye'nin en büyük şirketleri yarattıkları karların büyük bir kısmını, neredeyse tamamını finansman maliyetine aktarmışlar. Dolayısıyla hem ülkedeki sanayicinin rekabet gücünü artırıp üretim maliyetlerini düşürmemiz lazım. Hem de finansman maliyetlerini düşürmemiz lazım ki bu finansman maliyetleri uygun bir finansman modeliyle ödenebilir olsun. Yaratılan, oluşturulan bu finansman yükü karlılıklarla ödenebilir olsun. Dolayısıyla daha hala bu aralık çok geniş, karlılıklarımız yok. Birçok sektör zararına iş yapıyor. Sadece işini çevirmeye odaklanmış durumda. Süreci böyle geçirmeyi hedefliyor. Diğer yandan finansman maliyetleri hala çok yüksek. Dolayısıyla hem karlılığımızı artırmamız hem de finansman maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor.
1: Selim Bey, belki konkordato ve karşılıksız çeklerde de artışın sürdüğünü rakamlar bize gösterdi. Sizin bölgenize ödeme zincirinde bozulduğunu gösteren bir riskle karşı karşıya kaldınız mı? Ve son dönemde hangi sektörler ve şirketler bu tarafta en büyük kırılganlığı gösterebilir sizce?
0: Şimdi tabii biz de Denizli Sanayi Odası olarak Denizli'deki sanayicimizin durumunu genel çerçevede değerlendirmeye çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim. Denizli karşılıksız çek oranlarında, takipteki sektörel kredi oranlarında Türkiye ortalamasının altında. Konkordato sayılarında da Türkiye ortalamasının altında gidiyor. Ama tabii emek yoğun sektörlerde sıkıntılar fazla. Konkordato'ya başvuran firmalarımız elbette var. Finansal yeniden yapılandırmaya başvuran firmalarımız var. Farklı finansman modelleriyle bankalarla uzlaşmaya giden firmalarımız var. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Emek yoğun sektörlerde tabii bu risk, bu sıkıntı maalesef daha fazla.
1: Önümüzdeki haftalarda orta vadeli programın da açıklanması beklentiler dahilinde. Çünkü geçtiğimiz sene, aslında her sene başında, Eylül başlarında diyelim, OVP'nin açıklanması bekleniyordu. Bu sene ise Eylül'de bir tarih açıklanmadı, fakat gelmesi beklentiler dahilinde bir OVP planı var. Peki siz orta vadeli plan ve programda nasıl bir adım bekliyorsunuz? Sanayici nezdinde sizce öncelik enflasyon mu, yoksa büyüme tarafının güçlendirilmesi mi olmalı ve enflasyondan

0: Biz vermeden büyümeyi nasıl ilerletebiliriz? Sanayici tarafından nasıl bir beklenti var OVP'de?
1: Tabii bizim OVP için beklentimiz bir kere sanayiciler adına şunu söylemek isterim. Elbette ki her meslek, her iş kolu çok kıymetli. Ama bugün Türk sanayicisi birçok fedakarlığı yaparak bir üretim aşkıyla hiçbir matematik, finansal hesaba uymayan bir mantıkla hala üretmeye devam ediyor. Ülkesi için üretmeye devam ediyor. Sanayi üretimi istihdam anlamında, ihracat anlamında biliyorsunuz pek çok noktadan bakıldığında kalıcı refah için, sürdürülebilir refah için en önemli parametrelerden biri. Bizler 3 yıldır aşağı yukarı yaşadığımız sıkıntıları, problemleri dile getiriyoruz. Programın sanayiye etkilerini, ihracata etkilerini ifade etmeye çalışıyoruz. Ancak son dönemde ben olumlu adımlar bekliyorum. Özellikle ihracatçıya sağlanacak desteklerle ilgili bir artış konuşuluyor. Hala bir resmi açıklama yapılmadı ama böyle bir beklentimiz var. İstihdam desteğiyle ilgili desteklerin artırılacağı yönünde bir beklentimiz var. Finansman maliyetlerinin aşağıya düşürüleceği ve imalat sanayi ile ilgili özel finansman paketlerinin ortaya konması yönünde beklentilerimiz var. Dolayısıyla artık bugün Türkiye'de herkes sanayinin yaşadığı sıkıntıyı, problemi çok net bir şekilde görüyor. İş dünyasının yaşadığı sıkıntı görülüyor. Evet, enflasyon tarafı bizim için daha önemli. Türkiye'de enflasyonun hızlı bir şekilde aşağıya düşürülmesi lazım.
0: Hemen burada
1: Ama
0: araya gireyim Selim Bey. Mevcut OVP'ye bakıldığında 2025'te açıklanan OVP planında 2026 için büyüme tahmini %3,8 ve enflasyonun %16 olması öngörülmüştü. Burada bir sapma olduğunu şu an gelen veriler bize gösterdi. Peki sanayiciye güven vermek ve yeni yatırımlara iştahı artırmak amaçlı sizce kur, enflasyon, büyüme tarafında nasıl bir varsayım ve tahmin ortaya konulmalı?
1: Büyüme kısmı elbette önemli ama enflasyon kısmı daha önemli. Türkiye'de geçmişten de biliyoruz ki Türkiye tarihinde enflasyon her süreçte ülkenin başına problem oldu. Gelir dağılımını bozdu. Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında büyük bir engel oluşturdu. Elbette ki enflasyon kısmı önemli ama biz enflasyonu düşürmeye çalışırken maalesef üretim kasımızı kaybediyoruz. Üretim motivasyonumuzu, üretime yönelik moralimizi kaybediyoruz. Yeni yatırım iştahımızı kaybediyoruz. Bence önümüzdeki süreçte sanayiyi destekleyecek ve yeni yatırımların önünü açacak, sanayiciye güç verecek adımların atılması gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda da umutsuz değilim. Son günlerdeki gelişmeler, önden verilen bilgiler, haberler sanayiciye ve imalat sanayine desteğin önümüzdeki süreçte artacağı yönünde. Sanayici bu 3 yıllık süreçte çok büyük sıkıntı yaşadı. Umarım bundan sonraki süreçte kurun makul bir seviyelere geldiği, ihracat yapabildiğimiz, dış pazarda rekabet edebildiğimiz bir seviyeye gelmesi kurun ve finansman maliyetlerinin düşmesi. Sanayiciye zaten bu konuda destekler verildikçe, sanayicinin önü açıldıkça Türk sanayicisi yatırım iştahını, yatırım şevkini hiçbir zaman
0: Evet.
1: kaybetmiyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bunlara tepki verecektir. Bizler istiyoruz ki hem bölgemizde hem ülkenin her yerinde, farklı sektörlerde, tüm sektörlerde tekrar bir yatırım hamlesi başlasın.
0: Peki farklı ülkelerde bir yatırım hamlesi bekler misiniz? Hemen yine burada araya gireyim. Çünkü ihracata bakıldığında Denizli'de ilk yarı yılda %7'ye varan bir artış olduğunu gördük ve 2,45 milyar dolara ulaşmış ihracatınız. Peki şimdi Suriye tarafında yeni bir yapılanmanın da olduğu konuşuluyor ki bugün de Ticaret Bakanı Ömer Molas Suriye'de Şam'a bir ziyaret düzenledi. Tim ve birçok da derneğin heyetleri de şu an bakanla beraber orada görüşmelerde ve B2B ilişkiler ilerliyor. Peki burada Denizli ile Suriye arasında bir işbirliği anlaşma olabilir mi? Çok kısa rica edeyim.
1: Tabii biz de bu süreçleri biliyorsunuz 6 ay önce Mısır konuşuluyordu.
0: Evet.
1: Şimdi Suriye gündemde. Suriye tabii coğrafi olarak bize daha yakın. Suriye ile işbirliğinin artacağını ve Türk sanayisinin üretimlerinin en az bir kısmı için Suriye'den destek alabileceğini düşünüyorum. Türk sanayicisi elbette ki bu imkanı değerlendirecektir. Ama şunu unutmamak lazım. Dün Mısır, bugün Suriye, yarın başka ülkeler olabilir. elbette ki artık üretim şekilleri de çok globalleşti.
0: Evet.
1: Bölgesel artık kalkınma konuşuluyor. Dolayısıyla elbette buradan destekler gelecektir ama bizim için önemli olan içeride Türkiye sınırları dahilinde çalışanlarımızla birlikte üretimi artırmak, sanayi ve ihracatı artırmak olmalı diye düşünüyorum.
0: Selim Kasapoğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi kameralarımızı Suriye'ye çeviriyoruz. Burak Karagöz bizlere eşlik ediyor. Burak'ın yanında tim başkanı Mustafa Gültepe olacak. Burak, söz sende.
2: Burada değil mi? Başlıyoruz. Teşekkürler Alara. Senin de söylediğin gibi Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Yanımda da Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe var. Hemen kendisine dönüyorum. Mustafa Bey, yıllardır sizinle yayın yapıyoruz ama ilk defa Suriye'den, Şam'dan bir yayın yapıyoruz. Onunla başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Çünkü beraberinizde büyük bir heyetle geldiniz. Ticareti var. Sayın Ticaret Bakanımız da burada. İş insanları burada.
3: Vallahi tabii yani biz Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı ile beraber güzel çalışmalar içerisine giriyoruz. Biz söylüyoruz Türkiye'nin dünyanın her tarafına üretim ve ihracatı yapmamız lazım. Ama tabii Suriye ve Şam bizler açısından aslında geçmiş dönemde çok ticaretin yapıldığı, kültürün birbirine çok yakın olduğu iki ülke. İkinci kez geliyoruz. Bugün 63. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışı var. Hem o var. Hem de 40 kişilik bir heyetle beraber, ticariyetle beraber buradayız. Son dönemlerde özellikle iktidarın değişmesiyle beraber Suriye'deki yeniden yapılandırma, yeniden ticaretin canlanmasıyla ilgili bizler de hem girişimciler olarak hem birlikler hem de odalar, borsalar olarak çok rahat bir şekilde buradaki fırsatlar, imkanları karşılıklı faydaya çekilme noktasında bugün buradayız. 200 kişilik yakın bir ekiple geldik. Her sektörden arkadaşlarımız var, başkanlarımız var. Suriye objektif altına aldığımız bir bölge. Bize çok sınır. Yani sanki Türkiye'deki başka bir şehirdeymişsin gibi. Özellikle Halep tarafından fazla bahsediyorum. 2026-25 yılında 3,5 milyar dolara yakın bir ihracat yaptık. 3,7 milyar dolar gibi bir şey var. Bir ticaret açmamız var. %56'ya yakın bir artış oldu. Bu sene de gidiyor. %20'ye yakın bir artış var. 2,1 milyar doları buldu. Potansiyeli var.
4: Ne olur sene sonu itibariyle?
3: Ya bence gene 3,5-4 rahat bir şekilde yakalanabilir. Ancak tabii özellikle orta ve uzun vadede buranın yeni de yapılanma noktasında gümrüklerde ve ortaya koydukları gümrük vergileri var. Onlar biraz o kapsamda bizi zorluyor. Biz de buraya işte özellikle istişare yapmaya, yeni de serbest ticaret anlaşmasını konuşmaya, bankacılık sistemiyle ilgili olan çalışmaları yavaş yavaş gelişiyor, büyüyor, kapılar değişiyor, rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Ben inanıyorum ki orta ve uzun vadede Suriye ile Türkiye arasında 10 milyar doların üzerinde bir ticaret açımı yakalanır.
4: Mustafa Bey, şimdi bankacılık sektörü dediniz. Sayın Bakanımız da söyledi. Ziraat Bankası'nın zaten gerekli izinler için bir başvurusu var. O izinler bekleniyor. Bakan Bey de olumlu konuştu. Burada bir kamu bankasının olması ihracatçı adına ne ifade edecek?
3: Ya şimdi şu anda burada bir bankacılık sistemi yok. Yani ister kamu, ilk başta ziraat gelir, sonra özel sektör gelir, sonuç itibariyle ticaret yaptığın zaman o transfer bir uluslararası çalışmadığı sürece burayı büyütme şansı yok. Yani kısıtlı kalır. Dolayısıyla o anlamda çok önemli. Ya zaten az önce söylediniz, ilk defa geldik. İlkleri yapmak önemli. O yüzden o bankacılık sisteminde de ilkleri yapmak çok çok önemli. Gümrüklerde karşılıklı rehabilitasyon ve hızlandırmak, basitleştirmek çok çok önemli. Çünkü iş insanı hız ister, iş insanı bekleme istemez. Proaktif bir yapımız var. Türk olarak da öyleyiz. O yüzden biz o düşüncemizi, fikrimizi, tecrübemizi, novamızı aslında Suriyeli iş insanları ile ortaklaşa nasıl bunu büyütebiliriz'in içerisindeyiz. Bizi seviyorlar. Biz de o kapsamda onları seviyoruz. Çünkü Türkiye ile içli dışlılar biliyorsunuz. Yaklaşık 3,5-4 milyona yakın bir insan da Türkiye'de yaşıyor. Bir aile gibi olmuşsun. Dolayısıyla o ailelik farkındalığını biraz yukarı çıkarak diğer ülkeler buraya gelmeden biz oradaki potansiyeli büyütmek istiyoruz.
4: Şimdi diğer ülkelere geleceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Hangi sektörler ön plana çıkar?
3: Şimdi burada özellikle biliyorsunuz yani iş gücüne bağlı sektörler ilk başta ortaya çıkar. Yani bunda tekstil, hazır giyim başta olmak üzere özellikle makina sektörü, işte ev tekstili o anlamda olur. Huba sektörü, tarım sektörü, deri sektörü, deri ve ayakkabı sektörü ilgi alana girdiği zaman bence o sektörler ilk başta gider. İnşaat sektörleri, yapı malzemeleri çünkü gerçekten her tarafı özellikle

0: Kuzey tarafı çok daha yıkılmış. Altyapı sektörleri, yani inşaat sektörü, her sektörde burada bence potansiyel olarak büyütme şansımız var.
1: Şimdi bu altyapıyla ilgili özellikle şunu sormak istiyorum. Yeniden inşaada Türkiye, Körfez, Çin ve Batılı şirketlerle rekabet mi eder yoksa bir ortaklık kurar mı?
0: Projesine bağlı olarak değişir. Bence büyük olan projelerde beraberce partnerlik yapılabilir ama küçük olan projelerde Türk insanı çok rahat bir şekilde daha fazlasını yapar. Çünkü zaten hani bize de komşu olduğu için özellikle güney tarafı çok rahat bir şekilde ulaşma şansı var. Bir saatte, bir buçuk saatte Halep'tesin. İşte iki saatte Şam'dasın. Ya sanki Türkiye içerisinde dolaşıyorsun gibi. Gümrüklerde bekleme sürelerini de minimize edersek bence çok daha hareketli bir durum olur diye düşünüyorum.
1: Tabii sınır ticaretinin artmasıyla beraber sınıra komşu olan şehirlerde de ihracat değişir değil mi? Özellikle değişir. Gaziantep, Hatay, Kilis ve Mersin.
0: Geçmiş dönemde oldukları gibi tekrar zaten biliyorsunuz Antep'in 10 milyar doların üzerinde bir ihracatı var. Bu bölgenin onlar için Kilis, Antep, Hatay için çok büyük önemi var. İlk başta onlar, sonra Türkiye'nin iç tarafları faydalanmaya başlar diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde sadece Türkiye değil, Suriye'deki iş insanları da, Suriye'deki halk da o anlamda oradan çok daha büyük bir fayda sağlar diye düşünüyorum.
1: Sizin ilk izlenimleriniz nasıl oldu?
0: Şimdi gece sene de gelmiştik, şunu gördüm, çok hızlı değişiyor, gelişiyor. Bizlere de zaman zaman çok fazla bir araya geliyorlar, özellikle ziyaret ediyorlar. Bizim kurumları inceliyorlar, kurumlardaki yapıları buraya transfer etmeye çalışıyorlar. Her şey pozitif bakılıyor. Tabii biraz da biliyorsunuz biraz daha hani bizim proaktifliğimiz burada yok. İşte bizim proaktifliğimizi buraya aktarabilirsek bence çok daha hızlı yol alırız diye düşünüyorum.
1: Ve özellikle Batı'nın ve Amerika'nın yaptırımları kaldırması Suriye ile ticaretimiz anlamında neleri değiştirir?
0: İşte çok şey değiştirir. O yüzden biz de diyoruz ki bir Türk iş insanına iyi bir şekilde inceleyin. Türkiye'deki iş kolunuzun bir kısmını özellikle rekabet edemediğiniz noktalarda gibi iş kolunlarındaki yatırımları ya da Bangladeş'te işte Hindistan'da Çin'de bir yatırımınız varsa onları bu tarafa bu bölgeye çekin ya da orada bir alımınız var da varsa onları bu bölgeye çekin ki çok rahat bir şekilde buradaki hacmi arttıralım çünkü bir saatte özellikle zaman önemli, teslimat zamanları önemli. Yine aynı şekilde liman o kapsamda liman ülkesi bir limanları var. Önümüzdeki dönemlerde inanıyorum ki yine aynı şekilde Tartus Limanı ile beraber farklı limanlarla beraber buradan ihracat çok daha fazla dünya açılır diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Evet Elara sözü tekrar sana bırakıyorum.
2: Burak kolaylıklar dileyelim size. Evet iş dünyasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu akıllı parayla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 26 Ağustos 2026 tarihindeyiz. Ağustos önemli bir ay. 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'un yıl dönümü. Yine dop dolu bir akıllı para var. Onarak başlayalım. Sonunda da belki birkaç kelam ederiz. Hiç vakit kaybetmeden bu dop dolu akıllı paranın, malumunuz ABD verileri gündemde, küresel piyasaların odağı burası. Bununla beraber günlerden de Polibor Araştırma ve Raporlama Biriminin günü. Burada da birim yöneticisi Burçak Güler Ultaş bizlerle programın başında içeride olumlu bir görünüm olduğunun altını çizerek sözü Burçak'a devredelim. Sendeyiz Burçak.
2: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Ben de gündeme küçük bir piyasa özetiyle başlamak istiyorum. Bitcoin pazartesi günü aylar sonra ilk kez görülen en yüksek seviyelerine ulaşarak kısa bir süreliğine 80 bin doların üzerine yükseldi. Bugün ise gün içerisinde 78 bin, 79 bin dolar bandından işlem görüyor. Hem geleneksel hem de kripto varlık piyasalarındaki yükselişi tetikleyecek neden? Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan geri alım açıklamasıydı. Bu açıklama ve gelen yükseliş işlerle beraber piyasadaki güven de arttı ve kripto kaygı ve güven endeksi 80 puana temas ederek aşırı güven seviyesine geldi. Bu seviye en son 2024 yılında görülmüştü. Bir diğer haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden. ABD'deki 39 eyaletin bankacılık birliği Bankchain Alliance adıyla yeni bir girişim oluşturarak ülke çapında bankacılık sektörüne ait bir blok zincir ağı kurma planını açıkladı. Salı günü yapılan açıklamada 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan ağın ödeme araçlarını, tokenize mevduatları, stabil kripto paraları ve otomatik uzlaşmayı destekleyeceği belirtildi. Bankchain, ağın diğer blok zincirlerle birlikte çalışılabilir olmasını önemsediklerini ve bu süreç içinde bir teknolojik ortağı seçme sürecinde olduklarının da altına çizdi. Son haberimiz bir varlık yönetim şirketinden. Varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, ABD piyasasındaki tokenize para piyasası fonlarını Asyalı kullanıcılar ile buluşturmak için Hong Kong merkezli HK ile ortaklık kurdu. Fonları ilk aşamada yalnızca nitelikli yatırımcılara açık olacak. Bu hamle Franklin Templeton'ın Asya'da büyümek için gerçekleştirdiği ilk hamle de değil aslında. Şirket Kasım 2025'te de Hong Kong'un ilk tokenize para piyasası fonunu piyasaya sürmüştü. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadar Çağlar. Sana tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de Paribu Araştırma Raporlama Bilim Yöneticisi Burçak Güler Ultaş'a çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidelim baştan. Öncelikle ana kısımda Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu ile sohbetimize başlayacağız. Ardından malumunuz ABD verilerini takiben ADM, ISI Baş Ekonomist ve Küresel Stratejist Mark Ozult bizlerle olacak. Sonrasında da Metin Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. Kaçırmayın.
0: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Akıl Payanlar kısmında yerli konuğumuz Flip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizler. Metin Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi yönetmenimiz Dilara Moğloğlu bana dedi ki Çağlar piyasa özeti yapar mısın? Direkt Metin Bey'le başlar mısın? Ben de dedim ki Metin Bey'den dinleriz. Ama kısa özet olması adına %3'ün üzerine yükselen günlük bazda bir bankacılık endeksi var. Aslında her konuğumuza benzer şablonla soruyu iletiyorum ama Temmuz-Ağustos çok da beklentiler dahilinde geçmedi. Belki Ağustos'un yarısından itibaren içerideki görünümde dışarıdaki o dalgalanmalarda daha ılımlıya dönmüş olsa da bu ister istemez Eylül'de Fed var. Bizim kendi enflasyonumuz ve Merkez Bankamızın konumuyla ilgili piyasanın algısı ve beklentileri var. Biraz daha ne diyelim Ağustos çok açıkçası işler çözüme kavuşmasa da Eylül'deki beklentilere dönük bir ılımlı sona mı yaklaşıyor?
1: Merkez Bankası'nın hafta sonunda almış olduğu o karar biraz sürpriz oldu. Daha doğrusu beklenen bir karar daha erkene alınmış oldu gibi algılandı piyasada. Bu da sanki Eylül ayına yönelik acaba ki bende öyle bir izlenim bıraktı. Bir 100 puanlık bir politika faizinde bir geri çekmeye gelir beklentisini güçlendiriyor açıkçası. Gevşeme sadece hani bir işaret anlamında değil, aynı zamanda hani ekonomi taraftan, reel taraftan, imalat sanayiden, sanayicilerden çok fazla şikayet gelmesi kaynaklı. Faizlerin de seviyesine bakacak olursanız aslında soğumaya çok yardımcı olan, belki de gereğinden fazla olabilecek kadar yüksek bir seviyelerdeydi. Hem biraz böyle imalat sanayisine nefes aldırmayı amaçlayan bir sinyal amaçlı bir erken davranma olabilir bu. Yani piyasanın Merkez Bankası'na kredibilitesini de düşünecek olursanız oldukça yerinde bir atılmış adım olarak karşılandı. Sonrasında bir miktar piyasalarda da olumlu bir hava estirdi. Özellikle bankacılık tarafında, ki bankacılık biraz aşırı satılmış bir sektördü. Çarpanlarına baktığımız zaman da geldiğimiz seviyelerde makul olabilecek, potansiyel barındırabilecek seviyelerdeydi. Şimdi ikinci çeyrek içinde hani bir kötüsü geride kaldı. Artık bundan sonrasında kademeli bir şekilde iyileşme de görme ihtimalimiz de var. Ama çarpanlara baktığımız zaman hani birin altında defter diğeri çarpanları var. Gayet makul üçler seviyelerinde fiyat kazan çarpanları var. Bir de önümüzde yıl sonuna kadar 200 belki biraz daha fazla baz puanlık bir faiz indirim potansiyeli taşıyor. Bunları alt alta koyduğumuz zaman da piyasanın geneline ama özelinde belli sektörlere yoğunlaşmış bir talep olması gayet bence normal ve de sağlıklı. Öyle şey karşılamamak lazım fiyatları. Fiyatlar makul yerlerde. Özellikle bugünkü işte bu İran-Umman arasındaki anlaşmayla birlikte petrol fiyatlarında da daha böyle ılımlı fiyatlandırmalar geldiğine şahit olmuştuk. O da havacılık sektörünü biraz daha destekliyor. Dolayısıyla piyasa sürekli hani yeni bir yatırım modu bulup yatırım hikayesine, yatırım kanalına girme konusunda sıkıntı çekmiyor. Lokomotifleri değiştiriyor. Bu da endeksin düşmesini değil, kademeli bir şekilde yukarı doğru gitmesini sağlıyor diye özetleyebiliriz piyasadaki gelişmeleri.
0: 15.30'da verileri karşılayacağız ama hazır bu tarafta başlamışken içeriden devam edelim. Siz yanıtınızın içerisinde aslında benim bir sonraki sorumu sanki hissettiniz. Çünkü bankacılığa ben de getirecektim konuyu. Sene başından itibaren baktığımızda aslında kabaca işte %30 enflasyonumuz var diyelim, akılda çok kusuratlı tutmamak adına. Bunun üzerinde kalabilen şu anki puan seviyeleriyle biz 100'ü görüyoruz. BIST 30 bir kabaca 9-10 puan üzerinde. Sanayi 13-14 puan üzerinde. Ulaştırma altında 14,5'la. Bankacılığın 29 puan nerede? Yüzdesel hesapla bakacak olsak sene başına itibaren yalnızca %1,18 yükselmiş ki bugünkü %3 yükselişiyle. Şimdi biraz önce vagon alegorisi kullandınız. Burada olur da olumlu senaryo konuşursak burada bankacılığın sıçrama eşiğinin diğerlerine göre yüksek olacağını söyleyebilir miyiz? Yoksa bu yıl hem düşüşlerde iyi direnen hem de performans olarak öne çıkan sanayi yine pozitif ayrışmada

0: yılın kalan kısmında pozitif borsa senaryosuna önem çıkar?
1: Şimdi şöyle, bu sondan başlayalım. Bir kere hani faiz indirimi ile ilgili bundan istifade edecek olan sektörlere baktığımız zaman işte otomotiv, beyaz eşya gibi iç tüketime dayalı, biraz daha iç tüketime dayalı diyelim, ihracatları var netice itibariyle ama oradan kısa vadede Avrupa piyasasından çok fazla destek görmüyorlar.

0: devam edeceği bir periyot bizi bekliyor diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla eski baktığımız lokomotiflik yapan yatırım temalarında herhangi bir sapma olmadan bunlara eklenilebilecek olan sektörlere baktığımız zaman ilk akla bankacılık geliyor. Belki bunun arkasından da kalıcı ateşkesin anlaşmasıyla beraber hani inşallah kalıcı olur diyoruz. Çünkü bundan öncekine de kalıcı gözüyle bakıyorduk. 60 gün sonra bitti. 60 gün önce bitti hatta. Dolayısıyla buna lokomotif sektörleri ekleme yapılacak şekilde bankacılık sektörünü düşünmek lazım diye düşünüyorum. Ondan öncekiler hikayeler işte yatırım temasında içerisinde elektrifikasyon olsun, savunma sanayi olsun, bu tür yatırım temalarıyla ilgili şeyler, beklentiler ve talepler devam eder diye ben düşünüyorum. Onlarda bir kesinti olmaz. Yükselmeye devam eder ta ki bir onların hikayelerinde terse gelecek bir realizasyon olabilecek bir görüntü çıkarsa. İşte gördük Tüpraş'ta petrol fiyatlarının aşağı gelmesiyle beraber kısmi bir kar realizasyonuna şahit olduk. Bu tabii Tüpraş'ın hikayesini bitirmez. Bilanço beklentisini de önümüzdeki dönemde de konuşmaya devam ederiz. Savunma sanayisi hep zaten birinci maddede gündemde olmaya devam eder. Yatırım temalarında açıkçası tematik olarak bir değişiklik kısa vadede beklemiyorum. Diğerleri devreye girinceye kadar aynı temalarla devam edeceğiz gibi geliyor bana.
1: Bir iki dakikamız var. Burada bir noktalı virgül koyalım. İçeriye devam ederiz. Şu ABD ile ilgili kısmı programda atlattıktan sonra. Bir buçuk dakikada dışarıdaki görünümde yılın genelinde belki savaş hayatımızda hiç olmasa bile zaten başta teknoloji fiyatlama ile ilgili ciddi sorgular vardı ama bunun devam edeceğine dair de çok fazla beklentisi olan analistler, raporlar vesaireler vardı. Lakin zaten savaş ciddi anlamda bir hem turnusol görevi gördü hem de fiyatlamalarda ana aktör olarak öne çıktı. Ama dışarıdaki piyasa özellikle ABD endeksleri öncülüğünde şu veri sonrasında önümüzde bir Jackson Hole bir de son takip edeceğimiz İstanbul verileri seti olacak. Bizdekine benzer biçimde olumlu bir şekilde Eylül'e yaklaşıyor mu sizce?
0: Tabii yani çünkü bulunduğu seviyeler bizim için de aynı şekilde global piyasalar tarafında da aynı şekilde faiz seviyeleri ekonominin böyle hem borcu çevirme hem de yeni yatırımlar yapma konusunda yüksek seviyelerdeler. Bunun daha düşük faizlerle ulaşması için de düşük enflasyona ihtiyacımız var. Onu sağlayamadığımız sürece de bu sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. İşte bugünkü beklediğimiz veri de hani oradaki bir zincirin ilk halkası gibi gözüküyor. Orada iyi veri sonrasında bir İşte Eylül'de pas geçmesi şeklinde bir beklentiye sokar. 2027 ile beraber de orada da bir faiz indirimi sürecini konuşmaya başlarız diye bir senaryomuz var. Yani bas senaryomuz ya da iyimser senaryomuz diyelim.
1: Evet, saniyeler kaldı Metin Bey'den hem içeriğiyle ilgili hem de dışarıyla ilgili aslında Ağustos'un sonuna yaklaştığımız bu günlerde görüşlerini aldık. Veri öncesinde bakacak olursak bugün özellikle petrol fiyatlarındaki geri çekilme oldukça anlamlı. Veriyle bağlantılı olarak söylemiyorum bunu. Biraz önce Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu'nun belirttiği üzere savaşla ilgili gündemin aslında bir nevi buradaki haber akışlarını karşımıza getirdiği bir manzara. Ama ABD tahvil faizlerini son 3-4 haftadır sıkça konuşuyorduk. 10 yıllıklar örneğin %4,61'lere kadar çekilmiş vaziyette. Bu anda veriler gelmeye başladı. Baktığımda çekirdek PCE'nin beklentilere paralel %0,2 olduğunu görüyorum. PCE'nin de %0,1'lik beklentiye karşılık beklentinin üzerine %0,2 ile aylık bazda iki sözünü ettiğim veride de aylık bazda olduğunu karşımda görüyorum. Alt bantta da son dakikada görüyorsunuz ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %1,5 büyüdü şeklinde son dakikamızı şu saniyeler itibariyle karşımızda bir çok kısıtlı da olsa yükselen Dow Jones vadelerini görüyoruz. Bununla beraber Nasdaq ve S&P 500'de düşüş S&P 500'de neredeyse düşüş yok diyebiliriz. Benim biraz önce söylediklerimi şu anda editör arkadaşlarımız ve rejimiz ekrana veriyor. Çekirdek PC'nin Temmuz'da beklentilere burada paralel geldiğini görüyoruz ve bununla beraber PC'nin ise aylık bazda beklentilerin üzerinde geldiğini karşılamış durumdayız. İyi ki de ABD tahvil faizlerinden bahsetmişiz. Hemen ABD tahvil faizlerini rejimiz ekrana verdi. Şu anda görülebileceği üzere hemen 10 yıllıklar %4,61 demiştik. 2-3 puan üzerine doğru attı. Özet itibariyle buradaki okuma nasıl karşımıza gelecek onu takip ediyor olacağız ama beklenti üzeri olan PC'nin şu anda yıllığı da çekirdek PC'yi de görüyorsunuz. Orası da beklentiye paralel. Aylık bazdaki 0,1'lik beklentiye karşılık 0,2'lik gelen PC'nin çekirdek değil. Burada bir miktar daha piyasa fiyatlamasında herhalde gördüğüm kadarıyla öne çıktığını söylemek mümkün. 10 yıllıklar %4,64'ü de geçti. Altın ve gümüşteki hareketlere baktığımda gümüş şu an negatif tarafta. Altında %1'lere şu anda

0: yakın düşer durumda diyeyim. Ben bir de Metin Bey'e sözü devredeyim. Hızlıca tabii burada bir dakikada özet geçmeye çalıştık ama bu piyasa tepkisini neye yormak lazım?
1: Sanki biraz böyle hani beklediğini tam olarak %100 karşılamamış gibi gözüküyor bu veriler. Bir miktar realizasyon gelme potansiyeli taşıdığından bahsedebiliriz. Ama hani şey büyük ihtimalle hani Nasdaq'taki şirketlerle ilgili karar vermek için açısından onlar bugünkü piyasa kapandıktan sonra gelecek olan Nvidia'nın bilançosunu bekleyecekler diye tahmin ediyorum.
0: Sözünüz valla kesiyor Metin Bey, çok özür dilerim. Kişisel harcamalarda da Temmuz'da %0,1'lik beklentiye karşılık %0,2, kişisel gelirlerde de %0,2'lik beklentiye karşılık %0,4 var. Yani ana başlığı burada tabii herkes PCE üzerinden düşününce sürpriz yok gibi görünüyor. Ama mesela biz bile hemen özeti geçtikten sonra ekrana kafamızı çevirince kişisel gelirler ve kişisel harcamalar noktasında orada biraz hedeflerden sapmalar var. Tahminimce bilanço etkisini de siz biraz önce dile getiriyordunuz. Bu görmüş olduğumuz manzarayı umumiye biraz daha etki etmiş gibi.
1: Mutlaka yani biraz daha hani güvercinleri biraz daha zorla sokacak bir görüntü çıkıyor yavaş yavaş. Diye tabii yani tepkileri daha sonra devamına bakmak lazım. Özellikle bu faizler tarafında Hazine Bakanı'nın yapmış olduğu bir operasyon vardı. O operasyon olumlu sonuçlarını almaya başlamıştık. Faizlerdeki yukarı gidiş durmuş. Bir miktarda geri çekilip yavaşlamıştı. Yatay haline gelmişti. 10 yılları söylüyorum. Keza 30 yıllıklarda da benzer bir durum var. Şimdi artık hani faizlerin vereceği tepkiye biraz daha odaklanır diye tahmin ediyorum ben piyasanın. Belki o da ana bir trend değişikliğine gitmek için belki Jackson Hole'u bekler. Böyle bir oradan gelecek olan mesajları da almaya çalışabilir. Yani yeni Fed başkanının vermiş olduğu imaj biraz daha hani güvercin gibi gözüküyor. Yani şahin gözüküp aslında biraz daha güvercin kanada daha yakın bir resim çizdi. En azından benim zihnimde. Dolayısıyla bu yine pas geçmeyi ihtimalini biraz daha hani halen 64'ler civarındaydı, 65'ler civarındaydı. Yine o seviyelerde tutabilir. Ama dediğim gibi bir bakmak lazım şeye, faizlerdeki tepkiyi nasıl olacak bu verilere. Bir onlara görelim. Yüklü borçlanmalar yapıyor. Bir taraftan yapay zeka şirketleri borçlanmalarını yapıyorlar. Bir taraftan işte aşağı yukarı 1.7 trilyon dolarlık bir yılbaşından bu tarafa kamunun yapmış olduğu borçlanma var, borç çevirme var. Bir taraftan da 200 milyar dolar civarında da Amerikan kurumsal yatırımcılarının yapmış olduğu borçlanmalar var. Capex'ler var, şeylerin yapay zeka şirketlerinin yapmayı planladıkları yıl sonuna kadar. Bunlar büyük rakamlar, Amerika için bile büyük rakamlar. Hani herhangi bir ülkeyi geçtik. 700 milyar dolardan 900 milyar dolara kadar ki büyük capex'lerden bahsediliyor. Halka açılmalar var. Dolayısıyla biraz orada konuşmamız gereken hangi oranlarla çevirecekler bu borçluları ve yeni borçlanmayı nasıl yapacaklar? Onları bu veriler sonrasında biraz daha yakından bakmamız gerekecek. Maliyet kamu açısından halen daha yüksek. Yani neredeyse 1,5 trilyon civarında stok artıyor her sene. Bu faizler ciddi anlamda kaygılandırıyor hem şeyi Amerika hem de global piyasalar tarafını.
0: Aslında Metin Bey'in uzun vadeli bu anlatmış olduğu temel meseleler tabii piyasaların seyri açısından çok çok daha belirleyici ki biraz önce veri ilk geldiğinde siz değerli izleyicilerimize biz ilk görünümü piyasalardaki tepki olarak aktarırken aktardığımız halinden değişimin 5 dakikada bile şu anda gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz. Keza gümüş şu an negatif taraftaki görünümünden 69 dolara doğru ilerleyen pozitif tarafta kabaca %0,40'lık yüzdesel bazda görünümünü terse çevirdi. Altında henüz pozitif tarafa geçmiş değiliz ama %1'lik düşüşünden uzaklaşarak kabaca 4620 dolara doğru geldiğini görüyoruz. Zaten tahvil faizlerinde ciddi bir yukarı yönde seyir izlemiştik. Bununla beraber de aslında bugün sonu tabii ki ABD piyasalarının kapandığı gün sonuyla beraber haftanın kalanındaki seyir bir de biraz önce altını çizdiğimiz üzere Jackson Hole başta olmak üzere birkaç viraj daha var döneceğimiz. Onlar açıkçası biraz daha genel seyri en azından yılın sonuna yaklaştığımız Eylül ayına girdiğimiz dönemde gösterecek. Metin Bey'le sohbetimize devam edeceğiz ama ADM, ISI Baş Ekonomist ve Küresel Stratejist Mark Ozul'da gidelim. Hi Mark, what's the problem with markets and the
2: piyasaların problemini ve verilerle ilgili yorumunu sormak isterim. aslında bir ümit vardı. Yani manşet PCE biraz daha zayıflama, yavaşlama göstersin istiyorlardı ama böyle gelmedi. Çok da sürpriz olmadı aslında. Zaten sinyaller geliyordu, CPI verisinde de bunu görmüştük. Ve piyasaların bunların ötesinde problemi şu aslında. Bir bilinmezlik var. Yani Sayın Walsh yarın konuşmasında neler söyleyecek? Yani bir toparlama niteliğinde mi olacak ve belirsizlikler acaba geride mi kalacak ve iletişimi nasıl olacak, bunu duyacak mıyız, bu merak ediliyor. Tabii bir yandan da sözle yönlendirme bir şey ama bunu yapmıyorsanız ve enflasyon hedefin çok üzerinde neredeyse 5 senedir seyrederken İyi taktikler var mı Walsh'in cebinde? Bu merak ediliyor. Tabii Sayın Bessent de bir yandan açıklamalar yapıyor ve piyasalardan da aslında politika belirsizliklerinden dolayı da bir faiz artışı baskısı var. Yani FED politikasının netleşmesi gerekiyor. Walsh yakından takip edilecektir ve FED politikalarıyla ilgili bir iletişim beklenecektir. Yani ortalık biraz şu an karışık.
0: What would you expect for the beginning
2: Peki,
0: of September for
2: treasury? Hal böyleyken Eylül başında hem hazine tarafı hem hisse tarafında ne beklememiz gerekir? Aslında bu da koşullara bağlı. Yani örneğin mesela istihdam verisi nasıl gelecek? Bu çok çok önemli. Temmuz'u hatırlayın. Temmuz sonuçları ve son 3 seneyi karşılaştırdığımızda aslında bir düzelme görünüyor ve iş gücü piyasası çok da zayıflamıyor gibi gözüküyordu. Ve piyasalarda bu noktada aslında Eylül için faiz artışını fiyatlamayı bırakmıştı gibi görüyorduk. Sonra tabii FOMC tutanaklarını takip ettik ama hazine getirileri için de yukarı yönlü riskler ifade edilmiş. Peki bunu ne dengeleyecek? Mesela enerji fiyatları daha ne kadar düşebilir? Çünkü enerji fiyatları kalıcı bir şekilde, tutarlı bir şekilde düşmeye devam ederse, ki sadece petrolü söylemiyorum, mesela doğalgazı, dizeli ya da ısıtma için kullanılan diğer yakıt türlerini de ya da jet yakıtlarını da dahil ederek söylüyorum, onlar da düşmeye devam ederse o zaman belki FOMC olsun, Avrupa Merkez Bankası olsun, İngiltere Merkez Bankası olsun, o zaman belki de o baskı hissini bir kenara bırakacaktır. Yani enerji fiyatlarından gelen baskıyı bir kenara belki o zaman bırakabilirler. Peki Mark, son olarak bir de sana Jackson Hole'u sormak isterim. Bu tarafta acaba bir sürpriz yaşanır mı? Yani bir de hisse tarafı nasıl tepki verir acaba? Şimdi mevcut resme baktığımız zaman ABD'deki büyüme hikayesi hala canlı güçlü. Ama tabii gelecek verilere de ihtiyacımız var biraz daha güven kazanmak için. Çünkü son perakende satışları enteresandı. Bu bir kerelik mi değil mi, bunu da bir görmek gerekir. Ama şu an için hisseler iyi gözüküyor. Yani mesela yapay zeka yatırım hikayesi devam ederse, ki olacak gibi de gözüküyor. Sayın Meng'i de bugün dinledik ve Nvidia sonuçları da bunun sinyalini zaten verecektir.
0: Mark, thanks for coming on.
2: Mark Ozvold, çok teşekkürler bütün aktardıkların için.
0: Evet, Mark Ozvold'a sorduğum yerden Metin Bey'e de döneyim. Çünkü veriyle ilgili konuşuyoruz belki ama biraz önce sizinle konuştuğumuza paralel o da dedi ki bundan sonraki istihdam verileri aslında Eylül'de nasıl bir başlangıç yapacağımıza en azından işaret edecek. Ama şimdi burada bizdeki ılımlılıkla beraber mesela bugün Asya kapanışlarının da güçlü olduğunu görüyoruz ki burada şeye de alıştık, sizin de yakından takip ettiğiniz üzere bir gün iyi bir gün kötü, özellikle KOSPI tam bir testereye dönmüş vaziyette. Avrupa'da belki o kadar keskin uçlar yok ama ılımlı pozitif ya da ılımlı negatif diye belirtebileceğimiz yüzdesel dönüşümler var. Burada Jackson Hole'da Merkez Bankası başkanlarının başta Fed Başkanı olmak üzere söyleyeceği şeyler piyasalara bir karamsarlık ya da iyimserlik getirebilir mi?
1: Uzak doğudaki iyimserlik ağırlıklı olarak bu çip teknolojileri konusunda iyimser beklentilerden geliyor gibi diye düşünüyorum ben. Yani daha çok hikayeler, yani senin de iyi bildiğin gibi daha çok global piyasalardaki hikayeler mikro hikayelerden çıkıyor. Yani mikro bazda dediğimize bakmayalım, böyle milyar dolarlık yatırımların sonucunda ortaya çıkan yatırımlar bunlar, ama yani neticede isim verdiğimiz zaman rallilerin sebeplerine, alttaki yatan sebeplere ve bu işte katma değer yaratan büyük olaylara baktığımız zaman hep mikro bazda bir grup şirketin üretmiş olduğu katma değerden kaynaklanıyor ve işler buradan yürüyor. Makro bazdan baktığımız zaman aslında o tarafta büyük değişimler çok zaman alıyor ve uzun sürüyor. O taraftan gelecek olan trend değişikliklerini tabii ki gün be gün takip ediyoruz, ama hani onlar da tabiri caizse bu

0: Corporate Amerika'nın işlerini nasıl kolaylaştırırız? Onların işlerini nasıl bozmadan, düzenlerini bozmadan, istihdamlarını artırarak devam ettirirler? Bunu sağlamaya çalışan bir ekonomi yönetimi ve hazine yönetimi diyelim. Bunlardan ibaret bir görüntü çiziyorlar. Ben çok fazla konuşmayı, iletişimi sevmeyen bir başkan, hani cuma günkü konuşmasını mutlaka oradan ipucu bulmaya çalışacaktır ama o ipuçlarını çok fazla vermeyi de tercih etmeyen bir başkan imajı çizdi şimdiye kadar. Dolayısıyla benim kafamdaki hani yeni Amerikan Fed başkanı için, yeni diyoruz epey zaman geçti ama neticede bana ilk verdiği izledim, demin de bahsettim, hani sanki dışarıya karşı böyle bir şey görüntüsü çizen, şahin görüntüsü çizen ama içeride sanki güvercinleri biraz daha destek olmak amacıyla borda üye yapılmış, başkan yapılmış bir profil çiziyor benim kafamda. Daha çok hani şeyleri, bilançoyu küçültmeyle ilgili ve üretimi tekrardan Amerika'ya getirmesiyle ilgili uygulanacak olan yukarıdaki işte hükümet politikalarına destek vermek amacıyla burada bir misyon izleyen bir başkan şeysi var, resmi var benim kafamda. Bu çerçevede verdiği mesajlar diplomatik ama hani yakından takip ettiklerini ifade eden, enflasyonu veri takibiyle karar vereceklerini açıklayan bir açıklama olacaktır diye düşünüyorum. Çok böyle majör bir değişiklik yapacak bir açıklama açıkçası ben beklemiyorum. Böyle devrimsel büyük bir açıklama beklemiyorum.
1: Buradan yavaş yavaş Türkiye'yi de içine alacak şekilde biraz finansal varlıklar üzerinden gidelim ki fonlar da aslında son dönemde sizin de çok iyi bildiğiniz üzere zaten finansal varlığa dolaylı bir yatırım aracı aslında baktığımız zaman gündemde. Şimdi para piyasası fonlarını çok uzun süredir konuşuyoruz ama geçtiğimiz hafta sonundan itibaren ilk sorun bu olsun. Oradaki algı değişebilir mi? Mevduat ve para piyasası fonu birbiriyle ayırarak ya da birbiriyle ilintili olarak. Ve bununla beraber altın gümüşte son bir aydır kabaca biraz daha yukarı yönlü hareketli izlemeye başladık. Her ne kadar popülarite olarak çok uzun süredir para piyasası fonları ve mevduat Türkiye'deki faizden kaynaklı olarak yurt içi yatırımcı için bir avantajı olsa da bu taraftaki o dinamizm biraz daha yine eklemleyerek söyleyeyim bu yatırım tercihlerini değiştirebilmiş. Son olarak da bu konuştuğumuz konular ekseninde ciddi anlamda yabancı hisse temalı fonlar da var. Hatta emtiadan tutalım farklı farklı unsurlara kadar. Burada bir çeşitlendirme özellikle bireysel yatırımcı için şu zamanlar doğru bir tercih olur mu?
0: Ya şimdi şöyle, bireysel yatırımcı açıkçası çok iyi takip ediyor piyasaları. Fonları çok iyi takip ediyor. Yatırım tercihlerini çok hızlı bir şekilde değiştirip tabiri caizse fonları trade etmeye çalışıyor. Bunları para piyasası fonları da dahil olmak üzere. Hangi fonun, PPF'nin hangisinin daha iyi gittiğini takip edip kendisindeki bir performans kaybı durumunda hemen diğerine geçmeye konusunda TEFAS üzerinden çok kolaylıkla bunu yapabildiğine şahit oluyoruz. Tabii burada hem mevduatlarda bir geri çekilme, faizlerde kademeli bir şekilde gevşeme ki bu bankacılığı da destekliyor zaten, demin konuştuğumuz mevzu da buradan geliyor. Bankaların maliyetlerinin düşecek olması ama kredi maliyetlerinin hemen düşmeyecek olması burada net faiz marjını da destekleyecek netice itibariyle. Para piyasası fonlarının da getirilerinde kademeli bir şekilde düştüğünü göreceğiz. Bu doğal olarak yani hem enflasyondaki sağlanan başarı hem de Merkez Bankası'nın vermiş olduğu mesajlarla paralel olarak bunlar da getiriler yavaş yavaş şey yapacak, kademeli bir şekilde azalması beklenebilir. Normal olan da zaten bu. Burada tabii alternatif getiri arayışları her zaman için var. Burada tabii ki hani TL enstrümanlar tarafında kalmaya devam edecek bir yatırımcı göreceğiz, görmeye devam edeceğiz. Şey tarafı yine teknoloji odaklı fonlar tarafında talep yoğunlaşmaya devam ediyor. Tematik fonlar tarafı zaten hani portföy yönetim şirketlerinde çıkartmış oldukları fonlara baktığınız zaman zaten ağırlıklı olarak işte teknolojiye odaklanan fonlar olmaya devam ediyor. Dolayısıyla portföylerde bunlara yer verip bir miktarda tabii ki yerli Borsa İstanbul'a yatırım yapan fonlarında paylarının artırmaya başlayacakları bir dönem içerisinde olabiliriz. Burada tabii belki hani bireyseller ne kadar yaparlar, ne kadar buna katılırlar, bunu fonlar vasıtasıyla yapmaları daha doğru gibi gözüküyor ama mesela tahvil bono yatırımı yapmak da burada bir alternatif olarak portföylerde yer almaya başlar. Bu düşüşler, getirilerindeki düşüşler sürecek beklentisiyle. Ama hani belki burada para piyasası fonlarından kısa vadeli tahvil bono fonlarına doğru bir geçişte yapıldığına da şahit olabiliriz. Yani akıllı dediğim gibi takip eden bir tasarruf

0: kitlemiz var. Bunlara çok kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde yapabiliyorlar.
1: Yeni Tefas'ı nasıl buluyorsunuz? Burada çok fazla çünkü sosyal medyada başta olmak üzere eskisine biraz belki alışkanlıktan kaynaklı yeni adapte olmak zor olabilir ama hem profesyonel kurumsal yatırımcı için ya da işte biz gibi çalışanlar için hem de sade yatırımcı Tefas'a girip öncekine oranla sizi daha rahat ediyor mu yoksa biraz daha teferruatlı olduğu için daha da zorluyor mu kullanıcı?
0: Ya şöyle biraz daha tabii bir profesyonel kullanıcı gibi tasarlanmış. Arayüzünde değişiklikler var. Ben beğendiğimi söyleyebilirim. Yani biraz emek harcayıp o arayüze alışıp biraz daha detaylı bir şekilde raporlamalar aldıkça onun memnuniyeti arttıkça kullanım şikayetleri azalacak diye ben düşünüyorum. Yani yeni olan her zaman için daha iyidir.
1: Peki bir 3-4 dakikamız daha var. Burada kendilerine fon sepeti yaparak da ciddi anlamda tıpkı özellikle Gönüllü BES tarafında olduğu gibi OKS'de fonların temaları biraz daha değişik ağırlıklandırması da ama ciddi anlamda yatırımlarını birikimlerini yöneten de ciddi bir kitle oluştu. İçerideki dışarıdaki varlık sınıflarını ve bilhassa bu varlık sınıflarındaki fiyat hareketliklerini etkileyen dinamiklere baktığınızda yılın sonuna doğru risk iştahını biraz daha arttıracak bir moda geçtik mi yoksa bu yıl biraz kafayı çok siperden çıkarmadan geçmek durumunda kaldı gibi. Böyle devam etmek en azından ileride burada çok fazla risk alıp üzülmemek isteyen yatırımcı için daha mevlandır.
0: Ya şöyle açıkçası hani eski mevcuttaki yatırım temalarını değiştirme taraftarı değilim ben. Eski yatırım şeyleriyle, modlarıyla devam etmek lazım. Yerli yatırımcı için yine TL faiz cazip kalmaya devam edecek. Sabit getirili tarafta için düşünenler için. Bunların içerisinde %10 ile 15 arasında bir altın fonu veya altın kıymetli metaller fonu konulabilir. Burada tabii hani fonların arasında getirisi hangilerinde daha uygun. Yani mesela bizim fonumuzda bir algoritma kullanılıyor. Bununla altın getirisinin üzerinde bir getiri, bir tık üzerinde bir getirisi yaratılması amaçlanıyor. Zaten Tefas raporlamalarından da anlaşılır. %10-15 civarında bir altın ve altın içeren kıymetli metaller fonu burada portföylerde olabilir diye bir hani bir model portföy dağılımı yapmaya kalkacak olursak yine keza aynı şekilde bir aşağı yukarı %20 civarında bir yabancı teknoloji odaklı bir yatırım fonu bu tematik bir fon portföylerde olunabilir. Aşağı yukarı yani rakamları yuvarlayarak söylüyorum. %30 civarında bir yerli hisse senedi fonunda yer verilip geri kalanın tamamen TL sabit getirili bir yatırım şeklinde değerlendirilebilir. Bunların içerisindeki dağılımları fon yöneticisi çok rahatlıkla kendisi zaten ayarlıyor. Burada yapması gereken yatırımcının hangi fon grubunda, hangi tematik fon grubunda bulunması gerektiğini, yüzdesel dağılımını bir de tabii ki para ihtiyacı varsa şayet bunun mutlaka hani mevduat haricindeki diğer TL sabit getirilerde de belki bir %10'u da PPF'lerde mutlaka yer verilmeli diye likitte ihtiyaçlarından kaynaklı böyle bir dağılım yapılabilir. Ha. Bu da aşağı yukarı yıl sonuna kadar sürdürülecek olursa verimli olur diye düşünüyorum. Ben hani şu koşullarda, mevcut koşullarda yatırım temalarını değiştirecek bir hani bir büyük bir değişimle karşılaştığımızı düşünmüyorum. Ha, işin şey tarafına bakacak olursanız hani işte dünyada çok şey değişiyor. İttifaklar bozuluyor, ittifaklar, yeni ittifaklar kuruluyor. Onların etkileri, yansımaları mutlaka yaşayacağız. Zaman içerisinde onlara da konuşuruz. Ama şu aşamada hani yıl sonuna kadarki mevcuttaki portföy yapısı bozulmadan devam etmeli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizlerle birlikteydi. Biraz önce kendisine soru sorarken de siper sözcüğünü kullandım. 30 Ağustos malumuz pazara denk geliyor bu sene. Ama 26 Ağustos'ta programa başlarken söylediğim gibi büyük taarruzun yıl dönümü Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün cephe emri. 24 Ağustos 1922'de karargahımızı Akşehir'den taarruz cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına getirttik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut'tan savaşı idare ettiğimiz Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırlı ordugahı naklettik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de hazır bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimize taarruz başladı. Nazım'ın dizeleriyle karanlığı aydınlatan kahramanlarımıza, yarıp geçenlere selam olsun diyelim. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Az önce akıllı parada Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veri setini karşıladık. Hali hazırda da verilere ilişkin piyasaların algısını ölçmeye çalışıyoruz. İçeride de Borsa İstanbul'da oldukça pozitif bir günden söz etmek mümkün. Bankacılık endeksinin öncülüğünde ve bakalım rakamlar bize içeride dışarıda ne söylüyor diye saat 4 itibariyle Finans Merkezi başlarken göreceği üzere Borsa İstanbul'da günlük yükseliş %1,5'un üzerinde yüzdesel bazda değişime işaret ediyor. Bununla beraber aslında 14.000'in üzerinde kalıcılığı sağladıktan sonra psikolojik eşik olarak konuştuğumuz 14.500 seviyesinin üzerine kabaca bir 200 puan daha ekleyerek artık 14.700 puanlardan söz ettiğimiz bir Ağustos sonuna, hafta sonuna yaklaşıyoruz. Henüz haftanın çarşamba günü itibariyle ortasındayız ama pozitif momentum en azından haftanın ortasına kadar sirayet etmiş vaziyette. Diğer rakamlara ve görünümlere geçecek olursak da baktığımızda Asya'da bankacılık endeksinin diğer endekslerinde görünümde az önce de söylediğim gibi bankacılık endeksinin %3'ün üzerinde yükselir durumu şu anda Finans Merkezi'nin başladığı bu dakikalar itibariyle devam ediyor. Bununla beraber sanayi endekste %1'in üzerinde, mali endekste de %1,20'ler civarında yukarı yönde değişimler var ve şimdi içeriğiyle ilgili özeti biraz kısa kesip kıdemli muhabirimiz Burak Karagöz'e gideceğiz. Çünkü kendisi Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsun Altunkaya ile bir röportaj gerçekleştirecek. Burak Karagöz sanıyorum ki beni duyuyor. Burak Karagöz sendeyiz.
1: Çağlar, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi Mahsun Bey yanımda. Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Burada büyük bir ticari heyet var. İkili görüşmeler devam ediyor. Ticaret Bakanı ev sahipliğinde. Dolayısıyla ben de Mahsun Bey'e Suriye ile olan ticari ilişkileri hemen soracağım. Efendim, şimdi yılı bitirmek üzereyiz. Ticaret hacmimizle başlayalım. İstediğiniz gibi gidiyor mu? Yıl sonu hedefleriniz nasıl?
2: Evet, şu anda bizim istediğimiz hedefler doğrultusunda gidiyoruz. Geçen sene bir önceki yıla göre %60 oranında ihracatımızda bir artış oldu. 3.7 milyar dolar üzerinde bir artış oldu. Bu sene de şu anda %16 artışla ilk 7 ayı tamamlamış olduk. Bugün Sayın Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Ömer Bolat başkanlığında, bakan yardımcılarımız, tim başkanımız, heyet başkanlığında 200'ün üzerinde Türk iş insanını Şam'a ziyarete geldik. Buradaki şu ana kadar yapılan toplantılar çok verimli toplantılar geçiyor. Önümüzdeki yıllarda biz Suriye ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
1: Özellikle hangi sektörler ön plana çıkıyor ilk etapta?
2: İlk etapta şu anda tekstil, inşaat, enerji ve lojistik anlamında gıda sektöründe de bazı temaslarımız var. Şu anda önümüzdeki yıl itibariyle Suriye'de çok ciddi bir şekilde Türk firmalarının burada yatırım yapacağı konusunda çalışmalarımız vardır. Malumunuz, yeni kurulan bir hükümet Suriye'de Türk ihracatçılarının ve daha doğrusu Türk yatırımcılarının yaşamış oldukları bazı sorunlar vardır. Buradaki mevzuatla ilgili sürekli mevzuatlarda bir değişiklikler oluyor. Bugün Sayın Bakanımız Ömer Bolat Başkanlığı'nda biz bunları hepsini dile getirdik. İlgili muhatap bakanlar da bu konuda en hızlı bir şekilde aksiyon alacaklarını, bu konuda bütün yatırımcılara yardımcı olacakları konusunda söz verdiler.
1: Özellikle bankacılık sektörüyle ilgili biliyorsunuz Türkiye'den Ziraat Bankası'nın bir başvurusu var. Süreç nasıl işliyor? Son durum nasıl orada?
2: Son durum şu anda çok olağanüstü bir şey olmazsa bu sene sonuna kadar Ziraat Bankası Allah'ın izniyle Suriye'de şubesini açmış olacaktır. Şu anda zaten en büyük sorunlardan bir tanesi de bankacılık sorunu. Yani finansmanla ilgili para transferlerinin sadece şu anda sadece bir banka üzerinden çok az sayıda transferler yapılmaya başlandı. Bu da Ziraat Bankası'nın burada şube açmasıyla birlikte Türk özellikle firmalarının, ihracatçılarının, buradaki yatırımcıların işini çok kolaylaştıracağını biliyoruz. O yüzden dolayı Sayın Bakanımızın başkanlığında, önderliğinde Ziraat Bankası, buradaki Merkez Bankası başkanıyla yapılan görüşmelerde bu sene sonuna kadar inşallah şubeyi açmış olacaklar.
1: Yani ilk defa tarihi siz vermiş oldunuz. Sene sonuna kadar evet, açılırsa bu ihracatçı ve sanayici açısından ne ifade edecek?
2: Sanayici ve aracı için para transferlerinin çok hızlı bir şekilde ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamış olacak.
1: Şu an itibariyle sanayicinin talepleri neler Suriye ile ilgili?
2: Sanayicilerin tabii burada yatırım yapmak isteyen sanayicilerin özellikle buradaki araziyle ilgili sorunları yaşıyorlar. İstedikleri yerlerde istedikleri organize sanayi bölgesi kültürü burada maalesef Türkiye gibi olmadığı için altyapı sorunuyla ilgili, elektrikle ilgili, mevzuatla ilgili, biraz önce dediğim gibi mevzuatla ilgili sorunlarımız vardı. Mesela dahilde işleme kapsamında bizim tekstilcilerimizin büyük bir kısmı gelip burada yatırım yapmak istiyorlar. Diyor ki ben kumaşı Türkiye'den getireyim, Suriye'de bunu işleyeyim. Buradan dahilde işlem kapsamında ben bir ürünü Türkiye ve dünyanın başka ülkelerine reddedeyim. Burada bugünkü gündeme gelen en baştaki konulardan bir tanesi bu. Şu anda mevzuat buna müsait değil. İlgili bakan da bu konuda gerekli aksiyonları alacağını en kısa zaman içerisinde bu soru çözeceklerini sözünü verdiler.
3: Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ ol. Evet Çağlar, söz tekrar sende.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Burak Karagöz'e. Çok çok hızlı bir araştırma turu için şimdi araştırma masası ekibiyle birlikte oluyoruz.

0: Aşman Reis'te Elif Cansever'le birlikteyiz. Malum ABD verilerini karşıladık. Elif de detaylarına göz atacak.
1: Sevgili müdürüm, beraber PC verilerine baktığımızda, bugün gelen PC verilerine baktığımızda aslında enflasyon tarafında bir miktar daha geçen ay negatif olan bölgedeki enflasyon verisinin bir miktar daha pozitif bölgeye geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle Fed'in özellikle dikkat ettiği PC enflasyon verisinin aylık veriler ekranımızda görünen aylık verilere baktığımızda manşet enflasyon tarafında %0.2 arttığını görüyoruz ki burada piyasa beklentisi %0.1 civarındaydı ve bir miktar daha piyasa beklentisinin hafif üstünde geldi söyleyebiliriz. Çekirdek PCE tarafına baktığımızda ise %0.2'lik bir yükseliş görüyoruz. Yıllık bazda baktığımızda ise çekirdek enflasyonu, yani enerji ve gıda harcı enflasyon verisine baktığımızda ise %3.3 seviyelerini görüyoruz. Manşet enflasyon tarafında yıllık bazda baktığımızda 3.7 civarında bir artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunların hemen alt kırılımlarına baktığımızda mal fiyatlarından gelen baskının büyük ölçüde azaldığını, fakat hizmetler tarafındaki fiyat artışının bir miktar daha dirençli kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada yorum olarak da mallar tarafındaki dezenflasyon sürecinin devam ederken Fed'in daha çok önem verdiği hizmetler tarafındaki direnci devam ettiği yorumunu yapabiliriz. PCE verisiyle beraber gelen alt kırılımlardaki büyüme verisine baktığımızda ise beklentilere paralel %1.5 civarında geldiğini bu noktada hatırlatmam gerekir. Büyüme verisinin en büyük destekçisi beklentilere paralel geldi. Piyasa bir miktar daha bunu bu arada sınırlı karşıladı diyebiliriz ki 2 yıllık tahvillerde 4.21'ler seviyesine geldi. Dolar tereddütlü bir yaklaşım gösterdi diyebiliriz bu noktada. Vadelilerde şu an negatif seyri takip ediyoruz. Büyüme verisinin alt kırılımlarına baktığımızda ise tüketici ve işletme yatırımlarının beklenenden daha dirençli kaldığını söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz hızlıca toparladığı için Elif Cansever'e. Piyasalardaki tepkiler çok hızlı değişiyor dedik. Nitekim biz biraz önce akıllı parada konuşurken gümüş pozitif tarafa geçti, altın kayıplarını siliyor demiştik ama az önce Burak Karagöz'e bağlanırken ekranda gördüm. Burada tekrar negatif tarafa ikisinde geçtiğini gördüm görebildiklerimden. Sadece ikisi bunlardı. Daha detaylı piyasa analizi için Bloomberg KP Araştırma Analisti Mehmet Özdemir'deyiz.
2: Şöyle bir baktığımızda genel anlamda dolar endeksinde yukarı doğru hareketle birlikte piyasanın özellikle yukarı doğru gelen PCE rakamlarından sonra daha şahin bir fiyatlamaya geçtiğini görebiliriz. Tahvil tarafında da özellikle ufak ufak çok ciddi boyutlarda olmasa da satışları takip ettik. Ama şöyle bir genel anlamda tahvil getirilerinin hali hazırda Çağlar Bey yüksek kaldığı ortamda şu kıyaslama yaptığımızda ise temettü verimlilik, S&P 500 şirketlerinden bahsediyorum. Diğer taraftan 10 yıllık ABD tahvil faizleri. Ortaya çıkan sonuç şu, sermaye kazancını dışarıda bıraktığımızda S&P 500 şirketlerinin temettü verimliliği o kadar düştü ki sadece 20 şirket şu anda 4 yıllık 10 yıllık tahvil faizinin üzerinde bir temettü verimliliğine sahip. Bu da özellikle baktığımız zaman 1990'lardan bu yana son yaklaşık şöyle düzelteyim 20 yılın en düşük seviyesini işaret ediyor. Dolayısıyla hali hazırda biz zaten S&P 500 şirketlerinin temettü verimliliğinin tarihin dip noktalarında olduğunu yakından takip ediyorduk. Bunun özellikle ana sebebi ise artan harcamalar. Ama artan harcamaları dışarıda bıraktığımızda ise şirketler temettü vermektense geri alım yapmayı tercih ediyorlar. Özellikle türbülansın yüksek olduğu piyasa günlerinde. Dolayısıyla bu da sermaye kazancı dışarı bırakıldığı zaman da temettü verimliliklerini dibe doğru çekiyor. Tahvil, özellikle tahvil getirilerine baktığımız zaman işte yaklaşık 4.70-4.65 çerçevesinde seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin daha yukarı gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Hı. Ama daha iyimser yorumlar gelmeye başladı. Citadel gibi ki özellikle son bir ay içerisinde bir miktar daha görüş değiştiren. Ama şunu görebiliyoruz ki biraz daha yüksek getiriler yatırımcıları cezbedecek mi? Bunu takip edeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet Özdemir'e de. Veri sonrasında gördüğümüz piyasa tepkisinden uzun vadeli bir fenomene hızlıca geçiş yapıp pası düzgünce alıp amacına ulaştırdığı için şimdi Bloomberg KT Baş Ekonomisti As Savranoğlu Seren'le birlikteyiz. Hızlıca da As Savranoğlu'nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın repo ihaleyle ilgili konusuna göz atacağız.
3: Evet Çağlar, buradan yani son dönemde %40'lardan %37'ye gelen ortalama ağırlıklı fonlama oranını gördük. Bundan sonra da şunu tartışıyoruz. Bundan sonra Merkez Bankası Eylül'de faiz indirimi yapar mı ya da yılın geri kalanında daha ne kadar gevşeme alanı var? Bununla ilgili çeşitli raporlar ve görüşler gelmeye başladı. Biz de burada reel faiz göstergelerine bakarak Merkez Bankası'nın ne kadar yeni faydalı olabilir faiz indirmek konusunda diye bir aslında beyin jimnastiği yapalım dedik. Sonuçta şeye bakıyoruz genellikle, burada reel faizi konuşurken biz reel sektörün enflasyon beklentisiyle ağırlıklı ortalama fonlama oranını genellikle karşılaştırmaya çalışıyoruz. Burada biraz daha farklılaştırdık. Bir kredi faiziyle reel sektörün bir yıl sonrası enflasyon beklentisine baktık. Aslında yani şey tarafından, kredi tarafında özellikle ne kadar sıkı para politikası ve ne kadar gevşeme alanı var, biraz buna bakmak istedik. Bir de piyasa katılımcılarına ve enflasyon görünümüne, enflasyon ana eğilimiyle nasıl bir reel faiz görüntüsü var, buna bakıyoruz. Şimdi burada gördüğümüz özellikle kredi faizinin reel kredi faizi bir reel sektörün enflasyon beklentisiyle karşılaştırdığımız zaman yaklaşık %16'lar seviyesinde, şu anda %16-17'ler seviyesinde kredi faizi bileşik olarak %50'nin üzerinde gidiyor. Reel sektörün enflasyon beklentisi %32.8'de. Bu daha önce gördüğümüz gibi şu beyaz çizgiler işte %20'nin üzerine çıktığı da olmuştu. Geriye dönüp baktığımız zaman aslında sıkılaştırma dönemlerine göre geçmiş. Şu anda oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Belki 2018'de bir çok kısa bir dönem buna benzer gene %15'ler civarında bir artış olmuştu, seviye olmuştu. Bundan sonra da eğer bir 2 puan daha, yani Eylül ayını pas geçse de Ekim'de bir faiz indirimi ve Aralık'ta bir faiz indirimi, 100 baz puanlık bir faiz indirimi olduğu varsayım altında, hala daha reel kredi, yani reel kredi faizi üzerine hesapladığımız faizin gene %12'ler civarında oldukça gene yüksek kalmaya devam etmesi gibi gözüküyor. Aşağı yönlü devam etse de hareket. Yine piyasa katılımcılarına göre baktığımızda ya da yıllıklandırmış enflasyon ana eğilimine göre baktığımızda da aşağı yönlü trend devam etse de aslında tarihsel olarak daha önceki sıkılaşma dönemlerine göre yüksek kalmaya devam ediyor. Yine de tabii şunu söylemek lazım herhalde, çünkü enflasyonun ana eğilimini %27'lerde seyrettiği bir ortamda eğer gelecek yıl sonu için enflasyon hedefi %15'ler civarında olacaksa aslında bu para politikasındaki bu sıkı duruş geçmişe göre daha yüksek olması hala daha oldukça mantıklı gibi gözüküyor. Tabii burada şunu hatırlamak lazım, OVP ile birlikte aslında 2027'nin enflasyon tahmin beklentileri, hedefleri de değişecek. Dolayısıyla bunun biraz daha yukarıya çıkacak olması, %15 yerine %20 veya üzerinde bir hedef belirlenecek olması belki Merkez Bankası'na da burada gevşeme alanında daha bir rahatlık sağlayabilir.
0: Evet, beklentiler ve gerçekleşmelerle yine ömrümüzü geçirmeye devam ediyoruz. Umut ederiz ki varılmak istenilen yere varırız. Bir son dakika var. Donald Trump, Ayetullah bence ölmedi ama ağır yaralandı şeklinde konuşuyor oluruz. Lakin onu konuşmadan önce uzun süredir böyle benzetmeler yapmayalım ama bankacılık endeksinden beklentiler taşıyanı bayağı yordu diyelim. Biraz önce Metin Bey'le de konuştuk akıllı parada. Öte yandan belirli dönemlerin de fiyakası yüksek endekslerinden bir tanesi. Ulaştırma endeksi de bu yıl oldukça zorlandı. Bugünkü yükselişte özellikle dikkat çektiklerini görüyoruz ama bu MÖKT Finans Masası Şefi Bekir Gürdamar bize biraz daha uzun vadeli görünümlerini anlatacak.
4: Evet. Yani dediğin gibi banka hisselerini taşıyanlar yoruldu. Ulaştırma da yine aynı şekilde çok uzun süredir sakin bekliyorlar. Bankacılık endeksi, hatta böyle hisse bazlı da baktığımızda Ocak ayına, yılda yani çok iyi başlamıştı. Çok ciddi bir yükseliş kaydetmişti. Ancak ondan sonraki dönemde savaşın başlamasıyla en olumsuz etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü enflasyona ilişkin beklentiler yukarı yönlü revize edildi. Bu da politika faizine ilişkin tahminleri öteledi. Şimdi bugüne geldiğimizde son dönemde, yani son dönem dediğim Merkez Bankası'nın haftalık repoya geçtiği günün ardından banka hisselerinde ciddi bir yükseliş görüyoruz. Buna bugün ulaştırma endeksi de katıldı. Ulaştırma ise özellikle Türk Hava Yolları'ndaki toparlanmanın etkisiyle BIST endeksinin bugün 22 Haziran'dan beri en yüksek seviyeye tırmandığını gördük. Şimdi bu neden önemli? Bu seviyeler aslında tarihi zirvesinden sonra deneyip geri döndüğü bir seviyeydi. Dolayısıyla tarihi zirvesine adım adım ilerleyecekse bu seviyelerin üzerine atması gerekiyor. Tarihi seviyesini 15.204 puanla 11 Mayıs'ta görmüştü. Oraya sadece %3 kaldığını söyleyeyim BIST endeksi bazında. Tabii ki hisse bazlı çok ciddi farklılaşmalar var. Banka hisseleri son 2-3 gündeki bu yükselişine rağmen hala yılbaşından beri
5: sadece
4: neredeyse
5: falan yükselmiş.
4: Aynen, yani önceki yılın kapanışın seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak buradaki hareketi göstermek istedik. Bankacılık ve ulaştırma bu hareketini sürdürürse BIST endeksinde genel taşıyıcı olma ihtimalleri yüksek. Neden oluyor bu? Neden yükseliyor? Bir, tabii ki işte 300

0: Pasmanlık bir faiz indirimi normalleşmeyle birlikte genel olarak işleyişte yaşandı. Bunun dışında CDS'lerimiz Şubat'tan beri en düşük seviyeye geldi, 217 ile. Petrol fiyatları son iki günde %8 değer kaybetti ki bu çok önemli bir haber olmadan oldu. Bir de burada savaş konusunda olumlu haber gelirse petrolün ne kadar sert düşebileceğine ilişkin yatırımcılarda bir şeye geldi. Dolayısıyla bu üçü bir araya geldiğinde hem ulaştırma hem bankacılık BIST endeksini taşıyıcı konumuna geldi.
1: Evet, bakalım Ağustos'un sonuna böyle ılımlı yaklaşırken Bekir Gürdamar'ın anlattığı şekilde bir Eylül başlangıcı özellikle bazı endeksler adına yapılabilecek mi pozitif senaryoda bilhassa konuşacak olursak, ya da işler biraz daha karmaşıklaşırsa yine Trump'ın tarafta olduğu haber akışlarıyla bugünü sürdürüyoruz. Bir son dakika daha var. Meta sosyal medya davası anlaşması kapsamında ABD eyaletlerine 16,7 milyar dolar tazminat ödeyecek şeklinde. Bunu da okuduktan sonra hemen Bloomberg'te Avrupa piyasalarına analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarını alıyoruz. Ceren, sendeyiz.
2: Merhabalar. Evet, bugün doğalgaz gündemiyle başlayalım. Çünkü Avrupa'da doğalgaz krizi giderek derinleşiyor. Almanya'nın ardından bir uyarı da Hollanda hükümetinden geldi. Hollanda'nın ülke şebeke operatörü yaptığı açıklamada doğalgaz depolarında hedeflenen seviyeleri bu kış dönemi için tutturamayacaklarını açıkladı. Ve şu anda ülke bazında baktığımız zaman tabii Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük doğalgaz depolarındaki doluluk oranlarına sahip ülkelerden biri olarak Hollanda öne çıkıyor. %45'lik seviyeyle. Bu da son 5 yılın %73 olan ortalamasının oldukça altında. Tabii toptan fiyatların 3 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş olması aslında tedirginliği artıran unsur. Biz şu anda Hollanda'da gösterge vadeli kontratlara baktığımız zaman 5 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Her ne kadar son birkaç günde Orta Doğu geriliminin azalmasının etkisiyle 63 euro megawatt saat seviyelere kadar gerilemiş olsa da hafta içi fiyatlar 69 euro megawatt saat seviyesine kadar tırmanmıştı ve Hollanda tarafından gelen açıklamalar özellikle kışın beklenenden daha sert geçeceği varsayımına dayanıyor. Yani eğer kış dönemi sert geçer ve Hürmüz Boğazı bu şekilde kapalı kalmaya devam ederse işte o zaman ek önlemler almak durumunda kalabilir Hollanda hükümeti. Mesela İtalya bu yönde bir adım attı. Depolarını doldurmak için daha hızlı davrandı ve doluluk oranlarını %82 seviyesine çıkarmayı başardı. Şu anda Avrupa ülkeleri arasında en yüksek doluluk oranına sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor İtalya, ki Avrupa Birliği'nin %63 olan ortalamasının da oldukça üzerinde. Almanya tarafında da baskı giderek artıyor. Çünkü Almanya'ya baktığımız zaman oradaki doluluklar %51 seviyesinde ve bu hafta içi yetkililerden gelen açıklamalar toptan gaz fiyatlarının bu şekilde yüksek kalmaya devam etmesi halinde Alman tüketicilere maliyetinin önümüzdeki sene 3.8 milyar euroya ulaşacağını işaret ediyor. Kasım sonuna kadar %80'lik bir hedef koymuştu Alman hükümeti. Mevcut durumda bu hedefi yakalaması imkansız gözüküyor. Çünkü bu hedefi yakalaması için ek olarak 36 ek LNG kargosuna ihtiyaç var. Bu da son 4-5 aylık zaman diliminde aslında ülkeye gelen toplam LNG kargosuna işaret etmekte, ki son dönemde hem Belçika hem de Hollanda'dan ithalatın azaldığı ve kış döneminde ithalatın daha da azalacağı varsayımına dayanıldığı zaman hükümet bu hedefin yakalanmasının mümkün olmadığını ifade etti. Bugün Avrupa borsasındaki fiyatlamalara baktığımız zaman petrol fiyatlarının aşağı gelmesinden destek buldu Avrupa endeksleri. Öğle saatlerinde daha karışık bir tablo vardı. Son bir saatlik zaman diliminde iyimserlik hız kazandı. Bunun temel nedeni seyahat hisselerinin yükselişe geçmiş olması. Seyahat tarafında yaşanan yükseliş enerji hisselerindeki düşüşü gölgede bırakmayı başardı diyebiliriz Çağlar.

0: Araştırma turunu hızlıca noktaladık. Kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat ve ardından da Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demirak hocamız bizlerle olacak. Finans Merkezi'nde kaçırmayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Bloomberg HT Radyo.

0: Reklam.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşte

0: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Reklam. Bloomberg TT Radyo.

0: Finans Merkezi tüm hızıyla devam ediyor. Eğitmeden önce de söylediğim gibi tarım editörümüz İrfan Donat bizlerle. 3 tane de konu var ki zaten savaşla ilgili gündem, biz İran'a bakıyoruz ama kuzeyimizde de biraz hareketli. Bunun kuşkusuz hayatımızın en önemli unsurlarından biri olan gıda ve tarım tarafında da etkileri var. Ve bu yılda özellikle FAO endeksinde zaten son gelişmeleri görmüştük. Detaylar İrfan Donat'ta.
1: Şimdi Çağlar, dediğin gibi aslında tarım ve gıda sektörüne, özellikle tarımsal emtia piyasasına baktığımız zaman üçlü kıskaç altında desek yeridir. Senin de dediğin gibi bir Hürmüz gerilimi, oradaki belirsizlik. İşte bugün Trump dün akşam 22 gemi geçti diye açıklama yapıyor. Artık sayıyoruz, tane tane sayıyoruz. Oradaki gerilim ve belirsizlik devam ediyor. Karadeniz'de senin dediğin gibi Ukrayna-Rusya savaşı, her geçen gün tesisler, limanlar, gemiler karşılık devam ediyor. Bir uzlaşma ufukta gözükmüyor. Diğer taraftan da iklimsel değişiklik, El Nino etkisinin hepsinin fiyatlamalara yansımaya başladığını görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz gibi. Zaten Temmuz FAO'nun gıda fiyat endeksine baktığımız zaman son 3 yılın zirvesini gördük. Orada özellikle tahıl, bitkisel yağlar ve şekerdeki dramatik artışın tetiklediği notlarımızda paylaşmıştık. Şimdi baktığımızda son dönemde mısır fiyatlarında son 3 yılın zirvesini görüyoruz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mısır verimine ilişkin artan kaygılar, yine iklimsel bazlı olarak ki birçok bölgede var bu, Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi bize gösterdi. Yine ihracat tarafı güçlü seyrediyor ki Amerika biliyorsun önemli ihracatçılardan biri Mısır'da. Her ne kadar haftalık sevkiyatlarda kısmi gerileme olsa da kümülatif olarak baktığımızda bir önceki yıla göre %26'lık bir artış söz konusu. Yine Karadeniz'deki tahıl sevkiyatlarından Mısır da payını alıyor. Bu da fiyat üzerine bir baskı yaratıyor. Şeker tarafına geldiğimiz zaman hatırlayacaksın, geçtiğimiz günlerde hindi

0: bir artışı biz gördük. Şimdi şeye baktığımız zaman ABD şeker vadeli işlemlerine yine petrol fiyatlarındaki hareket de biliyorsun şeker fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Çünkü bir taraftan da etanol olarak üretimde kullanılıyor şeker. Dolayısıyla bunları topladığımız zaman şeker tarafında da yine ciddi bir hareket var ve önümüzdeki dönemde El Niño'nun etkisiyle farklı bölgelerde biliyorsun negatif etkileri oluyor El Niño'da. Bazı yerlerde olumlu, bazı yerlerde olumsuz. Bu da şeker fiyatlarını yine önümüzdeki dönemde biraz daha konuşacağımızın işareti gibi yorumlanabilir. Buğday tarafına geliyorum. En önemli ham maddelerden biri gıda açısından dünyanın birçok bölgesinde. Türkiye'de bunu kapsıyor. Ve baktığımızda bugün bile %2'lik bir hareket dikkat çekti. 2 yıllık zirve olan 7,08 buşel olarak söylüyorum. Dolar bazında buşel olarak söylüyorum. Bir zirveye yaklaştık. Son bir yıldaki artış %39'a geldi. Aylık artışta da %6'ya yakın bir hareket var. Burada yine Rusya-Ukrayna savaşı ve oradaki işte limanlardan çıkışların olmaması, tedarik zincirindeki kırılmanın etkisini biz buğday fiyatlarında görüyoruz. Arz tarafında bir sorun yok. Ama mal Ukrayna'dan ya da Rusya'dan çıkmadığı sürece ki bu iki ülke biliyorsun toplam ihracatının %30'unu oluşturuyor buğday piyasasında, dünya ticaretinde. Dolayısıyla bunun etkisini görüyoruz. Zaten Amerikan Tarım Bakanlığı da yayınladığı raporlarda Rusya'nın ve Ukrayna'nın buğday ihracatında bir düşüş bekliyor. Bu mesela Rusya ve Ukrayna'da tam tersi bir etki yaratıyor. İç piyasada buğday fiyatları çakılmış durumda çünkü hasat devam ediyor. Hatta artık neredeyse sonuna da geleceğiz. Türkiye'de çünkü o noktadayız. Kuzey'de biraz daha gecikiyor. Mal çok. Ürün dışarı çıkmıyor. Depolama sorunu var. Yani biz önümüzdeki dönemde biz şeyde Rusya ve Ukrayna'da arz tarafındaki sıkıntıyı da konuşabiliriz. Çiftçi bu işten Rus ve Ukraynalı çiftçi zarar ederse ekim alanlarını daralttığı vakit küresel anlamda başka bir meseleyi konuşur hale gelebiliriz. Pamuk 2 yılın zirvesini gördü. Yine burada mahsul koşullarının kötüleşmesinin fiyatlamaya yansımasını görüyoruz. Aylık bazda %9,3'lük bir artış pamukta dikkat çekiyor. Yıllıkta %35,7. Yine kuraklık ve sıcaklık, aşırı sıcaklar belirli bölgelerde pamuk üretiminde olumsuz bir etki yaratıyor. İhracat tarafı güçlü seyrediyor. Brezilya yine önemli ihracatçılardan biri ki Temmuz ayında %19'luk bir artış söz konusu pamuk ihracatında. Ama El Niño koşulları burada da yine pamukta belirleyici. Pirinç tarafı Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviye dünya fiyatları vadeli işlemlere baktığımız zaman aylıkta %5,4, yıllıkta da %25'e yakın bir yükseliş dikkat çekiyor. Ayçek yağında yine bir hareket var. Ayçek Ukrayna ile çok bağlantılı. Çünkü biz de biliyorsun toplam üretimimizin yeterlik oranımız ayçiçek tarafında %50 seviyelerinde. %50 ithal ediyoruz. Ayçiçek yağı da mutfaklarımızda çok kullanılan bir yağ. Yani mutfaklardaki yağın %80'i ayçiçek yağı Türkiye'de ve net ithalatçıyız. Dolayısıyla şu saydığım ürünlerin çoğu aslında fiyatlarının yukarı yönlü hareketi Türkiye'de de gıda enflasyonu açısından baskı yaratacak unsurlar. Enflasyon raporunda da biliyorsun Merkez Bankası'nın yine metninde buna da yer veriyordu. Özellikle bizim arz görünümümüzde bir sıkıntı olmamakla birlikte küresel gelişmeler, tedarik tarafındaki sıkıntılar yine gıda tarafına bir baskı yaratabilir. Bunun da enflasyon üzerindeki etkisini yine konuşabiliriz diye not düşünmüştü. Bunları da biz en azından güncel gelişmeler dışında biraz aktaralım istedik.
1: Belki teknoloji ve jeopolitik konulara çok odaklanmış vaziyetteyiz ama zaten artık hem ulusal güvenlik, ulusların güvenliği açısından hem de stratejik enstrüman açısından iklim değişikliğini de işin içine koyunca oldukça önemli konular. Çok teşekkür ediyoruz. Bu markete tarım editörü İrfan Norat'a yine bir kısa araya gideceğiz. Nefes alacağız. Ardından Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demirak bizlerle olacak. Kaçınmayın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bu aradan sonra ümit ediyoruz ki bölünmeden programın sonuna kadar çok kıymetli konuğumuz Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demirak hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun hocam. Sizlerle güzel. Şimdi Ağustos'u da geride bırakmak üzereyiz. Yılın özellikle geride kalan kısmına baktığımız zaman belki ana konu olarak konuşacağımız şeyler çok yerinden oynamamış gibi görünüyor. Trump'tan yine son dakikalar geldi ama geçtiğimiz haftadan bu haftaya yaklaşınca bu haftanın sonuna doğru bir ufukta Jackson Hole toplantısı var. Aslında yıl şu açıdan polemiklerle de tetiklense verimli oldu. Geçtiğimiz hafta Daran Hoca üzerinden bayağı bununla ilgili kafa yormak zorunda kaldık. Öte yandan yeni Fed Başkanı ile beraber merkez bankacılığı ekseninde de birçok teorik tartışma oldu. Böyle anlamlı bir Jackson Hole bekliyor mu bizi?
1: Daha çok kafa karışıklığı yaratabilecek bir Jackson Hole olabilir. Çünkü normalde Jackson Hole yılın tam işte 8. ayında önümüzdeki döneme dair Fed'in duruşuna dair sinyal veren bir toplantıydı. Ama Warsh özellikle ben artık ileriye yönelik sinyal vermeyeceğim deyip hatta kendisi FOMC içinde oyunun ne tarafı olduğunu bile hani o dot noktasal grafiklere koymayan bir başkan olduğu için hani Jackson Hole'da tamam bir önceden yazılmış bir konuşması olacak. Fakat eğer orada hani çok şey söyleyip hiçbir şey söylemeyen bir konuşma olursa onun bir faydası olmayacaktır. Şu anda gerçekten bir kafa karışıklığı var ve bir anlamaya çalışıyor insanlar. Buraya yeni bir başkan gelmiş, Trump tarafından atanmış ve Trump'ın da oraya gelecek kişiye faiz indirteceğim sözlerinden sonra atanmış. Dolayısıyla hani baştan Merkez Bankası bağımsızlığı çok önemlidir dedi ama onun altını dolduracak bir şey yapacak mı, yapmayacak mı? Bütün bunlar kafalarda gerçekten büyük soru işaretleri ama Jackson Hole'da o cevapları alabilecek miyiz emin değilim ben.
0: Peki hocam, burada belirsizliğe işaret ettiniz. Belirsizlik salgından sonra belki hem piyasaların hem ekonomilerin rahatladığı, baz etkisiyle bir miktar daha hareket alanlarını genişlettiği süreçler olsa da sanki normalimiz olmuş gibi. Öte yandan bunun üzerine sizin de biraz önce tarif ettiğiniz gibi yönlendirme olmayınca ilk etapta tecrübe ettiğimiz piyasalar başta olmak üzere bir bocalama söz konusu oluyor ama genel bir soru olsa da mesela merkez bankacılığının öyle ya da böyle değiştiğini söyleyebilir miyiz? Sadece Fed merkezi değil başka merkez bankalarına da baktığımızda.
1: Merkez bankacılığı ve iletişimi özellikle 94 sonrası dönemde değişti tabii ve hep daha fazla iletişim, daha fazla şeffaflık ve bu şekilde Merkez Bankası önceden hareket etmeden de eğer piyasalar tepki fonksiyonunu anlarsa o tepki fonksiyonuna girecek değişkenlerin yönünden tamam demek ki benim Merkez Bankam toplandığı zaman bu kararı alacak deyip önden hareket ediyorlardı. Ve merkez bankaları bir kere bunu fark ettikleri zaman çok daha hızlı bir şekilde aktarım kanallarını çalıştırdıkları için hoşuna gitmişti bu şeffaflık. Şimdi Warsh'un bunu geriye almak istemesinin bir sebebini anlayabiliyorum. Çünkü yani diyor ki biz bırakalım insanlar ya da piyasalar o veriden yine bizim tepki fonksiyonumuzu anlayıp ona göre fiyatlama yapsınlar. Ben en azından ilk Warsh'un birinci basın toplantısından bu sonucu çıkardım ki bunun rasyonalitesini anlayabiliyordum. Ama ikinci toplantıda çıkıp bakın piyasalar zaten Fed'den bir sıkılaşma bekledikleri için sıkılaştılar. Faizler yukarı gitti. Bizim işimizi yaptılar. Biz de onun için faiz arttırmadık dediği zaman bu teorik olarak arkası doldurulamayacak hatalı bir söylem. Çünkü eğer piyasa Fed bunu yapacak diye önceden bir hareket ettiyse ve sen de arkasından tamam siz yaptınız ben yapmayayım dersen bunun tersi fiyatlama olacaktır. Arkası gelmeyecek. Ve bu tür bir teorik iletişim hatasını dünyanın hiçbir yerinde piyasalar affetmez. Hele de Amerika'da hiç affetmezler ki bunu gördük. Yani bunu söyler söylemez o belirsizlikler risklerin arttığını piyasa faizlerinin enflasyon beklentilerinden ve riskten dolayı daha da arttığını gördük ki yani henüz bunu geriye çevirecek bir iletişimde bulunmadı Warsh. Bunun düzelmesi lazım. Yani evet merkez bankacılığını iletişimini değiştirmek istiyor ama önce tam olarak neyi değiştirmek istediğine bir karar vermesi lazım. Yani, ve ben hani Warsh'u Greenspan'le karşılaştırıyorlar. Hani Fed içinde eski Fed başkanları da bunu söylüyor ama O bence Greenspan'e haksızlık olur. Yani,
0: yazmıştınız zaten bunu.
1: Evet, yani daha az iletişim başka bir şey. Kafa karıştırmak ve teorik olarak hatalı iletişim başka bir şey. O ikinciyi yapmaması lazım Warren.
0: Peki hocam, merkez bankacılığıyla yol almaya başladık. Bizim merkez bankamıza da getirelim konuyu. Hala öyledir diye tahmin ediyorum. En azından 20 sene önce ben üniversiteye girdiğimde Principles of Banking diye bir dersimiz vardı, tek dönem aldığımız. O dersin içerisinde de merkez bankaları uzun bir üniteydi. Şimdi bunun içerisinde de merkez bankalarının bizim işte kendi merkez bankamızın fiyat istikrarı ile ilgili vurgusunu, işte modern merkez bankacılığının işlevini konuşurken merkez bankasının başta para politikası olmak üzere müdahale araçlarından söz ederdik. Belki bu kadar uzun bir girizgaha çok basit bir soru da olacak ama mesela bizde gündem olduğu için bir merkez bankası neden mesela haftalık repo ihaleleri yapar, bunu ara verir ve tekrar başlar?
1: Yani merkez bankası işi fiyat istikrarını sağlamak. Fiyat istikrarını da sağlamak için elindeki araç politika faizi. Çünkü politika faizini arttırarak ya da azaltarak siz toplam talep koşullarını değiştirmeye çalışıyorsunuz. İşte o haftalık repo faizi üzerinden merkez bankası kısa vadeli faizi arttırıyor ya da azaltıyor ve onu yaparak da mesela eğer şu anda Merkez Bankası bunu bir nebze gevşettiyse oradan biz anlıyoruz ki Merkez Bankası mevcut sıkılıktan hoşnut ya da mevcut sıkılığı bir parça gevşetmek istiyor ve bu şekilde de bunun kendi enflasyon patikasıyla tutarlı olacağını düşünüyor. Yani sorunun cevabı haftalık repo faizi Merkez Bankası'nın aracı. Oradan talebi düzenleyecek. İşte eğer talebi daha da daraltayım derse, ki bunu savaş döneminde gördük, yukarı yönlü bir revizyon yapıyor. Onu yaptığı zaman biz hane halkı olarak ne yapıyoruz? Eğer faiz yükseldiyse harcamayayım da tasarruf edeyim diyoruz. Talep oradan düşüyor. Ya da kredi çekeceksem faizler yüksek, kredi çekmeyeyim, harcamayayım diyorsunuz. Her taraftan, yani harcamayı da talep olarak düşünürseniz talep aşağı iniyor. Yani elindeki bir araç, o da talep yönlü bir politikayla enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor.
0: Şimdi hocam, bunun algılanmasıyla ilgili özellikle piyasa merkezli bakış açıları var. Ben size soruyu böyle sormamın sebebi, terminolojik olarak bu ifadeleri gündelik hayatta ve kameraların önünde konuşuyoruz ama herkes için tabii ki anlaşıldığı noktalar farklı. Bir de sizin de oldukça mesai harcadığınız hane halkı başta olmak üzere beklentiler konusu var. Burada da en çok bizim senelerdir konuştuğumuz konu enflasyon beklentileri. Yani sanmıyorum ki Türkiye'de sıradan bir yurttaş ya bizim büyüme beklentimiz şu diye çok üzerine kafa yoruyor olsun. Çünkü işin

0: içerisinde ücret var, yaşam maliyetleri var vesaire var vesaire var. Şunu sormak istiyorum. Beklenti tabii ki kurumlar, kişiler, kural koyucular adına farklı farklı bir takım merhalelere sahip olabilir ama burada başta para politikası olmak üzere gerçekleşmelerle beklentilerin arasındaki mesafenin hem Türkiye'de hem dünyada biraz açılması güncel bir problem diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Tabii oradan kimin beklentisine bakıyoruz, o da önemli. Geleneksel olarak diyelim, dünyanın her yerinde hane halkının daha yüksek oluyor beklentileri, enflasyon beklentileri. Çünkü hane halkı genellikle kendi yaptığı harcama sepetindeki en çok aldığı sık ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri enflasyon olarak düşünüyor. Halbuki açıklanan manşet enflasyonda yüzlerce ürün var. Sadece o bir iki tane ürün üzerinden bir enflasyon hesaplaması yapılmıyor. Ve bu gıda harcamalarının fiyatları da daha oynak olduğu için ve insanlar da daha yukarı giden fiyatları akıllarında tutma gibi bir özelliklerimiz olduğu için diyelim, bu psikolojiden geliyor. Daha yüksek bir beklenti sahibi oluyor. Reel sektör daha ortalarda. Fiyat koyucular, sonuçta onlar piyasa şartlarını, fiyat davranışını, ham madde fiyatlarını daha iyi bilebiliyorlar. Bir de piyasa oyuncuları var. Onlar daha aşağıda, daha akademik bir çerçeveden, ellerindeki enflasyon verisi üzerinden ileriye yönelik projeksiyonlar yapıyorlar. Tüm bunların üstüne bir de Merkez Bankası'nın kendi tahminleri var ki esas tutması gereken zaten Merkez Bankası'nın koymuş olduğu ara hedefler. O niye tutmuyor? Şimdi hane halkının zaten hani beklentisini tutturmak gibi bir iddiası yok.
0: Zaten ampirik de bir beklenti değil aslında.
1: Evet, zaten o hep yukarıda oluyor. Bir hissiyat aslında. Hani kendi hissettikleri enflasyon üzerinden ileriye yönelik bir beklenti söylüyorlar. Reel sektör, onlar ortada kalıyor genellikle. Ama onlar da genelde bir parça daha yukarıdalar. Ama yine de piyasa katılımcılarına göre aslında isabet oranı daha yüksek olabiliyor. Şimdi Merkez Bankası'nın tahmini niye tutmuyor diye soracak olursak, işte orada aslında çok daha derin konulara da giriyoruz. Yani neden biz enflasyonu tutturamıyoruz, hedefleri tutturamıyoruz soruları oluyor. Orada benim kafamdaki cevap şu. Şimdi enflasyonu düşürmenin ciddi bir maliyeti var. Dezenflasyon politikalarının maliyeti. İşte acı reçete dediğimiz, ekonomiyi yavaşlatacaksınız. Onun sonucunda belki bir resesyon yaşayacaksınız. Sonrasında ama uzun vadeli olarak fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyonu düşürmemenin bedeli çok yok Türkiye'de. Şimdi iki tane bedel olsa deriz ki enflasyonu düşürmenin bedeli bu, ama düşürmezsem de bunun bana bir siyasi maliyeti var. İşte Amerika'ya en yakın bakalım, hani Biden'a seçim kaybettiren önemli bir sebeptir enflasyonun bir kere %9'u görmesi. Trump'ın o kendi seçim kampanyasında yumurta fiyatları üzerinden Biden'ı vurduğunu biliyoruz. Bizde böyle olmayınca, yani siyasi bir maliyeti olmayınca, o zaman politika yapıcılarında enflasyonun ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun düşürmem gerekir gibi bir inançları olmayınca Merkez Bankası'na da fazla alan kalmıyor. Yani biraz son işte iki enflasyon toplantısında biz nihayet talebin ciddi şekilde aşağıya indiğini görüyoruz. Ama hemen arkasından hani toplumda genel bir fikir birliği olmadığı için bir seferberlik gibi şikayetler oluyor. Öyle olunca hani biz resesyon pahasına da enflasyonu düşürürüz gibi bir anlayışta bir toplumsal uzlaşı olmayınca da Merkez Bankası da hedefini maalesef tutturamıyor tabii.
0: Aslında hakikate bakmak isteyen için nice gerçekler var işin içerisinde. Dakikaları ekonomik kullanmak adına Selva Hoca'yla aslında konu haritamız belli. Burada anlama ve anlaşılma noktasından da konuyu bu yıl üniversitede de mezuniyette ağırladığınız Laron Hoca'ya getirmek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Ki.
0: Şimdi onunla ilgili sizler de kendi görüşlerinizi dile getirdiniz. Aslında bugüne kadar yapılmış tartışmalardan devam etmektense size şunu sormak isterim hocam. Liberal demokrasi ve liberal kavramların anlaşılması da kuşkusuz bakılan yere göre değişebiliyor ama Daron Acemoğlu ile ilgili burada başladığı ekonomist olmak üzere ona karşı argüman geliştirenlerin mevcutta içinde bulunduğumuz iktisadi ve siyasi koşullar dahilinde biraz hızlı davranarak alelacele ve ne diyelim çok da nitelikli olmayan bir davranış biçimi seçtiğini söyleyebilir miyiz?
1: Çok net söyleyebiliriz. Daron Hoca'nın argümanını bir izleyicilere hatırlatacak olursak, liberal demokrasi nereye gidiyor şeklinde bir kitabı yakın zaman önce çıktı ve orada Daron Hoca'nın söylediği hani

0: liberal bir demokrasinin yaşayabilmesi için öncelikle toplumun daha katılımcı bir ekonomisi olması, gelir dağılımına ya da gayri safi yurt içi hasılaya diyelim, herkesin bir katkı verebilmesi lazım ki o katkı verenler de hakkını arayabilsin. Bunun için de diyor, hani gelir dağılımının daha adil olması lazım. İşte bu yapay zeka kaynaklı bu yeni dünya düzeninde de insanların yapay zekayı kullanarak verimliliklerini artıracak bir modele gitmemiz lazım. Aksi takdirde eğer insanlar işini kaybedip hani yapay zeka ve bu toplumsal mühendislerin kazanıp işini kaybetmişlere de hani sadaka, o bu kelimeyi kullanmasa da hani bir sübvansiyonla, yardımla bu toplumu bir araya tutmaya çalışırsanız, siz o yardımda bulunduğunuz kişilerin demokratik fikirlerini sormayacaksınız. Şimdi bunu söylediği zaman Daran Hoca tabii çok fazla kişinin ayağına bastığı için toplumda ve The Economist'te herhalde kendisini bu alternatif grupların çıkarları zedelenecek olan grupların sesi olarak gördüğü için hani hocanın akademik saygınlığını sanki tehdit eden kişisel bir sataşma gibi bir yazı yazmış. Tabii birazcık bu işleri bilenler hani bunu hemen anlıyorlar ama hani Daran Hoca'nın da çok hoş bir zaten cevabı var. Yani cevabında zaten hani benimle ilgili söyleyebileceğinizin en kötüsü buysa bu benim değil, sizin saygınlığınızı zedeler demiş. Yani hocanın zaten kendi çalışmalarından şüphesi yok. Bir de bir akademik hürriyet vardır. Hani herkes de beni istediği zaman eleştirebilir şeklinde bir yorumu var Daran Hoca'nın. Evet, The Economist sonuçta burada hani elini çok net bir şekilde belli etmiş oldu ve yıprananı şüphesiz ki Daran Hoca değil, The Economist oldu bu süreçte.
1: Bir iki dakikamız var. Orada da ben kendi yazdığım yazıda Gülten Kazgan merhum hocamıza bağlayarak Daran Hoca'yı, hatta Martin Wolf'un de Demokratik Kapitalizm ile ilgili olan kitabından bağlamıştım. Aslında hocam iktisatın aradığı sorulara yanıtlar bugün konuştuğumuz minvalde çok yeni gibi görünüyor ama iktisat dediğimiz şey kuşkusuz piyasa ya da sadece rakamlardan ibaret değil. Bu konuların, özellikle politik iktisat diye anladığımız o disiplinin getirilen şu önümüze seçeneklerle diyelim, daha çok tartışıldığı bir döneme giriyor muyuz?
0: Giriyoruz. Çünkü yine Daran Hoca'dan devam edelim. Son dönem bu otoriterlik rejimlerinin artması aslında toplumdaki büyümenin, ekonomik büyümenin kalkınma olmamasından ve kapsayıcı olmamasından, giderek gelir dağılımının bozulmasından kaynaklandı. Ve hani ezilenin sesiyim diye bir popülizm dalgası, popülist liderler giderek daha otoriter bir hal almaya başladı. Evet. İşte Daran Hoca'nın feryadı zaten hani liberalizm ortadan kalkıyor, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu kadar hızlı bir değişimde şimdi konuşmazsak sonra çok geç olabilir şeklinde.
1: Belki de hiç konuşma hakkımızda olmayabilir.
0: Aynen öyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür
1: Kıymetli
0: ederim.
1: Yorumlarınız için Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demirak hocamızla da sohbetimizin sonuna geldik. Finans Merkezi'nin de sonuna geldik. Ben de 2 saatlik mesaimi böylelikle tamamlamış oldum ardı ardına. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bloomberg ET Radyo.

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru programında birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. İçeride piyasaları kapatmamıza bir saat var. Evet, ama dışarıda da önemli başlıklar vardı. İçeride de hareketlilik oldukça yoğun. Bankacılık endeksi yeniden hareketlendi. Hepsini konuşacağız. Ve elbette hala beklediğimiz gelişmeler haber akışta var. Bilançolar gibi. Mesela Nvidia. Birazdan Elif Canseven bunlara değinecek araştırma masasında. Ama tabii ki Amerika ekseninde enflasyon verileri ve büyüme verisinde bugün bekliyorduk. Onlar da geldi. Onlarla da ilişkin olarak bir değerlendirme alacağız yine. Elif'ten önce gelin isterseniz saat başı itibariyle, 17 itibariyle piyasalardaki rakamlara birlikte bir göz atalım. Borsada olumlu bir hava var dedik. Özellikle bankacılık endeksi ki bu dakikalarda %2.31 oranında primli. Elbette BIST yüzünde yukarı yönlü etkisinde katkı sağlıyor. Sanayi endeksi %1.30, mali endekste %0.88 yukarıda. Faize duyarlı hisselerde bankacılık başta olmak üzere bir iyimserliğin yaşandığını gözlemliyoruz. Endeks 14.661 seviyesinde ki gün içerisinde bu da saat 12 civarında gerçekleşti. 12-12.30 arasında 14.730 gördük en yüksek. Gelelim kur tarafına. Dolar TL'de 48.11.76'ya kadar geldi. Parite %0.04 yukarıdayız. Euro TL hafif eksi de %0.11 ve 56.09.71'e kadar da geri çekildiğini gözlemliyoruz. Euro dolar paritesi dün bu saatlerde 1.16.60'lar 70'lere yakın seyrederken şimdi %0.21 eksi de 1.16.50'deyiz ve dolar endeksi de 99.10'a çıktı. Ki dün yine benim yayın saatlerime denk gelen dilimde bilhassa 99 seviyesini büyük ölçüde koruduğunu görmüştük. Avrupa borsalarına baktığımızda burada da bugün yine yeşiller var. Londra %0.28, Paris %0.28.

%68, Frankfurt %0.61 ve İtalya %0.64 primli. Peki ABD tarafında neler oluyor? Şimdi orası veri yoğun bir gün. Özellikle de enflasyon, tabii çekirdek PCE önemliydi. Manşet enflasyon takip ettik, büyüme vesaire derken piyasalar bu dakikalarda oldukça yatay. Biraz sonra Elif bize daha detaylarıyla rakamlardan önce sonra piyasaların verdiği tepkiyle birlikte bir değerlendirme sunar. Dow Jones şu anda yatay, 6 puanlık bir artış var. Sadece S&P 500'de 9 puanlık yine sınırlı bir artış görüyoruz. Nasdaq kompozitte ise 10 puanlık bir yükseliş var. %0.04'e tekabül ediyor. Nasdaq 100 endeksi %0.10 civarında bir primle işlem görüyor. ABD tahvillerinde ise dünkü sert alımların ardından bugün satışlar olduğunu söyleyelim. 10 yıllık tahvil getirisi 4.66-24'e yükseldi. 5 yıllıkta 4.37-97'ye geldik ve 2 yıllık tahvilde de 4.22'nin üstüne gelindiğini söyleyebilirim. Gelelim emtia ve Bitcoin ekranına. Bitcoin ki bugün yine bu yayın içerisinde kapanışa doğru da Devrim Danyal stüdyoda değil ama Zoom'da da olsa yine yakınımızda hissedeceğiz kendisini. Bize gelişmeleri anlatacak, aslında çok fazla beklenti var kripto para piyasalarıyla ilgili ama Bitcoin özelindeki fiyatlamaya dönüp bakarsak %0.40'lık bir yükselişten bahsedebiliriz. 78.500 doların biraz üstünden geçiyor işlemler. Tek yeşilde olan taraf şimdilik bu ekranda Bitcoin. Değerli metallerden gümüşte %0.49'luk 50'lik bir geri çekilme var. $68.33'teyiz. Spot altında da %0.70'lik bir gerileme var. $4600 seviyesi bu dakikalarda korunuyor. 4625 civarından geçiyor işlemler. Son olarak Brent petrol ve ABD tipi ham petrol. Dün de olduğu gibi bugün de düşüşün devam ettiğini gözlemliyoruz. Gerekçelerini dün konuşmuştuk. Bugün yine tabii üstüne değerlendirmeler almaya devam edeceğiz. Brent petrol %1.26 aşağıda $87.46'te. ABD tipi ham petrolde de %1.08'lik bir düşüş var. Orada da $81.5'ın bir tık altına geldiğimizi gözlemliyoruz. Hem rakamlar böyle. Şimdi özellikle ABD verileri ve o taraftaki hareketlilikle ilgili değerlendirmeleri almak üzere araştırma masasına geçelim. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Elif Cansever, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle bugün ABD verilerini aldık. Bekleyeceğimizi söylüyorduk zaten hafta başından beri. Bu haftanın önemli iki verisi olarak hem belki büyüme hem enflasyon şüphesiz çok önemliydi. Özellikle de cuma günkü Jackson Hole toplantısı ve Warsh'ın açıklamaları öncesinde. Dolayısıyla bir değerlendirme senden alalım. Nasıl bir etki yarattı, eğer yarattıysa onu da hatırlatmakta belki fayda olabilir.
1: Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Aslında haftanın başından beri beklediğimiz hem çekirdek enflasyon PCE verisi tarafı hem de Fed'in özellikle dikkat ettiği PCE enflasyon tarafı hem de aslında akşam gelecek olan Nvidia bilançoları bu haftanın önemli başlıklarından bir tanesiydi. PCE enflasyon tarafına baktığımızda öncelikle piyasa hareketinden başlayayım. Bir miktar daha sınırlı hareketler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Tahvillerde bir miktar yükseliş gördük. Keza 4.22 seviyelerine kadar 2 yıllıklarda takip ettiğimiz seans ortası bir gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Verinin alt detaylarına baktığımızda manşet enflasyon tarafında özellikle Fed'in dikkat ettiği enflasyon verisi olduğunu tekrar hatırlatalım. Manşet enflasyon tarafında aylık bazda %0.2'lik bir artış gördük. Yıllık bazda ise 3.7 seviyelerine kadar çıkan bir değişim gördük. Keza geçen ay baktığımızda aylık bazda negatif bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Manşet enflasyon tarafının piyasa beklentisi %0.1 civarındaydı ve bir miktar daha kısmi olarak üstünde geldiğini söyleyebiliriz manşet enflasyonun. Çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda, yani gıda ve enerji hariç enflasyon tarafına baktığımızda ise aylık bazda %0.2 seviyesinde geldi. Yıllık bazda baktığımızda ise 3.3 seviyesinde bir çekirdek enflasyon gördük. Alt kırılımları incelediğimizde mal fiyatlarında genel baskının büyük ölçüde azaldığını, yani mal tarafında dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Fakat hizmetler tarafındaki fiyat artışları hala dirençli kalmaya, o taraftaki yapışkan enflasyonun tarafındaki yapışkanlığın bir miktar daha devam ettiğini söyleyebiliriz. Fed'in daha fazla önem verdiği hizmetler tarafı olduğunu bu noktada hatırlatmam gerekiyor. Bir miktar daha PCE verisinin alt kırılımlarıyla beraber gelen büyüme verisine baktığımızda ise piyasayla paralel %1.5 seviyesinde geldiğimizi hatırlatmamız gerekir. Bu noktada büyümenin en büyük destekçisi olarak da tüketici harcamaları ve işletme yatırımları olduğunu söyleyebiliriz. Bir miktar daha güçlü tarafta kalmaya devam ediyorlar. ABD makrolarını bu şekilde inceledikten sonra hemen geçmek istiyorum Wall Street tarafına. Çünkü bugün itibariyle artık pozitif açılış yapan bir Wall Street gördük ki keza hafta başında bir miktar daha çip ve teknoloji hisselerindeki satışların önceliğinde takip ettiğimiz bir Wall Street vardı. Salı gününden itibaren, yani dünden itibaren teknoloji hisselerinin ve çip hisselerindeki satışların bir miktar daha azalmasıyla beraber pozitife geçtiğini söyleyebiliriz. Keza bu akşam gelecek olan Nvidia bilançosu da 7 gün üst üste kaybın arkasından, ki bu 2022'den beri en uzun düşüş serisiydi, bugün bir miktar daha toparlandılar. Dün seansında bir miktar daha toparlandılar. Bugünle beraber de takip etmeye, bilançoyla beraber devam edeceğiz. Peki Nvidia bilançosuna baktığımızda ise aslında Wall Street'teki gözler bir miktar daha bu tarafa çevrilmiş durumda. Çünkü Nvidia'nın bilançosunda gelecek olan gelir ve kar rakamlarından ziyade aslında yatırımların bir miktar daha piyasaya dönüşü önemli olan başlıklardan olacak. Bu noktada piyasa katılımcıları aslında bir miktar daha yatırımlar devam edecek mi? Önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Bir miktar daha buraya odaklanacaklar. Ama sayısal verilere baktığımızda ise gelirler tarafında özellikle geçen senenin aynı dönemine göre 2 kat artarak 92 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor. Keza net kar tarafındaysa paralel bir artış beklentisi söz konusu. Nvidia'nın yıllık performanslarına baktığımızda ise bu sene oldukça zorlu bir sene geçirdiğini söyleyebiliriz. Hem ki küresel hisse senedi piyasasındaki volatil hareketlerle beraber bir miktar daha dalgalı bir seyir izlemesine nazaran %14'lük bir yükseliş takip ettik Nvidia tarafında. Geçen seneye kıyasla özellikle 23 ve 24 yıllarındaki büyük yapay zeka şirketlerinin de primlenmesine baktığımızda ise bir miktar daha geride kaldığını söyleyebiliriz. Geçen yıl aynı dönemde %34 yükselen Nvidia hisselerinin 2024 yılında %150'nin üzerinde değer kazanmıştı. Yani artık sadece büyüme hikayesi değil de birazcık daha yatırımların geri dönüşüyle beraber fiyatlanıyor yapay zeka şirketleri. Bu noktada Nvidia'nın yatırımlarına baktığımızda ise, özellikle son dönemde açıkladığı yatırımlarına baktığımızda ise, şirketin Goldman Sachs, BlackRock ve Apollo gibi finans kuruluşlarıyla beraber yapay zeka altyapısı için 500 milyar dolarlık finansman planı açıklamıştı. Bunun yanında OpenAI'nin Ohio'da yapacağı yatırım için de %105 milyar dolara kadar destek sağlamayı kabul ettiğini açıklamıştı. Bunlar küresel hisse senedi piyasası için önemli açıklamalar olmasının yanı sıra bir miktar daha hem bu yatırımların kalıcılığı hem nasıl finanse edileceği hem önümüzdeki süreçte artık bunlar sağlam bir zemine oturacak mı, belirli bir düzende, belirli bir aralıklarla yapılacak mı, piyasanın gözü bir miktar daha o tarafa odaklanmış durumda. Keza baktığımızda ise bundan önceki 6 çeyrekte Nvidia bilançolarının ertesi günü bir miktar daha düşüşler kaydetti. Piyasa katılımcıları da bu akşamki bilançonun arkasından %5'e varan hareketler bekliyorlar. Hissenin özelinde diyebiliriz. Biz de tabii ki de takip ediyor olacağız Didem.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum. Yine piyasa kapanışından sonra gelecek değil mi Nvidia? Öyle bekliyoruz. Takip edeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Sana Elif'i uğurlayalım, bir reklama gidelim. Dönüşte kapanışa doğru kaldığı yerden devam edecek.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde Paritaryum Eğitim Danışmanlığı Kurucusu Doktor İsmet Demirkol bana eşlik ediyor. Uzunca bir süredir de birlikte en azından stüdyoda yayın yapmamıştık. İsmet hoş geldin.
1: Merhaba Didem, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi o kadar çok gündem başlığı var ki elbette belki bugünkü verilerden hızlıca başlayabiliriz. Çünkü onu biraz da aslında Walsh'un konuşmasına bağlamak mümkün. Hı-hı. Malum enflasyon verisi önemli bir beklenti yaratıyordu. Hoş, beklentilere paralel geldi büyük ölçüde. Ama bu veri setiyle dahi Walsh nasıl bir planlama içinde sence? Çünkü diğer Fed bölge başkanlarından gelen açıklamalar da var. Yani biliyoruz ki herkes her konuda süper aynı sayfada değil ve hemfikir değil. Evet. Dolayısıyla orası biraz sanki yine sürprizlere açık gibi gidiyor. Nasıl değerlendirmek
1: şimdi
0: lazım?
1: Şimdi tabii çok teşekkür ederim. Hep ben o şu taraftayım, yani yılın başında sizle sohbetinde ne dediysem yine o durumdayım. Herhangi bir şekilde ben faiz artışı beklemiyorum demiştim. Biraz belki radikal bir söz olmuştu ama şu an gelinen noktada işte Brent tarafında 80'leri görmek, yani özellikle petrol tarafında da gelime devam ediyor. Her şeyden önemlisi Brent 90 bile olsa, ki 90'ı görmüştük geçen hafta, 90-100 dolara kadar da çıkmıştı bundan 1-2 önce. Bugün Amerika'nın yaklaşık 40 trilyon dolarlık borcu var. Her yılda 1.2 trilyon dolar civarında ekstra bir borç artıyor. Diğer taraftan biraz önce açıklandı çekirdek PC'ye özellikle 3.3 geldi yıllık. Yani evet. Fed'in beklentisiyle çok paralel gidiyor. Borç'tan piyasa şunu bekliyor. Bir faiz artışı sinyali bence olmayacak. Şahin de olmayacak ama ben diyelim ki faiz artışı olur ki beklemiyorum 2026'nın tamamında. Çünkü çok veriler güzel geliyor bence. Arttıracak bir neden yok. Çünkü Amerika'nın özellikle sanayi tarafında, üretim tarafında negatif etki yaratır. Eylül ayında pas geçip Kasım'dan sonra bir faiz artışı olabilir. Ama bunun da olma ihtimali çok zor görüyorum. Dolayısıyla Jackson Hole'da biraz böyle güvercin, biraz şahin ama ağırlıklı biraz güvercinin fiyatlanacağı bir piyasayı görüp Eylül ayında artık en son gelen çekirdek PC'nin de 3.3 gelmesinden dolayı politika faizinin bu şekilde kalıp ama en azından ihtiyati politikaları devam ettirip ki ek olarak da likiditeyi 2 trilyon doların üzerinde bir aşırı likidite verdi. Bu da tabii ki emtiaları arttırır. Dolayısıyla bence Jackson Hole beklentilerin aksine bir miktar daha güvercin geçebilir diye düşünüyorum. Hala güvercin taraftayım ben.
0: Pekala. Bu arada tabii fiyatlamalara da şöyle bir baktığımızda Eylül 16'daki toplantıda 40'ın altına geldi fiyatlama. 24,5 civarında Ekim'deki fiyatlama.

0: yani hiç yok gibi neredeyse ve 44.4 bu en yüksek Aralık 9 Aralık'taki toplantı için. Dolayısıyla biraz daha tabii burası oynuyor arada. İnişler çıkışlar takip ediyoruz ama mevcut veri setiyle fiyatlama bu. Piyasada aslında çok da büyük bir bekleyiş yok sanki. Evet. Şimdi Ben Walsh'la ilgili bir de şu boyutuyla sana aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Seçimler var.
1: Evet.
0: Trump'ın popülaritesi konusu biraz sallantıda. Birazı tırnak içinde söylüyorum.
1: Evet.
0: Bir savaş başlattılar. Bitiremiyorlar bir türlü.
1: Çok doğru.
0: Petrol fiyatlarının verdiği reaksiyonu pozitif taraftan görmek isteyebiliriz elbette ama böyle bile gitse bunun enflasyona potansiyel olarak yıl sonuna kadar çeşitli yansımaları olabilir. Ve Kasım ayında da o seçimler öncesi ve sonrası diye Fed'deki yapı ve duruşu ikiye ayırmak mantıklı olur mu siyaseten, yoksa bu çok fazla detaya inmeye çalışmak diye mi yorumlarsın?
1: Yok, bence katılıyorum sözlerine ama şu açıdan bakıyorum. O da yani makro açıdan bakınca bir Amerikan ekonomisinin 40 trilyon dolar aşan borcu. Aynı şeyi bir daha tekrarlayamıyorum ama 40 trilyon dolarlık bir ekonomiye yine de 2 trilyon dolar her yıl o masrafın artması, borç katlanarak gidiyor. Yani bunu ne demokratlar ister ne cumhuriyetçiler ister. Dolayısıyla Kasım'daki ara seçimlerdeki duruma rağmen bence yani lehte veya aleyhte bence Walsh en azından şunu çok net söyledi. Biz diyor veriye odaklanacağız, anlık konuşacağız. Şu an çekirdek ki piyasa beklentisi yani bu kadar savaşa göre, hizmet enflasyonuna göre kırılganlık olmasına rağmen çekirdeğin daha çok artmasını bekliyordu. Bu da artış olmadı. Dolayısıyla bence bu şekilde korunacak diye düşünüyorum. Çünkü bu velev ki Trump ara seçimlerde kaybetti. Demokratlar gelse bile 2028'de o da zaten düşük faizi destekleyecektir. Çünkü Amerika'nın modeli artık üretim yanlısı olacak. Bunun için de faizin artması bence ters korelasyon yaratır. Sanki Walsh bunu yavaş yavaş hissettirecek gibi gözüküyor. Belki bunu Kasım'dan sonraki sohbetimizde daha net konuşabiliriz.
0: Pekala. O zaman Kasım'dan sonrasına hemen randevulaşalım. Senle onu bir değerlendirelim. Çünkü önemli bir başlık. Yine Amerika ekseninde tabii konuşacağımız bir başka başlıkta ABD-İran savaşı.
1: Evet.
0: Yani bu savaşın tüm beklentilerin ötesinde uzun sürdüğünü biliyoruz. Sürekli bir haber akışı var. Yok müzakereler devam ediyor, yok etmiyor, yok öyle, yok böyle vesaire derken aslında bölge karışık. İsrail'de de seçimler olduğunu evet. düşünecek olursak eğer, buradaki bu jeopolitik belirsizliğin üstüne bir de Rusya-Ukrayna, ara ara hala sıcak çatışmaların devam ettiğini, Rusya'ya yönelik yaptırım söylemlerinin de arttığını gözlemlediğimiz bu günlerde enerji tarafındaki çok maliyetler ne olacak?
1: Şimdi burada tabii ki şüphesiz ki hep ben Endüstri 4.0, siber, özellikle sınırda karbon vergisi, yeşil enerji, bunları hep konuşuyorduk. Bugün dünyanın geldiği nokta yine %10 fosil yakıt yeşil enerji kullanıyoruz. Hala %90 fosil yakıt kullanıyoruz. Şimdi bu iyi bir şey değil dünya için. Bunun maliyeti katlanarak da artıyor. İşte elektrikli araçlarda risk oluyor, yapay zekada risk olacak. Çünkü maliyetler özellikle bunlar yeşil enerji daha çok finanse olacak. Evet. Ama şu anki süreçte petrol fiyatlarının 100 dolara çıkmasında Çin istemez. Çünkü yüksek fiyattan almak istemez. Yani bence burada sanki gerçekte veriler bu olsa bile kapıların arkasında bu savaşın bitmesi için bence çok büyük bir diplomasi yapılacak gibi gözüküyor. Hem Rusya tarafında hem Orta Doğu tarafında hem Amerika tarafında. Çünkü bu kimsenin işine gelmiyor. Çünkü Çin gerçekten zorlanabilir. Yani bugün Çin bile yavaş yavaş enerjide güçlü olsa bile dünyanın eğer gittiği nokta yapay zekaysa bizim daha fazla gümüşe, altına, paladyuma, platine, bakıra yatırım yapmamız gerekiyor. Ama bu süreçler olunca tabii ki piyasa ters korelasyon yaratıyor.
0: Evet,
1: dolayısıyla şimdi biraz riske de girebiliyor tabii.
0: Pekala, ama yine burada şöyle bir belki karşı argümanında konuşmakta fayda var. O da ABD'nin fiziki çatışmaların biraz dışına çıkarak
1: evet.
0: İran'a artık bir ekonomik savaş yaptım. İlan ettiğini açıklaması ve dahi buna şunu da eklemesi, her kim ki Çin'le ticari ilişkiler içerisindeyse veya destekliyorsa o veya bu şekilde aynı muameleyi görecek. Hemen peşinden işte Çin'den de açıklamalar geldi. Dolayısıyla hani Çin bir tarafta, ABD bir tarafta, her ikisinin de kendi alanında çok güçlü olduğu taraflar var. Ne kadar muhtaç Çin İran tarafından gelecek enerjiye noktası sanki ilk korkulduğu ölçüde değil gibi algılanıyordu. Burada yanlış bir anlaşılma
1: Doğru.
0: mı var?
1: Tabii ki orada yani piyasanın beklentisi neyse Amerika'nın İran'a yaptırımları özellikle Hürmüz tarafında savaş değil de Hı-hı. yaptırımlar tarafında olması işte Brent petrol o yüzden geriledi.
0: Tabii.
1: Ama bugün gelinen noktada Amerika mı Çin mi desek ben Çin'in çok güçlü olacağını görüyorum. Çünkü nadir elementler de çok güçlü. Dolayısıyla şu an piyasada rolü belirleyen, Orta Doğu'da bence rolü belirleyen Çin olacak özellikle. Hı-hı. Çünkü Çin Avrupa yatırımlarını da arttırıyor işte. Amerika yatırımlarını da arttırıyor. Bu dengeyi yani Amerika'nın Çin'le bir şekilde iyi olması gerekiyor. Yani günün sonunda bence savaştan daha önemli olay Çin. Çin ile iyi olan kazanır bundan sonraki süreçte. Ama şu an gelinen noktada burada kesinlikle bu Hürmüz tarafında ekonomik yaptırımların daha fazla önümüzdeki aylarda seslendirilmesi belki 75 dolarlara kadar gerilen bir petrolü işaretler. Bu zaten dünya içinde risk. Yani Japonya için de sıkıntı yaratıyor, Çin için de sıkıntı yaratıyor ama bir orta yol bulunacak diye ümit ediyorum.
0: Şimdi bir de tabii bu işin Avrupa tarafı var. Doğalgaz stoklarında %65'ler civarındayız. Önümüz kış, bu depoların doldurulması gerekiyor. 68 Euro'lara kadar çıktığını görüyoruz ETF'lerde. Dolayısıyla bir baskı var ki tabii bunu çok daha üstünde gördük yani savaşın başlarında ama bir baskı var ve bu hem büyüme tarafında revizyonların aşağı yönlü olduğunu düşünecek olursak her ne kadar savaş diyelim ki bitti, talep taraflı bir sıkıntı olabilir mi enerji bacağında? Yani o da acaba fiyatların aşağı inmesinde bir miktar etkili olabilir mi?
1: Bence Avrupa'daki risk bir de savunma tarafında da var. Yani Avrupa Tabii. savaş dışında savunmaya da yatırımı
0: oraya yapıyor.
1: Oraya yapıyor. Bu enflasyonu artırıyor. Ama Aris Brezul ifade ettiğin gibi bence enerjiden en çok etkilenen ülke kıta olarak Avrupa kıtası da ortaya çıkacak. Ve Avrupa'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın hızlı faiz artışlarını daha fazla görebiliriz önümüzdeki aylarda. Yani Euro Dolar Paritesi'nin tekrar arttığı. Yani enflasyon Avrupa'da kolay kolay bence gerilemeyecek. Amerika'da düşebilir, gerileyebilir ama Avrupa'da ben o kadar düşüş beklemiyorum. Çünkü orada arz enflasyonu devam ediyor. Enerji sıkıntısından dolayı doğalgaz ve önümüzdeki süreçte savaş bitse bile bunun Avrupa'yı etkileri en azından 2027'nin ikinci çeyreğine kadar devam eder gibi gözüküyor.
0: Peki küresel ticaretten de biraz bahsedelim genel hatlarıyla. Çünkü orada da hem trendler değişiyor hem de aslında biraz önce bahsettin dedin ki cümle içinde Çin'le iyi anlaşan kazanır bu dönemde.
1: Evet.
0: Bu ne demek aslında? Herkes biraz birileriyle daha yakın olup kendi pozisyonunu oluşturmak ve kendisini korumaya almaya çalışmak zorunda. Ama bir taraftan da Amerika yine, Amerika demeyeyim de Trump evet. yani durmuyor.
1: Durmuyor.
0: Şimdi bugün yine editörüm akışla ilgili bana notları iletirken... Amerika'nın Kanada'ya yaptırımları hızlanabilir gibi bir başlık var. Bir dakika dedim. Şimdi dün zaten ne konuşuyorduk? ABD tarifeler koydu. Kanada dolarına dolar şeklinde cevap verdi. Şimdi bu dedi Didem, Amerika devam ediyor. Yani sürekli el yükseltiyor.
1: Aynen.
0: Bu ne yapacak? Bu sadece Kanada'yı da
1: herkesi.
0: Bağlamıyor. Herkesi
1: evet.
0: bağlıyor. Bizim de çok mağdur olduğumuz taraflar var
1: ki
0: yine
1: İran
0: tırnak
1: savaşı
0: içinde.
1: Ki İran savaşında biz de çok etkilendik.
0: Evet ki biz bir de iyi anlaşan taraftayız.
1: Evet. Sanki Trump'ın politikası şöyle oluyor. En yüksekten gösterip son anda bir anlaşma yapıp beklentisini en azından %35'i 40'ı kazanıyor.
0: Ama artık
1: ama bu hani bence
0: kabaktadı derler ya. Vermedim
1: tabii.
0: o kabaktadı.
1: Çünkü burada Amerika'da İşte en azından şunu düşünelim. Oradaki hane halkı cebindeki parayı düşünür. Bugün benzin fiyatları, galon fiyatı 4'ü aşmışsa, 4 doları aşmışsa
0: Tabii.
1: diyecekler Trump'a. Biz sonuçta 4 doların üzerinde bir benzin ödüyoruz. Niye ödeyelim?
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bence artık eskisi gibi çok rahat manevra alanı kalmadı gözüküyor. Çünkü hane halkının fiyatları artıyor. 4 doların üzerinde bir benzin fiyatı öderse Amerikalı bunu mesaj olarak verebilir Kasım'daki ara seçimler. Dolayısıyla bence belki bu yine spekülasyon ibaret olur. Yani Eylül'de eskisi gibi yapmayabilir Trump. Çünkü işte ara seçimleri 2 ay kaldı. Dolayısıyla biraz hane halkının beklentilerine göre rol alabilir gibi gözüküyor.
0: Şimdi önümüzdeki ayda Xi ile Trump'ın görüşmesi evet. planlanıyor. Bu buluşmadan ne bekliyorsun? Ya da bugünden o toplantıya, o görüşmeye kadar ki süreçte yaşanacaklar mı belirleyecek?
1: Bence işte Rezül'ü ifade ettiğim gibi, evet Amerika bugün rezerv olarak dünyanın en güçlü para birimi Amerikan doları, ama nadir elementlerde de Çin güçlü. Ve bunun için de Amerika'nın yapay zeka yatırımları, diğer dijital teknolojiler için de nadir elementlere ihtiyacı var. Bir şekilde bir ortaya bulunacak gibi gözüküyor.

gözüküyor. Sanki bu toplantıda, bu görüşmede Çin'in elinin ben daha kuvvetli olduğunu görüyorum. Çünkü şu an Çin çok rahat, bu savaştan da çok etkilenmedi. Stokları yeterli oldu ama Eylül ayında Trump'ın manevra alanını çok merak ediyorum. Ne

0: şehri dolar sisteminden de çıkartırım dedi. Evet.
1: Bu tabii çok büyük bir risk. Sonuçta rezerv para dolar hala. İyi olan, yani sonuçta ticarette politik çok farklı. Herkesle iyi olmak zorundayız. Para iş yapmak için ticarette herkesle iş yapmanız lazım. Ticarette kural bu zaten ama Trump'ın bu demeci biraz sorgu, yani yine orada da ülkelerin gücüne göre belki de onu mesajını verecek gibi gözüküyor ama umarız ki onun mesajından geri döner.
0: Ben orada diye şunu da düşündüm. Belki ilerleyen günlerde onu da tekrar seninle konuşuruz. Gelişmeleri izlemek lazım. Tabii. Ya zaten hani dolar rezerv para olsun mu olmasın mı tartışması yapılıyordu. İşte Çin, Rusya. Dolayısıyla hani biraz belki de fazla büyük bir söz. Altını ne kadar doldurabilir bundan emin olmadığımız bir şey.
1: Belki de rezerv
0: bana
1: para istemeyip daha da değersiz dolar yapıp.
0: Evet.
1: Çünkü değersiz dolarla enflasyonu o şekilde devam ettirip borcu da o şekilde yıllara yayır sayması gerekiyor. Onun yüzden belki de mesaj olarak onu da veriyor gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkür ediyorum İsmet. Tekrar görüşeceğiz elbette. Şimdi senden müsaade istiyorum 30 saniye ve buradan Devrim Danyal'a dönmek istiyorum. Çünkü kripto para...
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere...

Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: birlikte bulacaksın.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
5: Olarak dijital ipotek süreçlerini burada bu aşamada yönetecek olan bir firma. Bu üç bacakla birlikte gene belirtmiş olduğun gibi özellikle gençlerin bugüne kadar belki de old school diyebileceğimiz eski usul nitelendirilen 30 senenin öncesinde parayı bankada tut ve burada biriktirdiğim para üzerinden teminat gösterme mantığı da yavaş yavaş yeni nesle aktarılmaya, yeni nesle güncellenmeye başlar hale geldi. Özellikle Bitcoin'in dururken aynı şekilde Bitcoin'in gelecek dönemdeki artışlarından herhangi bir şekilde kaybetmeden, kayba uğramadan aynı kurguyla birlikte nasıl altın ya da hisse senedini teminat olarak gösterebiliyorduk. Şu anda bu teminat gösterme süreci içerisinde de kripto varlıkları görür hale gelmeye başladı.

0: buradaki tabii en önemli noktalardan bir tanesi bugüne kadar belki o merdiven altı olarak telendirdiğimiz teminat gösterebilecek noktadan Amerika'nın şu anda en büyük dev şirketlerinden işte Fannie Mae ile birlikte bu sürecin daha stabil ve daha güven verici bir kurguyla ortama gelmesi oldu. Özetleyecek olursa ya ben artık teminat olarak kripto para borsasındaki bitcoinlerimi ev almak için mortgage sisteminde kullanabilir hale geldim.
1: Pekala, bu tabii çok büyük bir esneklik sağlıyor sektörü. Aslında konut piyasası açısından da son derece önemli bence bir not. Bunu da bir kenara yazalım. Şimdi Fed ile ilgili beklentilerini ve bunun piyasalara, özellikle de kripto piyasalarına yine yansımasını da sana sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde Bitcoin'de örneğin çok muazzam bir hareketlilik yaşandı yukarı yönlü olarak. Benim aslında yakın geçmişte bir 62 bin dolara kadar gerilediğini hatırlıyorum. Oradan yukarıya verdiği reaksiyon tabii ki volatil bir seyir içinde de olsa çok belirgin. Yıl sonuna doğru yine bu tip bir hareketle yükselişine devam eder mi sorusu çokça geliyor. Nedir senin değerlendirmen?
0: Sevgili İdrem, bugüne kadar hep 60-65 bin dolar bandına sıkışmış olan bir Bitcoin'den söz ediyorduk ve hep bu makroekonomik dengelerle birlikte işte petrolün fiyatı, Hürmüz'ün durumunun ne olacağı, savaşın ne zaman sonlanacağıyla hep kendine ait bir haber içerisinde ilerlemiyordu kripto varlıklar. Ama geçtiğimiz hafta iki önemli gün var. Bir tanesi gene belirtmiş olduğun gibi 18 Ağustos'ta 10 ve 30 senelik tahvil geri alımlarıyla birlikte Hazine Bakanı Scott Bessent burada likiditenin önünü açmış oldu ve bizim bugüne kadar Fed'den beklemiş olduğumuz bir para genişlemesi, likiditenin genişliyor olması tamamen farklı bir noktadan geldi. Hazine tarafından bu sağlanmış oldu ve böylece Fed'in haricinde hazinenin sağlamış olduğu bu likiditasyon artısıyla birlikte para bolluğu, riskli varlık olan Bitcoin ya da kripto varlıklara da akar hale gelmeye başladı. Ertesi gün de 19'u itibariyle de Trump'ın özellikle Beyaz Saray'da kripto varlık CEO'larıyla yapmış olduğu görüşmelerde geçmiş olan vaatlerin tekrarlaması, özellikle yasa bazında, Clarity Act'in hep şeffaflık bazında SEC ve CFTC'nin buradaki onay süreçlerinin bir şekilde artık Senato'dan geçmesi gerektiğine dair olumlu rüzgar estirecek söylemleri süreci daha da hızlandırmış oldu. Burada 81 bin dolar civarına kadar ilerleyen bir Bitcoin gördük. Hatta bu sabah 79 binin üzerindeydi ama orada da kar satışlarıyla birlikte şu anda bu seviyenin 78.500 dolar civarlarında olduğunu görüyoruz. Bu sevindirici bir haber sadece Bitcoin'le sınırlı kalmadı. Tabii. Ethereum ve XRP ile birlikte de burada %25-30'a kadar var. Hatta XRP'de 1 dolardan 1,5 dolara kadar çıkmış olan bir yapı da gördük. Burada önümüzdeki dönem içerisinde özellikle analistlerin belirtmiş olduğu 50 günlük basit ortalamanın 81-82 bin doların üzerine çıkması ve burada kalıcı oluyor olması bizi yavaş yavaş ayı piyasasından boğa piyasasına doğru çevirecek göstergelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir negatif taraf altcoin yatırımcıları için
1: de. Şimdi onu soracaktım. Gerekirse. Hiç mi negatif yok? Nedir buradaki riskler diye?
0: Var. %65'lerden dominansı 58'lere kadar düşmüştü Bitcoin'e. Ancak son dönem itibariyle en çok konuşulan gene kripto varlık olarak Bitcoin önümüze çıktığında altcoin'lerden birazcık daha pay almış oldu. Buradaki o 58'ler 60'a doğru yükselirken Ethereum'la birlikte bu süreçte altcoin'lerden %2-2,5'luk bir puan almış hale geldi. Kar satışlarıyla da birlikte tabii ki bu sürecin içerisinde tekrar geçtiğimiz haftadan o gelen pozitif coşku yavaş yavaş kendini stabil hale bırakmaya başladı. Önümüzdeki dönemde ne artı değer var diye baktığımız zaman işte bugün Nvidia'nın bilançosunu bekliyoruz. PCE verisi önemli. Buradaki işte yapay zekadan balon mu değil mi sorusunu cevaplayacak kısımdan gelecek o likidite artışı ya da paranın yapay zekadan daha riskli varlık olarak Bitcoin aktarımı ya da kripto varlıklara aktarımı bu sürecin içerisinde ciddi anlamda önemli. Cuma günü Kevin Warsh'un ilk Jackson Hole toplantısı olacak. Burada da o Fed'in görüşleri ve süreci önemli. Önümüzdeki dönem içerisinde gene demin belirttiğim gibi 81-82 bin dolar üzerinde kalırsak oradan 90-95 bin dolarları konuşur hale gelmeye başlayacağız. Ama negatif olarak 38-40 binlerin konuşulduğu bir seviyenin üzerine çıkmış durumdayız şu anda. Onlar şu an henüz artık masada değil gibi görünüyor ama temkinli

0: ünlü olmakta fayda var. Biliyorsunuz burası kripto varlık ekosistemi, her şey bir anda değişebiliyor ve sürecin içerisinde ETF'ler bunu değerlendiriyor ve bu süreçte ciddi anlamda katkıda bulunuyor. Evet. Yani geçtiğimiz hafta yaklaşık 2.3 milyar dolar, bugün ve pazartesi günü de toplamda 1 milyar dolara yakın içeriye para girişi olmuş oldu. Hı-hı. Ve bu da 100 milyar dolara çıkan bir ETF sürecini bizi götürüyor diyebiliriz sevgili Didem.
1: Devrim, çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında, stüdyoda da birlikte oturup sohbet edelim isterim. Kolaylıklar diliyorum sana ve Devrim Danyal'a teşekkürlerimizle kendisini uğurluyoruz. Kapanışa doğruyu burada noktalıyorum. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tekrar merhabalar, saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notlarında birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hiç vakit kaybetmeden rakamlara bakma vaktidir bence. Çünkü bugün Amerika'dan veriler geldi. İçeride özellikle birazdan detaylarını Mehmet Özdemir'le konuşacağız ama Halkbank'ın tavan olduğu bir gün yaşıyoruz. Bankacılık endeksi %2.36 yukarıda. İşlem hacmi 205 milyar liraya ulaştı bile ve BIST 100 %1.15'lik primle 14.642 puan seviyesinde. Detaylara gireceğiz dediğim gibi ilerleyen dakikalarda. Dolar TL'ye bakıyoruz. %0.04 yukarıda, 48.11.77'de. Euro TL'de aşağı yönlü bir seyir var. %0.14 civarında, 56.07.55'e geldik. Euro dolar paritesi de 1.16.50'nin altına geriledi. %0.25'lik bir geri çekilme var burada da. 1.16.46 seviyesinde parite. Dolar endeksi ise 99.10'daydı. Saat 17'de 99.20'ye geldi. Onu da not edip Avrupa piyasalarına geçelim. Avrupa borsalarında da bugün alımlar biraz daha hakim ama özellikle Londra biraz daha primlenirken 17'ye oranla %0.30'a ulaşırken aslında Frankfurt'ta ve İtalya tarafında primlerin bir miktar azaldığını gözlemliyoruz. Frankfurt %0.40, İtalya %0.49 yukarıda. Paris tarafında da yine %0.60 civarında bir prim devam ediyor. ABD borsaları ise kırmızıya döndü. Nasdaq kompozitte %0.29'luk bir düşüş var. S&P 500'de %0.08, Dow Jones'da %0.23, Nasdaq 100 endekste %0.16 geriliyor. Nvidia'nın bilançosu geliyor. Bugün Amerika'da piyasaların kapanışıyla birlikte takip ettiğimiz önemli bir haber olarak ona dikkat ediyor olacağız diyelim. Tahvillere geçelim. ABD tahvillerinde dün alımlar vardı. Bugün yerini satışlara bıraktı. Ancak bir miktar bu satışların da zayıfladığını söylemek mümkün. 10 yıllık tahvilde getiriler 4.65-84'e yükseldi. 5 yıllıkta 4.37-61, 2 yıllık tahvilde de 4.21-76 seviyesine yükselen getiriler olduğunu görüyoruz. MTI ile Bitcoin ekranında da Bitcoin yeşildeydi. Saat 17'de negatife döndü. 78 bin doların altına geriledi. %0.33'lük bir geri çekilmeyle 77.932 dolar seviyesinden fiyatlanıyor bu dakikalarda Bitcoin. Gümüş ve spot altına baktığımız zaman spot altında %1'e yaklaştı neredeyse kayıplar.

4613 dolardayız. 4600 seviyesi korunacak mı, korunmayacak mı, bunu izliyoruz. Gümüşte %0.76'ya ulaştı kayıplar. Orada da 68 dolara doğru bir geri çekilme var. 68 dolar 11 sentteyiz. Son olarak petrol diyelim. Burada geri çekilme dün olduğu gibi, evvelsi gün olduğu gibi devam ediyor. Ama yine bir miktar azalarak devam ediyor, onu görüyorum. Brent petrolde %1'in altına geriledi kayıplar. 87 dolar 75 sentteyiz. ABD tipi ham petrolde de %0.57'ye kadar geriledi yine düşüşler. 82 dolara doğru bir hamle var sanki. 81 dolar 90 sentten fiyatlanıyor WTI. Rakamlar böyle. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim. İsterseniz Halkbank'tan biraz önce bahsettim. Tavan fiyattan işlemler geçiyor demiştik. Burada bir değişiklik yok. 7 puanlıkta bir endekse katkısı var. Peki Halkbank'la ilgili haber ne? Halkbank, Amerika'daki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1.1 milyar dolar ilave kaynak temin etti. Banka ayrıca 5 milyar dolar karşılığı büyüklüğünde GMTN programı kurarken gerçekleştirdiği yatırımcı turunun planlanan ihraççılara yönelik güçlü ilgiye işaret ettiğini bildirdi. CV Enerji'ye sermaye avansı ikinci haberimizin başlığı. CV Enerji şirket pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirket hesaplarına yaklaşık 377.8 milyon lira tutarında sermaye avansı aktarıldığını açıkladım. Son aktarımla birlikte Sarvan tarafından şirkete sağlanan toplam sermaye avansı yaklaşık olarak 2.25 milyar liraya ulaştı. Ve SDT Uzay'dan da bir haberimiz var. SDT Uzay yurt içindeki bir müşterisinden savunma elektroniği alanında 1 milyon 406 bin dolar tutarında sipariş aldı. Sipariş kapsamındaki ürünlerin teslimatlarının 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirket haberlerimizi de paylaştık madem. Mehmet Özdemir de stüdyoda yerini aldı madem. Hadi kendisini de alalım yanımıza ve esans notlarına öyle devam edelim. Buyurun.

0: Seans notları araştırma masamızdan araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in kıymetli katılımlarıyla devam ediyor. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Şimdi haftaya başlarken bugüne işaret ediyorduk veri takvimi içerisinde. Diyorduk ki PCE açıklanacak, enflasyon tarafı önemli Amerika için. Büyüme verisi gelecek, çarşambaya odaklanıyoruz. Bir de üstüne Nvidia bilançosu var diyorduk. Şimdi bugün biraz karışık bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Ben rakamları da biraz önce paylaştım hoş. Ama ne oldu, ne yaşandı şimdi bugün? Enflasyon verilerini nasıl okudu piyasa, nasıl fiyatlıyor, problemi nedir? Beklentilere paralel geldi gibi duruyor
1: çok değişik,
0: çünkü.
1: Evet, yani çok bir sürpriz yok Didem o tarafta. Hı. Sadece PC tarafında bu harcamaların işte negatiften bir önceki aya göre pozitife dönmüş olması, çekirdek veriye baktığımızda vesaire de çok ciddi bir öyle sapma ya da beklentilerin dışına çıkmayı o tarafta da görmüyoruz. Ama şöyle bir baktığımızda fiyatlama tarafına pozitife dönmesi, burada en azından Fed'in faiz oranlarını bir miktar daha sabit ya da en iyi ihtimalle indirmemesi yönünde bazı okumalara ya da analist yorumlarına işaret ediyor. Dolayısıyla bu tarafta da ilk gelen tepkide saat 3.30'daki veride ilk etapta tahvillerde bir satış baskısıyla birlikte dolar endeksinde, ama bu söylediklerim Didem çok minimal. Yani işte hala 99'lar çerçevesinde, yani 99'un çok altından 99.20'lere gelen bir dolar endeksi var. Dolayısıyla çok minimal hareketler. Burada bugünkü verilerde kişisel tüketim harcamalarından tutun büyümeye kadar çok ciddi bir piyasa etkisini o tarafta görmediğimizi söyleyebilirim. Piyasa orada hala kendi dinamiklerini bulmaya çalışıyor. Hı hı. Şimdi gelelim biraz önce seni söylediğim mikro bazdaki önemli veri ajandasındaki kısım Nvidia'nın bilançosu. Yani belki bu akşamki kapanış sonrasında gelebilecek bilanço piyasa açısından komple tüm yapay zeka evreni açısından da belirleyici. Zaten hali hazırda bu yıl içerisinde eğer hatırlarsan Apple'ın Nvidia'yı geçtiği anlara, daha sonrasında tekrar Nvidia'nın en değerli şirket konumunu koruduğu anlara da şahitlik etmiştik. Dolayısıyla Nvidia'nın hali hazırda tahtı sallanırken bu tarafta yatırımcı, özellikle analistlerin bir miktar daha marj genişlemelerine ya da hali hazırda o 75'lerde gördüğümüz %75'lerde brüt kar marjını bir miktar daha koruyacak mı Nvidia? Özellikle burada yakın vadede, yakın zamanda kendi ürünlerine bir miktar daha zam yapacağına ilişkin beklentiler güçlenmişti. Bu tarafta oradaki özellikle bilançonun açıklanmasının ardından Jensen Huang'ın yaptığı açıklamalar biraz daha kritik olacak. Dediğim gibi son dönemde zaten baktığımız zaman yaklaşık 10-12 çeyreğe bir çeyrek dışında yanlış hatırlamıyorsam beklentileri sürekli olarak aşan, düzenli olarak bunu bir rutin haline getirmiş bir Nvidia finansalları silsilesi görüyoruz. Dolayısıyla bu akşamki veride de yaklaşık işte gelirin 90 milyar doların bir miktar daha üzerinde olmasına ilişkin bir konsensus var. Yani gelir Didem, şimdi yapay zeka evrenine ilişkin büyümeyi vesaire bu tarafta çiplere olan taleplerin ya da burada arz sıkıntılarını konuşurken hala %97'ler çerçevesinde piyasa diyor ki yıllık hasılatı Nvidia'nın büyüyecek. Bunun ne kadar altında ya da üstünde kalacak o da önemli olacak. Ama dediğim gibi analistlerin bir numaralı bakacağı durum burada Nvidia karlılık marjlarını ne ölçüde koruyabilmiş. Dediğim gibi piyasa kapanışından sonra pre-market işlemlerine de bakacağız. Yarın da özellikle ilk sözde anlatmaya çalışacağız Nvidia tarafını. Burada fiyatlamaları etkileyecek düzeyde olabilir. Onun dışında şimdi makro veri ajandasında büyümeden PC'den bahsettik. Çok ciddi bir hareket yaratmadığından belki de jeopolitik olan gelişmeler şu anda fiyatlar üzerine bir miktar daha belirleyici. Yani çok sivri haber akışlarını aldığımız müddet boyunca. Bugün o günlerden biri değil ama şunu da söylemek lazım ki Trump'ın özellikle bugün katılmış olduğu bir radyo programında geçmişe benzer açıklamalarını yine tekrar etmesi ama İran Savaşı'nın yakında biteceğine ilişkin söylemleri, yani şöyle biteceğine ilişkin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçiriyoruz diyor.
0: Hani dolayısıyla böyle
1: çok güvercinli bir bu savaş bitecek açıklamasından bahsetmiyoruz dolayısıyla. Gemi geçişlerinden vesaire de bahsediyor. Ama şunu söyleyelim ki Didem, aldığımız haber kaynaklarından okuduklarımız, her ne kadar Hürmüz trafiğindeki, dün de bahsetmeye çalıştım, tarihi düşük seviyelerde olsa da gemi geçişleri, diyorlar ki evet buradan başka rotaları da kullanarak, işte o Umman kıyısındaki 7 mili alanı kullanarak buradan gemiler geçmeye devam ediyor diyor. şu anda sonuçta da ekranda gördüğün 87 dolarlara kadar neredeyse geri çekilmiş bir Brent petrol var. Bu arada Didem, bu biraz daha gün içerisinde yukarı doğru sıçramış hali. Yani biz özellikle 86 dolarlar çerçevesinde geldiği şeyi de görmüştük. Dolayısıyla petrol fiyatları ana eğilim olarak çok çok kısa vadede dünden bugüne aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Piyasayı çok bozucu bir etkisi yok ama şunu söyleyeyim. Özellikle bugün değerli metaller çerçevesinde tekrar işte ons altındaki, bilmiyorum fark ettin mi ama ons altındaki o yukarı doğru ivme biraz yavaşlamış gibi. Şimdi gümüş tarafı için de belki aynı şeyi söyleyebiliriz. 70 dolar kıyısına kadar gelmiş gümüş tarafında yine bugün 68 doların da aşağısına geliyor fiyatlama. Değerli metallerde belki bir konsolidasyon var.
0: Bu ama 4400'den geldi birden 4600'e, evet. 200 evet. dolar beğenmiyor musun 200 evet, dolar?
1: Yok, beğenmiyorum ama en az beğenmiyorum değil ama en azından gördüğüm kadarıyla biraz oradaki momentum kaybını görüyorum. Hani bunu şuraya geleceğim.
0: Gel.
1: Bitcoin tarafında da mesela 80-81 bin dolarlar derken orası da biraz daha gevşemeye devam ediyor. Şimdi bugün büyüme ve PC'den beklediğimiz hareketi alamadığımız ortam Cuma günü belki borçla birlikte biraz daha değişebilir bu atmosfer. Ki Jackson Hole tarafının artık işte yarın itibariyle oradaki atmosfere giriyoruz, Jackson Hole tarafına. Cuma günde Kevin Warsh'un bir açıklama yapması, o daha doğrusu konuşma yapması evet. bekleniyor her zaman olduğu gibi. Dolayısıyla buradaki mesajlar biraz daha kritik. Neden kritik diyorum? Son dönemde özellikle kamuoyu ile iletişimi sıkça tartışılan Kevin Warsh'un ağzından uzun uzun bir konuşma, duyma şansında bulunacağız. Dolayısıyla küresel fiyatlamalar biraz daha bu elde. Bakalım Nvidia'nın bilançosu yarınki ve Warsh'un konuşmaları nedenli şekillenecek.
0: Peki. Şimdi Kevin Warsh'un Cuma günü yapacağı bu hani konuşma ne kadar tarihi bir nitelik taşıyacak bilemiyorum. Çünkü herkesin o konudaki beklentileri biraz farklı farklı. Jackson Hole'un da biraz aslında popülaritesi veya o hani manşet olma özelliği yıllar içerisinde biraz hafiflemişti. Ama burada Warsh yeni Fed başkanı olarak ve önemli değişiklikleri getiriyorum ben buraya diyen bir Fed başkanı olarak dinlenecek Jackson Hole'da. Ben şahsen bu açıdan önemsiyorum ama ne kadar detaya gireceği konusu muamma olduğu için bekleyeceğiz, göreceğiz diyelim şimdilik ve dönelim içeriye. Sen de soluklandıysan eğer biraz içeriğiyle ilgili gelişmeleri konuşalım. Biraz önce şirket haberlerinden de bahsederken aslında Halkbank'tan bahsettik. Uzunca bir dönem devam eden ceza davasının bittiğini zaten biliyoruz, konuşuyoruz. Bu sonuçlanmıştı. Ama şimdi 1.1 milyar dolarlık bir ilave kaynak temin ediliyor. Bu kaynağın temin edilmesi aşamasında Amerikalı şirketler kullanılıyor ki Amerika'da devam eden bir davaydı. Yani her şey biraz yoluna ve rayına giriyor gibi. Bir de benim yine dikkatimi çeken haberlerden biriydi. Şu anda burada önümde yok ama mesela Suriye tarafında önemli gelişmeler var. İşte çeşitli Türk sanayicileri, üreticileri de o tarafa doğru gidiyor. Ve gelen açıklamalarda orada Türk bankalarının da olması beklentisi konuşuluyor. Bu da çok önemli bir adım olur kesinlikle. Dolayısıyla bu boyutuyla bakıldığında hem bankacılık endeksi %2 yukarıda şu anda ki orada da bir miktar geri çekilme oldu ben yeni
1: özellikle 12'den sonra düzenli olarak evet. hafif hafif aşağı geldiğini görüyoruz.
0: Ama bir yandan da Halkbank, yani bir bankacılık endeksi analizi alayım senden.
1: Hemen Halkbank'ta başlayayım. Dün saat 8:20 sularında gelen kap bildirimiyle birlikte senin bahsettiğin o işte muhabir banka sayısının yurt dışında tarafındaki arttığından bahsediliyor bu davanın sonuçlanmasıyla birlikte. Yani işte biraz daha özellikle iletişim ve akışın daha arttığından bahsediliyor. Bu 1.1 milyar dolarlık şeyle birlikte, yeni kaynakla birlikte toplam bu rakam 5 milyar dolar çerçevesine yaklaşmış durumda. Dolayısıyla buradaki iyimserliği de bir miktar daha altını çizmek lazım. Ama Didem, rakamlardan ziyade senin özellikle bahsettiğin üzere biraz daha buradaki anlayış, yani yıllardır süren bir davanın sonuçlanması ve ardından Halk Bankası'na bakılan bakış açısındaki değişiklik. Buradaki biraz daha belki okunması gereken kısım olabilir. Ben sabah baktığımda Didem, Burada yani Halk Bankası tavan seviyedeyken yaklaşık 1.1-1.2 milyar TL çerçevesinde tavanda bekleyen emir vardı. Dolayısıyla buradaki hareketin en azından kuvvetini anlatmak açısından da burada biraz daha kritik. Genel olarak Suriye çerçevesinden bakacak olursak, ister bankacılık çerçevesinden bakalım buna, ister bizim taş toprak tarafındaki çimentolar sektöründen biraz daha bakalım buna, ya da dalga dalga yayılan diğer sektörler çerçevesinde Suriye'nin anlıyoruz ki bugün gelen mesajlarda inşasında zaten beklentiler paralelinde Türkiye ciddi anlamda aktif bir rol almaya devam edecek, başlayacak ve devam edecek diye düzelteyim. Dolayısıyla bankacılık sektörü açısından da özellikle birçok faktörü de içerisinde birleştirebiliriz. Biraz sonra işte bahsedeceğimiz kurum beklentilerinin de bir miktar daha güvercin bir bakış açısını işaret etmesi diyelim. Halkbank'ın özellikle bu yukarı doğru hareketi, özellikle Vakıfbank'ı da bir miktar daha yukarı doğru taşıyordu. Ama şunu da söyleyeyim Didem, bankacılık çerçevesinde %4'ler çerçevesindeki o hareket biraz daha saat öğlen 12'de zirve yapmasıyla birlikte kademe kademe %2'nin de bir miktar daha altına geriledi. Yani Borsa İstanbul'da da biz bugün en yüksek 14.730'lara kadar geldik. Ama oradan şu anki fiyatlamaya baktığımız zaman işte yaklaşık 130 puan civarında en tepeden bir törpülenme var. Ama şunu söyleyeyim Didem, belki işte hani katkı baskı çerçevesine de bakabiliriz ama son 3 haftadır, 3,5 haftalık süreçte Borsa İstanbul'da düşe kalka da olsa yukarı eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Ama bankalarla birlikte ki son dönemde işte bugünden yarına bankaları konuşuyoruz. Büyük aslan payını alan sanayi sektörüyle birlikte ki burada özellikle Tüpraş'la Aselsan'a ekstra bir parantez açmak lazım. Yani şunu söylüyorum, endeks kademe kademe yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Burada da analistlerin biraz daha özellikle yukarıda direnç seviyesi olarak önemsediği 14.800'ler var. Orada da tekrar bir şeyini kontrol ederiz. Ama bugün yine dediğim gibi 71 hissenin yönünü yukarı doğru çevirdiği, sabah bu sayının 86'lar çerçevesinde de ulaştığı bir hareket vardı. Şöyle bir baktığımız zaman dün çok ağır

0: satışları seninle bu masada konuşurken Tüpraş'tan bahsediyorduk. Bugün en azından dipten alıcıların geldiği Tüpraş'ta %2'ye yakın bir hareket var. Yaklaşık 20 puan civarında oradan bir katkı. Didem petrol fiyatları aşağı doğru gelirken Türk Hava Yolları yine işte 300 liralar çerçevesinde kadar da gerilemişti. Oradan %2 civarında yukarı doğru sekmeye çalışan 13 puan civarında orada bir katkı. İş Bankası'nın 11 puan katkısı derken Akbank sabah çok ciddi anlamda puan bazlı katkılarda bir numaraydı. %4'ler çerçevesinde prim vardı o tarafta. Dediğim gibi say say bitiremeyeceğimiz katkılar çerçevesinde pozitif taraftaki endeks görünümü. Baskılar çerçevesine baktığımızda ise Aselsan tarafını görüyorsun. İşte 400 liranın üzerine çıktı geldi derken ana eğilim yine hala son belki 10-15 işlem gününde yukarı doğru olmakla birlikte bugün 23 puan civarında o tarafta bir baskı var. Koç Holding tarafı derken işte Batı Çimento derken aynı zamanda Borusan'ın biraz daha kayıpları %2'ler çerçevesini biraz daha aşıyor derken sadece 25 hissenin yani bugün endekste sadece 4'te 1 oranında hisselerin düştüğü bir gün. Dediğim gibi 14.800'e bu hafta içerisinde mi test edebiliriz ya da test edebilir miyiz bilmiyoruz. Ama şunu söyleyelim ki en azından 200 milyar TL'nin üzerinde hacimle birlikte yavaş yavaş hacimlerle birlikte orada da bir tırmanış olduğunu görüyoruz.
1: 213 milyar
0: bugün lira. 213 evet.
1: Şu ana kadar eşleşmeleri tabii bekliyoruz artık. Yaklaşık 6 dakika sonra da gonga gideceğiz. Biraz önce değindin yabancı kurumların Merkez Bankası'na ilişkin değerlendirmeleri. Biraz daha güvercin bir tonda olduklarından bahsetmiştin ama detayı da neler söylüyorlar?
0: Sabahtan bu yana saydığımız Borsa İstanbul 100 hareketinin yukarı doğru ivmesinde belki de en önemli katalizörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz ki şimdi neden söylüyorum bunu? Pazar günü özellikle Merkez Bankası'nın haftalık repoya dönüşüyle birlikte işte özellikle bu faiz oranlarının bir miktar daha genel faiz oranlarının aşağı doğru geldiğini görmüştük. Şimdi kurumlar da burada beklentileriyle ilgili bir miktar daha düşüncelerini dile getirmişler. Bunlardan en güvercininin belki de HSBC olduğunu söyleyebilirim. HSBC tarafına baktığımız zaman derler ki onlar 2026 yıl sonuna kadar faizlerde o %34 seviyesine doğru bir gerileme görebiliriz. Bunu işte toplantı başına 100 bas puan indirim olarak da düşünebiliriz ama şu anda biz hali hazırda 40 iken 37'ye geldik. 37'den de bir 300 bas puan daha bir indirim. Hı hı. Dolayısıyla Didem eğer hani şimdi petrol fiyatları genel anlamda 100 belki 110 dolar bandındayken bu mesajları çok görmüyorduk. Dolayısıyla buradaki mesajlar da yani faiz beklentileri de hep koşullu. Onu söylemek lazım. Yani işte enflasyon oranlarının izin verdiği ölçüde. Ama şunu söyleyebiliriz ki artık yavaş yavaş 34'lü seviyelerde beklentiler içine girmeye başladı. Borsa İstanbul açısından da bunun ekstra bir katalist etki yarattığını söyleyebiliriz. Şimdi Goldman Sachs tarafına baktığımızda belki görece en şahin yani görece diyorum biraz sonra okuyacaklarım arasında beklentiye sahipler. Onlar derler ki haftalık repoya dönüldü. O 40'tan 37'ye indik. Biz 37'de sabit kalmasını bekliyoruz diyorlar. Dolayısıyla burada herhangi bir değişiklik 3 toplantıda da sabit bırakacağı yönünde Goldman Sachs ekonomistleri. Şimdi JP Morgan tarafına geldiğim zaman önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Genel piyasa beklentilerini o tarafta tartmaya devam ediyoruz Didem. Ama JP Morgan diyor ki biz aylık bazda Ağustos'ta %1,9 artacağını düşünüyoruz diyor. Bu ne demek? Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında gördüğümüz 2,04'lük enflasyon verisinden aşağı gelişin devam edeceği, dolayısıyla yıllık eğilimde dezenflasyonun sürecinin devam edeceğine ilişkin bir beklenti demek. Burayı ben biraz daha önemsedim. Onlar da diyorlar ki 31,8'den 31,6'ya gerileyeceğini tahmin ediyorlar. Şimdi aynı zamanda beklentilerine baktığımızda ise o tarafta da 100'er bas puanlık bir indirimle birlikte iki toplantıda 35'e gerilemesini bekliyorlar JP Morgan tarafı da. Orada o da Goldman Sachs ve HSBC'nin ortasında konumlanıyor diyebilirim faiz faiz hadleri konusunda. Bank of America tarafına baktığımızda ise onlar da şunu derler. Faiz şimdi TCMB'nin 37'deki haftalık repoya dönüşünden sonra faiz indirimleri için alanının sınırlı olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla 10 Eylül'de yani bir sonraki

0: toplantıda faizlerin sabit bırakılmasını, ardından Ekim'de de 100 bas puan indirimle 36'ya çekilmesini bekliyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki 36'da biz yılı tamamlarız. Onlar da aynı zamanda enflasyon tahminlerini 2026 yıl sonu için %29,5 olarak belirlemişler ve özellikle Eylül ayının başında gerçekleşecek OVP'ye dem vurarak OVP'de tarafındaki hükümetin mesajları da burada belirleyici olacak demişler. Dolayısıyla şöyle bir kurumları aslında beklentilerini topladığımızda 34 diyen de var, 37'de kalacak diyen de var. Her telden bir faiz beklentisi olduğunu görüyoruz. Ama şunu söyleyelim ki ağırlık biraz daha güvercin tarafta. Buradaki verileri önümüzdeki süreçte de biraz daha yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim.
1: Peki var mı ekleyeceğin herhangi bir şey? Şimdi yarın takip edeceğimiz ne var? Belki hemen borsayı kapatmaya gitmeden önce.
0: Şunu söyleyebiliriz ki yarın özellikle sabah itibariyle biraz daha Nvidia'nın bilançosuna odaklanacağımızı söyleyebiliriz. Onu özellikle işlemeye çalışacağız. Ama Borsa İstanbul çerçevesinde Didem, biraz daha bankacılık çerçevesinde alımların gerçekleştiğini görmüştük. Bugün itibariyle bankacılık 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamasını aşmaya çalışıyor tam olarak bugün. Bunun üzerinde kalacak mı kalmayacak mı onu yakından bakarız. Ama şunu söyleyebiliriz ki artık biraz daha faize daha hassas sektörlerin de...
2: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
3: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız

0: vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytier. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Saatlerimiz 18.20, günden kalanlarda tekrar karşınızdayım. Ben Didem Arslanoğlu. Gelin bir rakamlara bakalım, bu dakikalarda neler yaşanıyor piyasalarda. Çünkü aslında oldukça hareketli, gün içinde de değişimler yaşanabiliyor. Hatta saatlik bazda da değişimler belirleyici olabiliyor. Mesela BIST 100'ü biraz önce birlikte kapattık. %0.95'lik bir yükseliş burada yaşandı. 14.610 puan seviyesinden kapanışı gördük. 220 milyarlık da işlem hacmi gerçekleşti BIST 100 ekseninde. Dolar TL'de yön yine ufak adımlarla da olsa yukarı yönlü olarak devam ediyor. %0.04'lük artış 48.11.79'a taşıyor bizi. Euro TL, Euro dolar paritesi ise aşağıda. Euro TL'de %0.13.56.08.51'deyiz. Euro dolarda da %0.21'lik bir gerileme var. 1.16.51 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesi 1.16.50 civarında, biraz altında biraz üstünde devam ediyor ağırlıklı olarak. Dolar endeksi 99.20'de. Avrupa borsalarında da yeşiller var ama alımlarda bir miktar zayıflık var. İlerleyen dakikalarda Ceren anlatacak bize detaylarını. Londra'da %0.12'lik bir prim, Paris'te %0.39, Frankfurt'ta %0.21 ve İtalya'da %0.57'lik artışlar görüyoruz. ABD borsaları, ki bugün çekirdek PCE verisi geldi, önemliydi. Büyüme verisi geldi, önemliydi. Bir ara artıdaydı. Şu an ekranda gördüğünüz endekslerin tamamı. Ama bu dakikalarda eksiye dönmüş vaziyetteler. Dow Jones'da %0.22. S&P beni yalancı çıkarmaya gayret ediyor. Şu an artıya dönmeye gayret gösterir gibi bir hali var ama yatay diyelim geçelim. Çünkü bir puan bile değil yükseliş. Evet, neyse, eksiye döndü tekrar. Dediğim gibi başlarken de oldukça hareketli ve bu tip hareketlilikleri ben saat 17'de yayına girdiğimden beri neredeyse tüm varlık sınıflarında gözlemliyorum. Nasdaq kompozite geçelim, orada da %0.22'lik bir düşüş var. Nasdaq yüzde de %0.10'luk bir geri çekilme izliyoruz. Nvidia'nın bilançosu bugün ABD borsalarının kapanışını takiben açıklanacak. Bu da yine önemli bir alan bizler için, takip alanı. ABD tahvilleri, dün gelen alımların ardından bugün satış tarafında biraz daha belirginlik olduğunu söyleyelim. Özellikle bu dakikalarda 2 yıllık tahvildeki satışlar daha fazla dikkat çekiyor. Diğer vadelere göre biraz yer değiştirdi oradaki ilgi. Zira 2 yıllık tahvil getirisi 4.21.55'e kadar yükseldi. 5 yıllık tahvilde getiri 4.37.25, 10 yıllıkta da 4.65.25'e yükselmiş vaziyette satışlarla birlikte. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Burada Bitcoin eksiye döndü demiştik, saat 17'de artı eksendeydi. %0.37'lik bir düşüş var, 77.915 dolardan geçiyor işlemler. Değerli metallerde altın ve gümüşteki satışlar yoğunlaştı yine saat 17'den bu yana. Hatta altın spotta 4.600 doların üstündeyken şimdi altına geriledi. 4.591 dolardayız. Buradaki düşüş yüzdesi %1.41. Gümüş benzer şekilde %1.27 geriliyor. 67 dolar 79 sentten geçiyor işlemler. Ve son olarak Brent petrolü, ABD tipi ham petrole bakalım. Burada da geri çekilmelerin biraz daha hızının azaldığından bahsetmek mümkün. Brent petrol %0.50 civarında eksi de. 88 doların yeniden üstündeyiz. ABD tipi ham petrolde de %0.12 ile sınırlı geri çekilme. 82 doları zorluyordu 17.45'te. 82 doların üzerine çıkarak 82 dolar 24 sentten fiyatlanıyor. Enerji tarafında Brent ve ABD tipi ham petrolden bahsettik ama enerji deyince konuşacak daha çok konumuz var elbette ve bugün enerjide görünüm günü, o yüzden şanslısınız. Buyurun hemen başlayalım. Enerji tarafında ne oluyor, ne bitiyor, daha detaylı olarak dinlemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Enerji Lokomotiv Müşteri Çözümleri Müdürü Efe Özgören benimle birlikte. Efe, hoş geldin.
1: Merhaba.
0: Senle yayına girerken de konuşuyorduk ne kadar hareketli diye. Yani TTF'lerden bahsettin sen. Hani bir baktın 68-66'da, bir baktın 64 Euro'da. Çok hareketli, neler oluyor?
1: Yani şunu söyleyebiliriz, sürekli piyasaları sağa sola savuran haberler geliyor. Dolayısıyla sabahki piyasa açılışındaki haberlerle akşam karşılaştığımız haberler birbirini tutmuyor. Oldukça dinamik bir gündem var diyebiliriz.
0: Ya Efe, en son ne zaman bu kadar hareketlilik hatırlıyorsun?
1: Ukrayna-Rusya savaşının başladığı dönemde böyle hareketli bir dönemden geçtik. Yalnız orada hareket sürekli yukarıya doğru bir trend şeklindeydi. Bugünlerde fiyatların birbirine zıt çok sert hareketler yaptığı bir dönem içerisinden geçiyoruz.
0: Peki. Yani aslında biraz jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde gözlemlediğimiz türden bir fiyatlama yaşanıyor yine piyasalarda.
1: Bize sordukları zaman ne oldu da böyle oluyor? İnan çoğu zaman altını çok da dolduramıyoruz. Yani evet, baktığımız zaman elbette her zaman bir hikayemiz var.
0: Tabii.
1: Fakat birbirine zıt ve bu kadar sık tekrar eden haberler açıkçası bunu anlamak isteyen kişilerde kredibilite açısından bazen iyileşmeye açık süreçler oluşturuyor.
0: Şimdi bunlar olup biterken elbette senin uzmanlık alanın çözüm üretmek değil mi bunlara?
1: Evet.
0: Şimdi değişken elektrik fiyatları ve bununla birlikte depolama çözümleri diye istersen ben sözü sana vereyim. Nedir burada tablo, neler yapılıyor? Bunun altını biraz dolduralım.
1: Didem, bizim evde bu aralar çok hummalı bir çalışma var.
0: Hayır olsun.
1: Salça, domates konservesi.
0: Burcu Hanım mı yapıyor bunu?
1: Aynen öyle. Şunu görüyoruz.
0: Ellerine sağlık Burcu Hanım.
1: Biz şu anda yaz döneminin sonundayız. Bol ve ucuz olan şeyi stoklamak ve daha sonra kullanmak aslında bizim kültürümüzde olan bir şey. Elektrikte de buna benzer bir süreç var. Piyasa takas fiyatı dediğimiz elektrik fiyatı saatlik olarak açıklanıyor ve gün içerisinde inanılmaz farklılıklar gösteriyor. Öğle saatlerinde güneş enerji santralleri devredeyken fiyatların çok ucuz olduğunu, akşam saatlerinde çok pahalı olduğunu görüyoruz. Bugün özelinde 26 Ağustos'ta öğle saatlerinde 2600 lira olan elektrik akşam 4500 lira. Biz elektrik üreticilerinde bu şöyle bir reflekse sebebiyet veriyor. Ah keşke öğlen satmasam da bir şekilde akşama kadar bekletsem, akşam daha iyi bir fiyatla bu enerjiyi satabilsem.
0: Aşk olsun.
1: Enerjisa üretim, elektrik depolama, batarya teknolojisi tarafında Türkiye'de ilk resmi lisansa sahip şirket.
0: Hı hı.
1: Biz güneş enerjisi santralimizde üretmiş olduğumuz elektriği iki şekilde değerlendirebiliyoruz. Bunu ya şebekeye satmak ya da bekletip daha sonra daha yüksek fiyatlara satmak yolunda.

konusunda bir esnekliğimiz var. Bu aslında iyi bir şey. Çünkü enerjinin bol olduğu zamanda enerjiyi depolamak ve enerjinin az olduğu zamanda bunu satabilmek arz çeşitliliği açısından önemli. Bir diğer çalışmamız da hidrojenle alakalı. Bu da çok aslında önemli bir çalışma. Elektriğin ucuz olduğu saatlerde suyun içerisindeki hidrojeni ayrıştırmak, bunu depolamak.

0: Ve sizlerden o yüzden hakikaten kolaylıklar ve başarılar dilerim. Şimdi bir de jeopolitik riskler vesaire bunlar tabii ki gündemde ama sıcak hava dalgası da önemli bir başlık oldu. Özellikle Avrupa tarafında Avrupa gaz üretimini ve tüketimini daha doğrusu onu sormak istiyorum. Nasıl etkiliyor bu sıcak hava dalgası?
1: İki başlıkta tüketimi arttırıyor. Herkes klimaya
0: Tabii, değil
1: yüklenince
0: mi?
1: elektrik tüketimi artıyor. Üretimle alakalı çok enteresan şöyle bir konu var. Avrupa'da ciddi sayıda nükleer enerji santrali var. Bunlar genelde nehirlerin yanında ve nehirlerden çekmiş olduğu soğuk suyla kendilerini soğutuyorlar. Bu sıcak hava dalgasından dolayı nehirlerde su seviyesinin düşmesi hem hidroelektrik üretimini azaltıyor hem de bu nükleer santrallerin soğutulması için yeterli suyun nehirde kalmaması anlamına geliyor. Bu santraller devreden çıkıyor veya düşük kapasiteyle çalışıyorlar. Bu arzın azalması anlamına geliyor. Bir diğer konu da şu. Buradan çıkan enerji açığını nereden kapatacaksın? Doğal gaz santrallerinden. Avrupa içinde bulunduğumuz dönemde kış için, kara kış için doğal gaz depolamaya çalışıyor. Ancak bu depolara gitmesi gereken doğal gaz santrallerinde bu sıcak atak sırasında elektrik için kullanıldığı için depolar yeterince doldurulamıyor. Şu anda Avrupa gaz depoları %62 doluluk oranında. Geçtiğimiz sene bu %75 civarındaydı bu zamanlar. Bu
0: Ortalamanın altında bayağı altında.
1: altında kış gelince acaba hazırlıklı olacaklar mı sorusunu gündeme getiriyor.
0: Pekala, ya bu hakikaten hepimizin çok merak ettiği bir başlık. Biz çok konuşuruz bu depo doluluk oranlarını enerjide görünüm yayınlarında. Bu seviyeler düşük gerçekten. Şimdi bir enerji krizinden bahsediyoruz. Hani artık buna herhalde bu tanımı yapmak çok yanlış değil, öyle değil mi Efe?
1: Doğru.
0: Bunun Avrupa sanayicisi üzerindeki etkisinden de biraz bahsetmek lazım. Çünkü Avrupa'nın tabii ekonomik olarak da yine sanayiden de kaynaklı zorlukları var. Enerji krizi pek buna olumlu katkı sağlamıyor doğal olarak.
1: Avrupa sanayisini Türk sanayisinden ayrı düşünemeyiz. Pek çok Türk sanayicisi Avrupa'da kullanılmak üzere yarı mamul üretip Avrupa'ya gönderiyor. Avrupa sanayicisinin resmine bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. 1990 yılında Avrupalı politikacılar şu kararı verdi. Biz artık ağır sanayide olmayacağız. Bunu yurt dışından nasıl olsa istediğimiz gibi getirttirebiliyoruz. Dolayısıyla bunları, bu sektörleri daha fazla katma değer yaratan servis sektörüyle ikame etmeliyiz. Bunlar nedir? Bankacılık, sigorta, turizm gibi sektörler. Böyle olunca şununla karşılaştık. Avrupa'daki sanayi gitgide küçülüyor. Son 30 yıllık rakamlara baktığımız zaman Avrupa sanayisinin Avrupa ekonomisindeki payının %22'den %10 seviyesine düştüğünü görüyoruz. Son 15 yılda aşağı yukarı 2,5 milyon sanayi istihdamında azalma var Avrupa'da. Otomotiv sektörü Avrupa'nın lokomotif sektörü pozisyonunda. Avrupa'da bu sene 20 sene öncesine kıyasla 5 milyon daha az araba üretiliyor.
0: Kapanan fabrikalar var.
1: Dolayısıyla Avrupa'da sanayi iyi durumda değil. 2024 yılında Belçika'da Antwerp'te bir deklarasyon yayınladı 1350 Avrupalı sanayici ve bu kötü gidişin altını çizdi. Bizlerin şu anda yaşamış olduğu refahı eğer gelecek seviye, gelecek nesiller yaşamaya devam etmek istiyorsa acil bir şeyler yapılması gerekir diye kırmızı bayrak kaldırdılar. Bunun üzerine bir de üzerine enerji krizi çıktı. Avrupa yanı başındaki bol ve ucuz Rus doğalgazını değil, ta dünyanın öbür tarafındaki pahalı ve lojistiği çetrefilli Amerikan doğalgazına mahkum kaldı. Enerji maliyetleri çok yükseldi. Global rekabetçilikte problem yaşıyorlar. Bu Avrupalı sanayicinin tabutuna çakılan son çivi olarak karşımıza çıktı.
0: Ay çok tabii sıkıntılı bir benzetme, şu açıdan tabii çok zor bir dönemi ifade eden bir benzetme. Ama bu arada kaynakların önemli bir kısmı da zaten enerji yatırımlarına değil de savunma tarafına gidiyor. Yine dönüyoruz başa, jeopolitik krizlerin yarattığı bir ek baskı gibi sanki, öyle değil mi?
1: Evet, Avrupa'da özellikle demir-çelik sektöründe sanayinin küçülmesi bir takım kritik sektörleri aslında ne olursa olsun mantıklı görünmese de ayakta tutmanız gerektiğini gösteriyor. Demir çelik sektörü bahsettiğin üzere savunma sanayinde en önde gelen sektör olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki son olarak bir de yine biraz bahsettik aslında.

0: da ucundan ama enerji piyasasındaki hem son rakamlar hem de beklentiler.
1: Türkiye elektrik borsa fiyatı bugün 2026 yılının rekorunu kırdı. Bununla alakalı olarak 3.634 lira bir fiyat var bugün. 2026'nın en yüksek seviyesi. TTF ile alakalı konuştuk. 64 euro seviyesinde bir TTF ve de 89 dolara kadar çıkan, oradan biraz gevşeyen bir Brent petrol görüyoruz. 2027 yılı elektrik fiyatı dolar cinsinden almak isterseniz şu anda 57 dolar civarında işlem görüyor. Pek çok Türk sanayicisi ileride olası enerji fiyatı riskine karşı 2027 yılında tüketeceği elektriği şimdiden peşinen bu fiyattan satın alıyor.
0: Efe Özgören, çok teşekkür ediyorum. Bugün bana eşlik ettiğin için Enerjide Görünüm'ün bu haftaki yayınını burada noktalıyoruz. Günden kalanlar devam ediyor. Şimdi Londra'ya gidiyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu telefon hattımızda. Bugün Ceren, hoş geldin. Avrupa nezdinde elindeki notlar için hemen sözü sana bırakıyorum.
2: Merhabalar Didem. Evet, Avrupa borsaları bugün de yükselişle tamamlıyor. İngiltere borsası yatay seyretmekte. STOXX 600 endeksi daha önce gördüğü o rekor seviyelerin hemen altında işlem görüyor. Ve petrol fiyatlarındaki düşüşten destek buldu endeksler. Bugün Brent petrolün varili 85 dolar seviyesine kadar gevşemişti. Şu saatlerde 88 dolar seviyesinde. Jeopolitik gelişmeler yine ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Orada son haber akışına baktığımız zaman İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile gelir paylaşımına ilişkin bir anlaşmaya vardığını açıkladı. İki taraf Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin daha kapsamlı bir anlaşma için görüşmelerini sürdürüyor ve nihai bir anlaşma henüz duyurulmadı. Fakat geçiş ücretlerine ilişkin herhangi bir ayrıntı da paylaşılmamış olsa da burada gelişmelerin pozitife döndüğüne ilişkin haber akışı piyasalara destek verdi. Aynı zamanda bugün doğal gaz fiyatlarında da sert bir düşüş yaşandığını gördük. %7'ye kadar geriledi fiyatlar. Son 3 haftanın en sert düşüşünü gösterdi. Böylelikle üst üste ikinci seansa da değer kaybetmiş oldu ve Avrupa'da özellikle tabii gaz stoklarına ilişkin endişelerin arttığı bu dönemde bu fiyat düşüşünün gelmesi oldukça önemli. Hollanda'dan gelen açıklamalar vardı Almanya'nın ardından. Doğal gaz depolarındaki doluluk seviyelerinin hedefe ulaşma noktasında hedefe ulaşamayacağına ilişkin açıklamaları vardı. Özellikle bölgedeki stoklar şu anda alışılmadık derecede düşük kalmaya devam ediyor ve Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeleri de yakın seyretmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası cephesinden gelen açıklamaları takip ettik. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Schnabel faizlerin daha fazla artırılması gerektiğine dikkat çekti. Burada herhangi bir seviye paylaşmadı fakat mevcut politika faizinin enflasyonu orta vadede %2 hedefine döndürmek için yeterli olmayabileceğini söyledi. Bu da aslında beklentilerden daha fazla faiz artışına gidilebilir mi sorusunu gündeme getirdi. Şimdi tabii gözler Eylül ayındaki Avrupa Merkez Bankası kararında olacak. Burada zaten 25 bas puanlık faiz artışı ihtimali tam fiyatlanıyor. Aralık ayına ilişkin beklentiler şu anda kararsız seyretmekte. Fakat önümüzdeki sene bahar dönemine kadar bir faiz artışı beklentisi daha fiyatlanmaksa, enerji fiyatlarının yine böyle yüksek seyretmeye devam etmesi halinde bir faiz artışının daha gelmesi muhtemel Aralık ayına kadar. Ve burada Schnabel'da aslında doğal gaz depolarındaki düşük seviyelere dikkat çekti. Bunun Avrupa için bir endişe unsuru olduğunu söyledi. Henüz biz enflasyonda ikinci tur etkiler görmüyoruz. Fakat zaten bu etkileri görmeden önce harekete geçmemiz gerekiyor. Sonuç versin tadında bir açıklama yaptığını hatırlatalım. Ve yeniden sözü sana bırakalım Didem.
0: Ceren, çok teşekkür ediyoruz. Sana selamlar, sevgiler efendim. Günden kalanlarda şimdi kısa bir reklam arası. Dönüşte de Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile sohbet edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
3: Reklam.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
5: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
6: Paraf paraf. dünyası, güzellikler dünyası.
7: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
3: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
11: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Reklam.
10: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
0: Attığı adım, tekrar haftalık repo yerlerine geri dönüşü, bunun nasıl bir ortam ifade ettiği veya yarattığıyla ilgili senin görüşlerin, ayrıca bir de üstüne elbette bundan sonra yılın geri kalan kısmında ne bekleyebiliriz Merkez Bankası'ndan? Seni dinliyoruz hocam.
12: Evet, bu finansal güven endeksi aslında bize bazı şeyleri gayet net bir şekilde gösteriyor. Finansal güven endeksinde biliyorsun bir düşüş gerçekleşti. Bu da tabii ki krediye ulaşımın son derece zor olması, maliyetlerin oldukça yüksek olması etkili oldu bu konuda finansal güven endeksinin düşmesinde. Merkez Bankası bu nedenle 40 olan gecelik fonlamayı 37 olarak haftalığa tekrar geri döndü. Yani normal fonlamasına geri döndü. Evet, bu bir tabii ki bir faiz düşürme operasyonu bir anlamda. Yani politika faizine geri dönüş en azından faiz düşürme operasyonu. Ama bunun piyasaya yansıması biraz farklı oldu. Mevduata hemen yansıdı. Yani 1,5-2 puan civarında hemen düştü mevduat faizleri. Hatta artık onlar da 37'yi konuşmaya başladılar şu anda piyasada. Ama kredi faizlerine daha yansıdığını görmedik. Yani en azından kredi faizlerine pratikte en azından görüyoruz. Buna yansıma olmadı. Tabii Merkez Bankası'nın bu şekilde elindeki en önemli silah faiz, biliyorsun. Faizle piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Enflasyon kontrolü iki ayağı var zaten. Değerli Türk lirası, yani kur enflasyonun altında artsın, böylece Türk parası değerlensin, daha ucuz ithalat aracılığıyla enflasyonu baskılayalım anlayışı var. İkinci ayağı da faizleri yüksek tutarak, pozitif reel faiz diyerek, yani enflasyonun üzerinde bir faiz vererek en azından içerideki talebi kontrol etmek. Bu tabii artık bütün dünyada ne kadar etkili oluyor onu da görüyoruz uygulamalarda. Gerek Amerika'da işte bugün açıklanan verileri de gördüm. Kişisel tüketim harcamaları endeksinde %3.3'lük bir enflasyon baskısının devam ettiğini görüyoruz. Oysa iki hedeflenen bir enflasyon var biliyorsun. İşte hemen hemen bütün merkez bankaları bu faiz politikasına döndüler ama orada tabii tartışılması gereken çok önemli aktörler var. Gerçekten talebi kontrol, yani baskıladığınız zaman faizler yükseldiğinde bir kere toplumun her kesimine aynı yansıyor mu bu diye bir soru işaretiyle aslında başlamak lazım. Çünkü çok yani parası olan, nakdi olan %20'lik bir kesim açısından faizin yükselmesi farklı bir sonuç doğuruyor. Geriye kalan %80 sabit gelirli diyebileceğimiz kesim için faizin yükselmesi çok daha farklı bir sonuç doğuruyor. Çünkü faiz yükseldiği anda en alttaki kesim harcama eğilimi yüksek olduğu için hemen ne yapıyor? Harcamasını kısıyor. Harcamasını kıstığı zaman bu sefer bu işletmelerin üretim yatırım planlarına yansımaya başlıyor. Çünkü karşılarında talep kalmıyor. Talep azalıyor. Bu sefer üretimden vazgeçme, üretimi azaltma. Çünkü cirolar düşüyor, satışlar düşüyor, stoklar artmaya başlıyor. Hadi bakalım daha az üretelim. Daha az üretmek demek ne demektir? Ölçeği kaybetmek. Yani birim maliyetlerin yükselmesi demektir. Birim maliyetleri de şu anda yükseldiğinde bunu ne kadar yansıtabilirler tüketiciye talep olmadan? Bu mümkün olmadığı için bu bir sarmala dönüşmeye başlıyor. Oysa faizin yükselmesi zengin grup açısından, o %20'lik grup açısından evet belki bir servet etkisine ters bir etki yapıyor. Yani böyle işte ev fiyatları artmıyor, servet dediğimiz değerler pek hızlı artmıyor. Ama bu sefer nakit likitte bolda olduğu için yüksek faiz verdiğinizde sadece lüks tüketimden vazgeçiyor. Ve ardından ne yapıyor? Parayı bu sefer daha yüksek faizle değerlendirme olanağı buluyor. Yani oradaki çelişki o kadar farklı ki burada. Yani artık faiz silahının tek başına işlemediğini görmemiz lazım. Yani 2-3 yıldan beri denediğimiz bir program var. Dolayısıyla işlemiyor, çalışmıyor. Yani bu ayak şu anda maalesef işte enflasyon 30'larda tıkandı, kaldı. Zaten hizmet enflasyonu, mal enflasyonu 24'lerde biliyorsun bizde. Hizmet enflasyonu da %40'lara yakın. Orada bir katlık var. Çünkü ithal edemiyorsun hizmeti. Dolayısıyla burada artık faiz politikasının işlemediğini çok net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Bundan sonra ne olur? Yani senin hani sorduğun soruya geri dönersem.
0: Evet.
12: Ben en azından yani yıl sonuna kadar bir faiz düşüşü daha bekliyorum. Çünkü artık piyasanın da özellikle reel kesimin ve çok borçlu kesim biliyorsun işte İSO'nun da ilk BİM firmasının sonuçlarını gördük değil mi? Yani öz kaynaklarını aşan bir mali borçluluk var ve bunun da büyük çoğunluğu da kısa vadeli borç. Yani faaliyet kârı yapıyorlar. Faaliyet kârı olduğu gibi faiz harcamalarına gidiyor ve işletmelerin büyük çoğunluğu 1/3 zarar açıkladı biliyorsun.
0: İkinci 500 içerisinde özellikle tabii en çok konuştuğumuz şey finansman maliyetlerinin yarattığı kötü tabloydu açıkçası.
12: Evet, istihdam artmıyor o zaman değil mi? Yani tabii. İstihdamı artıramıyorsun.
0: Yani şunu söylüyorsun aslında hocam, yani hep aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar beklememek lazım. Evet, biraz denklemle oynamak gerekiyor herhalde içerik.
12: Biraz öyle oluyor. Çünkü yani işletmelerin durumu çok açık. Yani birkaç sektör dışında. Şimdi kapasite kullanımlarına bak. Birçok sektör için güven endeksleri açıklanıyor.
0: Tabii.
12: Yani birkaç tane sektör. O da aslında baz etkisiyle. Mesela giyim, tekstilde falan. Biraz işte siparişler gelince hani uçurum diyebileceğimiz noktadan biraz yukarıya doğru çıkmış. Biz bunu diyoruz ki bak bu sektör iyi gidiyor. Aslında yani 10 sektör varsa bunun neredeyse 8'inde büyük ciddi sıkıntı var. Yani bunu iyi görmek lazım. Türkiye'nin sorunu istihdam sorunu. Yani burada sadece kendi gençlerimiz değil, göçte gelmiş bir insan var. Herkes iş bekliyor. Dolayısıyla kaliteli iş bekliyor. Bunu da sağlayacak olan nedir? Sürekli sağlayacak olan sanayidir. Yani sanayiye dayanması gerekiyor istihdamın. Biz tamamen tersi hizmetler sektörüne dayandırıyoruz. Hatta hizmetler sektöründe de onlar olmasa da o iş zaten yapılabilecek işler kategorisinde istihdam yaratmaya çalışıyoruz. İşte güvenlik görevliliği gibi yani bir takım işler yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu tabii çok ciddi bir problem. Onun için yani işletmeler bu faiz düşüşünü eğer bankalar tarafından kredi faizlerine de yansıtılmaması durumunda herhalde daha da kötüleşen bilançolarla karşı karşıya kalacaklar diye düşünüyorum. Yani görünen o, en azından istihdam kayıplarında sanayinin istihdam yaratamadığını, sanayide istihdam kayıplar olduğunu, kapasite kullanımlarında işte 73,5'a düştü biliyorsun kapasite kullanım oranı. Yani bütün bunlar ciddi anlamda reel kesimin zorda olduğunu gösteriyor. Sadece orada değil, patent kredilere de baktığın zaman Didem, hem sanayicilerin kullandığı kredilerde, yani kurumsal kredilerde, hobi kredilerinde, bireysel kredi kartlarında enflasyonun üzerinde eğer kredi tahsili gecikmiş alacaklarda bir artış varsa bir sorun var demektir burada. Bunların hepsini var. Bugün yaşıyoruz. Yani borsa sarmalına girmiş bir kesim var. Geniş kesimler borsa sarmalına giriyor. Hobiler aynı durumda. Yeniden yapılandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar soluk almaya çalışıyorlar. Kredi kartına bu sefer işte veya kama işlediğimiz çok yüksek maliyetli yollara başvuruyorlar. Bu da ciddi bir problem. Onun için artık yani bu yani çok talep var. Bu talebi basalım. Talebi ikiye ayıralım. Bakın %80'in talebi falan yok. Yani orada çok ciddi, sadece günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. %20'lik bir kesim ister faizi yükselt ister düşür. Faizi düşürsen bu sefer de onlar servet etkisi yaratıyor. Neden? Faiz düşüyor, bu sefer gayrimenkullerin değerleri yükselmeye başlıyor. O bu sefer faizden değil de bu sefer servet artışından para kazanmaya başlıyor. Zaten servetin gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığın zaman yani çok yüksek olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani ücret gelirleri bölü gayri safi yurt içi hasıla diyelim. Bir de tabii işte servet bölü gayri safi yurt içi hasıla diyelim. Servetin değeri şu anda gayri safi yurt içi hasıla içinde daha etkili. Onun için yani bu faizle oynarken artık merkez bankalarının oturup gerçekten bunu düşün. Sadece bizim için değil, Amerika için de geçerli bu.
0: Şimdi Amerika'ya gelelim o zaman. Hocam, çünkü nihayetinde tabii ki Fed'in bir de yeni başkanı var şüphesiz. Evet. Bir de seçimler var Amerika'da. Bir de işte bugün gelen veriler var vesaire. Böyle her şeyi bir yere koyduğumuz zaman Fed ne yaparsa dünyada da yansıması oluyor ve yankılanıyor. Evet. Dolayısıyla Fed ile ilgili beklentilerin senin, hem bugünkü verilere bakarak hem bu hafta malum Jackson Hole'da Walsh konuşacak, oraya ilişkin beklentilerini de katarak bir kısa yorum da oradan rica edeceğim çünkü 2 dakikam kaldı.
12: Tamam, ama şöyle söyleyeyim, ben bir kere faizlerde bir yükselme beklemiyorum Amerika'da.
0: Peki.
12: Yani çünkü Trump'a rağmen bunu yapmak tabii aşırı bir şok daha olursa, bir savaş şoku, onun etkisi falan, onları bir olağanüstü bir durum olmazsa ben tekrar, yani Trump'a rağmen yeni başkanın faizleri artıracağını aslında düşünmüyorum. Şimdi başkanın hafta sonu yapacağı konuşmada ne kadar etkili olacak, piyasaları ne kadar bilgilendirme yapacak, onu da bir soru işareti olarak almamız lazım. Çünkü artık biliyorsun yönlendirme politikalarından ne yaptık dedi, vazgeçtik dediler. Dolayısıyla şimdi biz Jackson Hole'de ne konuşacak? Amerika'nın durumu şöyle, işte enflasyonla mücadele ediyoruz gibi klasik konuşmalar. Belki biraz yapay zekanın etkisinden falan söz edecektir piyasalarda. Yani onun dışında çok fazla yönlendirme yapacağını düşünmüyorum. Zaten bu iletişim politikasını artık değiştirdiler biliyorsun. Ama işte geçen hafta da konuşmuştuk, bilgi yok olmuyor. Yani bilgiyi paylaşmıyorsun ama bilgi yok olmuyor. O bilgiye birisi ulaştığı zaman da onu çok farklı bir şekilde kullanabiliyor. Dolayısıyla aslında bunun şeffaf olması lazım, bu bilginin herkes tarafından paylaşılması, herkese eşit bir şekilde paylaşmak gerekiyor. Onun için ben Jackson Hole'de de o günlük politikaların anlatılacağını ve işte yapay zeka, belki bu önemli çünkü yapay zeka faktörü gerçekten, hani burada bir balon mu var, yok mu, onların da tartışıldığı bir ortamda yani biraz iş oraya doğru yönlenecek. Çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı şey şu anda mümkün olduğunca volatiliteleri ne yapmak? Düşürmek.
0: Sınırlamak, evet.
12: Evet, sınırlamak. Çünkü çok büyük riskler var, çok büyük portföyler var.
0: Doğru.
12: Şimdi eğer bu portföyleri küçültemezler, zaten piyasa dağılır. Dolayısıyla
0: fazla bir şey bekleme diyorsun yani hocam dolayısıyla.
12: Bir şey
0: peki.
12: Hiç bekleme.
0: Tamam, çok teşekkür ediyorum Sade hocam. Selamlar, sevgiler. Sade Uznoğlu hocamızı uğurladık ve günden kalanların da sonuna geldik. Efendim yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.
3: Reklam. Garanti
13: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. 60 dakikada konuklarımı sayarak başlıyorum hemen. İlk bölümde ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu bizimle birlikte olacak. Makro konjonktürü konuşmaya çalışacağız. Hem içerisine hem de dışarısına odaklanacağız. İkinci bölümde Black Sea Advisory kurucu orta Eren Kuru bizimle birlikte olacak. Kendisiyle tahvil tarafına odaklanacağız. Borçlanma tarafına odaklanacağız. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin CDS'i Şubat ayından beri en düşük seviyelere kadar gerilemiş durumda. Bundan sonrasında neler bekliyor sorguluyor olacağız efendim. Üçüncü bölümde A+ enerji yönetici orta Volkan Yiğit bizimle birlikte olacak. Enerji piyasalarına değineceğiz elbette. Ve son bölümde Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz bizimle birlikte olacak. Özellikle Avrupa tarafında sıcakların oldukça etkili olduğu bir yazı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. El Nino etkisi diyoruz. Tüm bunlar nasıl etkili oluyor? Ne ölçüde zarar veriyor? Hem genel anlamda canlıların yaşamına hem de küresel iklim değişikliğiyle birlikte gıda sektörü nasıl etkileniyor sorguluyor olacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. ABD'de Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE Temmuz'da aylık %0,2 yıllık %3,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. ABD ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde beklentilere paralel %1,5 büyüdü. Ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde kısmen kamu harcamalarındaki düşüşle dengelenen tüketici harcamaları, ihracat ve yatırımlardaki artışlar etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tamamen ABD'de olduğunu savunan Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. İran'da kamuya ait haber ajansına göre devrim muhafızları yaptığı açıklamada boğaz sularından her ülkenin alacağı payın yanı sıra İran ve Umman'ın gelirlerden alacağı pay konusunda da anlaşmaya varıldı. Her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlara ulaştık dedi. Morgan Stanley üst düzey tahvil yöneticisi Can Duja, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişi durdurmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu belirtti. Yönetici ABD uzun vadeli tahvillerine karşı aldığı olumsuz pozisyonları küçültüyor.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu ekonomist doktor Tolga Dağlaroğlu bizimle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ece Hanım.
0: Şimdi bugün sıcağı sıcağına gelen verilerle bir başlayalım dilerseniz. PCE çekirdek enflasyon verisini aldık. FED tarafından oldukça önemsenen bir veri olduğunu da biliyoruz. Çekirdek PCE beklentilere paralel 0,2 olarak gerçekleşti yüzde. PCE ise 0,1 beklenirken 0,2 geldi. Şimdi geçen ay tabii negatif bölgede olduğunu da hatırlatmakta fayda var diyelim. Bunların etkisini hem veriyi nasıl yorumluyorsunuz hem de bu FED'in oyun alanına ilişkin bir değişikliğe işaret eder mi bundan sonrası için diye soracağım. Tabii aslında daha önümüzde istihdam verileri var, Jackson Hole var. Bunları da takip ediyor olacağız. O tarafa da ilişkin daha sonra değerlendirmelerde bulunuruz.
1: Evet, enflasyon tarafı sizin de söylemiş olduğunuz gibi Bloomberg'in yapmış olduğu ankette de piyasa katılımcılara paralel geldi. Yani aynı geldi. Orada çok çok büyük bir değişiklik yok. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi büyüme rakamları yine 1,5 gibi bir büyüme rakamını karşıladı. Hani burada da piyasada öyle çok panik edecek bir veri söz konusu değil. Sizin de altını çizdiğiniz gibi istihdam ve Jackson Hole'da açıkçası borç vereceği mesajlar önemli olacak. Çünkü Jackson Hole aynen ECB'nin Sintra'sı gibi para politikasında önemli değişiklik sinyallerinin verildiği bir konferans. Yani öyle sıradan bir konuşma, konferans değil. Yani daha önce baktığımızda örneğin 2006'da Bernanke Interconnect'te dünyada para politikasının nasıl şekilleneceğini açıklamıştı. Yani burada Fed'in yol haritasını çizmişti. Daha sonra 2014'te şöyle yılına baktığımızda, 2016'da yılına baktığımızda o da aynı şekilde iş gücü piyasasının değiştiğini, değişiklik olduğunu, bunun para politikasının şekillenmesinde nasıl bir rol oynadığını ve daha sonra da Powell'da işte o para politikasında risk management rate cuts'ların altını çizmişti. Dolayısıyla piyasa buradan özellikle son dönemde Kevin Warsh'a getirilen eleştirilerden bir tanesi, evet bazı dönemlerde açıklık yani açık olmamak iyi olabilir, yani tolere edilebilir ama bu kadar içinden geçtiğimiz dönemde belirsizliğin yüksek olduğu, ki Trump faktörünü unutmamak gerekiyor, jeopolitik gelişmeler tabii burada son derece önemli, özellikle emtialar, bunların vadeli işlemler piyasasında yaratmış olduğu oynaklık ekonomiler açısından önemli, spot piyasayı bozması açısından, yani bu kadar çok belirsizliğin olduğu bir ortamda tam tersine böyle bir sessizliğin olması ve FED'le ABD hazinesinin çelişmesi, yani baktığımızda işte FED diyordu ki ben elimde uzun vadeli tahvilleri tutuyorum, hazine tahvillerini, bunları azaltacağım. Şimdi hazinede kendi operational twist'ini başlattı. Yani burada bu konflikt nasıl giderilecek? Yani FED elindeki uzun vadeli ABD hazine tahvillerini azaltmaya çalışırken hazinede tam tersini almaya çalışıyor. Bu ortaya çıkan bu karmaşa bizim aslında hep öncelerde konuştuğumuz gibi, 2000'lerde, 1990'larda konuştuğumuz gibi, acaba bir mali baskınlık problemi, fiscal dominance, yani maliye politikası, borçların sürdürülebilirliğine ilişkin kaygıların para politikasının önüne çıktığı bir ortama doğru getiriyor ki getirirsin uzun kısmı bunu fiyatlıyor. Yani vade primi bunu içeriyor, mali baskınlık problemini içeriyor. Bu gelişmiş ülkelerde görmüş olduğumuz bir olay. Japonya'da, Fransa'da, işte İngiltere'de özellikle Liz Truss'ta görmüştük. Daha sonra tekrar yenilendi. Geçtiğimiz aylarda sterlindeki satış, sterlin bonolardaki faizlerdeki keskin düşüş. Dolayısıyla piyasa burada aslında bu verilerden daha önemli Warsh'un vereceği mesaj. Yani ABD hazinesiyle FED farklı yönlerde hareket ediyor. Ortaya çıkan bu kargaşa, karmaşa nasıl sonuçlanacak?
0: Hocam siz şimdi eski FED başkanlarından da örnek verdiniz ama tabii ki siz de söylüyorsunuz. Yani Warsh'un iletişim dili bir miktar daha farklı. Dolayısıyla buradan o anlamda belirsizlikleri bertaraf edecek bir mesaj çıkmasını beklememiz lazım mı diye sorayım.
1: Evet, yani aslında Ward şundan kaçınıyor. Yani bizim teoride forward guidance trap dediğimiz o tuzağa düşmek. Yani evet, biz piyasaları yönlendiriyoruz ama bu farklı etkilere yol açabiliyor. Yani enflasyon tarafında beklentilerden yüksek geldiğinde biz söylemiş olduğumuz sözün arkasında durmak durumundayız. Yani piyasalar en azından belli bir süre faizlerin sabit kalacağı, örnek veriyorum. Bunu söylemiştik ama şimdi enflasyon var. Enflasyon nedeniyle arttırmak mı, bu piyasayı bozar mı? Aslında bu Ece Hanım bize şunu gösteriyor. Şimdi PIMCO'nun önemli yöneticilerinden bir tanesi olan Galim'in ortaya atmış olduğu bir hipotez. Para politikasında aynalı salon problemi dediğimiz. Yani piyasaların bakmış olduğu reaksiyon fonksiyonuyla, Fed'e ilişkin reaksiyon fonksiyonunu tahmin etmeye çalıştığı reaksiyon fonksiyonuyla Fed'in bakmış olduğu reaksiyon fonksiyonu farklı. Yani iki

0: oyuncu farklı aynalara bakıyor ve bir karar almaya çalışıyor. Dolayısıyla İşte bunu ortadan kaldırabilecek, dediğimiz gibi bu kadar belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda aslında Fed'in birazcık daha net, açık olması lazım. Ki ben geri kalan toplantılarda, 3 toplantı, Fed'in bu anlamda baktığımızda hala borçlu sözlü yönlendirmeye devam edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü dediğimiz gibi bu farklılık, hazine ve Fed arasındaki farklılık, dediğimiz gibi risk primi olarak kendini gösteriyor ki Warsh'un son açıklamalarında işte biz faizleri arttırmadık ama yaratmış olduğumuz bu ortam piyasanın uzun vadeli faizleri arttırmasıyla bir nevi sıkılık anlamına geldi. Ama şunu hiç unutmayalım ki maalesef geçmişten farklı olarak hem hisse senedi tarafında hem şirket tabirleri hem de hazine tabirleri arasında daha önce görülmemiş bir olay var. O da şu: eskiden hep konuştuğumuz gibi en son finansal istikrar raporuna baktığımızda, IMF'in finansal istikrar raporuna baktığımızda, Fed'in açıklamış olduğu finansal istikrar raporuna baktığımızda, BIS'in geçtiğimiz ay açıklanan quarterly review'una baktığımızda şunu söylüyor: geçmişten çok farklı bir noktadayız. Eskiden hazine bonolarının devlet tahvillerini bankalar alırdı. Yani bunlar halktan uzun vadeli mevduatla parayı toplar, uzun vadeli hazine bonosu devlet tahvillerine yatırım yaparlardı. Şimdi buradaki oyuncu sayısı, oyuncu niteliği değişti. Bankaların payı son derece düşük hale geldi. Özellikle banka dışı finansal kurumlar, hedge fundlar burada devreye girdi ve bunların pozisyonu da aynen bizim 2001 bankacılık krizinde yaşadığımız gibi kısa vadeli gecelik olarak piyasadan borçlanıp uzun vadeli kağıtları finanse ediyorlar. Yani burada ekonomi açısından baktığımızda bir faiz riski ve bir vade riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla bu taraf çok belirsizliği kaldıracak bir noktada değil. Eğer sorunuz olursa hisse senedi tarafındaki, şirket tahvilleri tarafındaki riski de onu da değiniriz.
1: Peki hocam, oradan devam edelim. Kısaca o tarafa dair yorumunuzu da alayım, sonra içeriye de dönmek istiyorum çünkü az da bir vaktimiz var.
0: Şimdi geçtiğimiz hafta Bank of New York'tan çok önemli bir rapor çıktı. Orada şunun altını çiziyor. Diyor ki özellikle pasif ETF'lerde hem hisse senedi tarafında hem de şirket tahvilleri, yani borç piyasası tarafında risk artık konsantre hale gelmeye başladı. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Diyor ki pasif ETF'ler şunu takip eder. Örneğin S&P bu sene yüzde kaç arttı? %9. Ben %9 yatırımcıya getiri garanti ediyorum. Şimdi bunlar hisse senedi alırken, bu ETF'ler MKP en yüksek hisse senetlerini fonları alıyorlar, yatırım fonlarını alıyorlar. Peki borç piyasasına baktığımızda ne oluyor? Burada da en fazla borçlanan firmaları, ETF'ler, endeks ağırlığı daha fazla olduğu için bu fonları almaya başlıyorlar. Dolayısıyla yatırımcı baktığımızda aslında portföyünde aynı borçlu şirketlerin tahvillerini ve aynı şirketlerin hisse senetlerini taşıyor. Dolayısıyla burada yaşanabilecek bir olumsuz sonuç, bugün Nvidia'nın bilançosu açıklanacak. MarketWatch'tan çok güzel bir haber vardı. Yatırımcı diyor MarketWatch'ta Nvidia'nın bilançosuna odaklanmıyor. Nvidia'nın o bizim contingent liability dediğimiz yükümlülükleri ne kadar, bankacılık sistemine olan veya banka dışı sektör olan exposure'ları ne kadar, yaklaşık 200 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bunlar artık yatırımcının gözünde dikkat çekmeye başladı. Bir de böyle bir ortamda Fed'in yaratmış olduğu belirsizlik, dediğimiz gibi aynen Kore borsasında gördüğümüz gibi piyasalarda ETF gamma negatif riskinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
1: Peki, o tarafı da takip ediyor olacağız. Hocam, az vaktimiz kaldı. Bu içeriği bir sormak istiyorum. Kısa da olsa hafta sonu gelen adımla birlikte artık haftalık repo tarafına dönülmesi meselesini soracağım. Bunun sonrasında aslında birazcık Eylül ayına ilişkin acaba böyle bir faiz indirimi veya daha sonrası ilişkin beklentileri de konuşulmaya başlandı. Hani nasıl yorumladınız? Bir alanı var mıdır aslında merkezin bu anlamda?
0: Aslında Ece Hanım, baktığımız zaman biz eksante reel faiz oranını konuşuyoruz ama bu eksante reel faiz oranını ABD eksante reel faiz oranına göre düzeltmemiz gerekiyor. Yani evet, biz diyoruz ki eksante olarak baktığımızda Türkiye en yüksek faiz veriyor. Hayır, siz bunu ABD doları olarak, yani ABD ekonomisi açısından dolara kıyasla eksante olarak baktığınızda benim son faiz, yani bu örtülü faiz indirimi öncesinde yaptığım hesaplamalar yaklaşık 5.30 civarındaydı. Yani Türkiye 5.30 faiz veriyor. Dolayısıyla burada alanı var mı derseniz işte ABD tahmin

0: abilerin gelmiş olduğu seviye ortada. Gelişmiş ülke tabirlerinin gelmiş olduğu seviye ortada. Yani burada ben Merkez Bankası'ndan çok agresif bir faiz indirme, özellikle gelişmiş ülkelerde türbülansın borsalarda veya borsalarda gelecek bu satış dalgası, özellikle riskli varlıklarda da beraberinde bir satış dalgası getiriyor. Açıkçası ben çok bir yerin olduğunu düşünmüyorum. Ama ben artık dezenflasyonist sürecin 2026 sonu itibariyle sonlanacağını, 2027, 2028'de özellikle 2028'in ilk yarısında seçim bekliyorum. Merkez Bankası'nın dezenflasyonist son, yani içinde bulunduğumuz dönem, yıl son dezenflasyonist süreç. Bundan sonra faiz indirimleri gelebilir ama dediğimiz gibi kendi içerisinde de riskleri taşıyor.
1: Barındırıyor diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve devam edelim. Black Sea Advisory kurucu ortağı Eren Kuru bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun süredir aslında ABD tahvil tarafındaki oynaklığı konuşuyoruz. Genel anlamda küresel tarafta da özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin getirilerinin yukarı yönlü gidişatını konuşuyoruz. Faizlerinin. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında 10 yıllıklar ABD, direkt oradan başlayayım, 4.60-4.70 arasına sıkışmış bir durumda gibi duruyor. İşte 30 yıllıklara baktığımızda geçen hafta atılan adımlar sonrasında işte ve planlarını açıklaması sonrasında hazinenin orada tahvil alımlarını arttırma ihtimalini açıkladıktan sonra önce iki katına çıkaracağız dedi. Sonra Besent daha da arttırabiliriz dedi. Hatta ardından yapılan açıklamalar hazine genel hesabını kullanabiliriz şeklindeydi. Dolayısıyla bunların gelmesine rağmen görece bir miktar aşağı gelse de orada yüksek seyrin devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla genel olarak görünümü nasıl değerlendirdiğinizde başlamak isterim tahvil cephesinde.
2: Şöyle, hani veri mevsim uzak tarafı çok iyi bir şekilde özetlediniz aslında. Hani tamamına baktığımız zaman hani kabaca aslında 1,5 haftalık bir zaman dilimi oldu bu yield curve kontrol tarafında. Hani yakın taraf bir ortalama 4-5 bas puan yukarı geldi 2-3 yıllık ve 5 yıllık tenorlu kıymetlerin tamamında. Ama dediğiniz gibi en fazla etki, yani 10 yıllık tarafı sayarsak, aslında uzak tarafa ve yakın tarafa göre oldukça flat bir görünüm oluştu diyebiliriz. Yani siz 60'ta 70 puanının altında bir trade oldu dediniz ama 20 ve 30 yıllık tenorlu kıymetler kabaca 10 bas puan kadar aşağıya geldi. Şimdi toplam bütçe açığına göre bakıldığı zaman buradaki veri mevsimi uzak tarafının 10 bas puan aşağı gelmesi oldukça başarılı değil bir program diyebiliriz. Tabii bu hani programın ne zaman nereye kadar devam edeceği soru işareti. Ama ilerleyen dönemlerde bu 1,5 haftalık periyotta 10 bas puan kadar, veri mevsimi uzak tarafı 10 bas puan kadar aşağı gelmesi olumlu diye yorumlayabiliriz. Geri kalan haftalarda bu 1 trilyon dolar ve sizin dediğiniz gibi programın devam etmesi seyrinde bir 10 bas puanlık ya da 12 bas puanlık bir aşağı doğru geri geliş bekliyorum diyebilirim. Ama buradaki hani fiyatlama oldukça, hani jeopolitik riskler var, Brent petrolün seyri var. Bunlar şu an aslında flat bir performans gösteriyor. Hazır hani Brent petrol 90 doların aşağısına doğru bir daralma gerçekleşti. ABD İran tarafındaki haber akışı da bir miktar daha flat görünüme geldi. Tabii bunların tekrardan yukarı doğru gelişmesiyle birlikte burada çok farklı bir seyri izleyebiliriz. Ama mevcut standartlara göre aşağı gelmesi, veri mevsiminin uzak tarafı aşağı gelmesi, ilerleyen dönemlerde mevcut haber akışına göre de bir miktar daha olumlu bir beklentiyle sabit tutarsak tabii ki bu haber akışında veri mevsiminin uzak tarafında bir miktar daha aşağı doğru daralma bekleyebiliriz diye söyleyebilirim size.
1: Peki o tarafta bir daralma bekleyebiliriz dediniz. Bir yandan da bizim CDS'lerimiz de ciddi şekilde aşağıya geldi. İşte 217'leri gördük. En düşük seviyeler Şubat ayından bu yana baktığımızda. Dolayısıyla birazcık bizim borçlanma maliyetlerimizin ne kadar aşağı gelebileceği konusunda fikir yürütelim. Ne beklemek lazım?
2: Bu ABD tahvil faizlerinin yani uzak tarafın aşağı gelmesiyle birlikte gelişmekte olan ülkelerdeki tüm risk primleri birlikte primlendi diyebiliriz. Hani bir iki tane ülke hariç tabii bu konuda. Ama diğer ülkelerle birlikte hareket ettiğimiz için sizin de dediğiniz gibi 217 bas puanı kadar geriledik. Ama çok katastrofik bir olumlu bir haber akışı olmadığı için 200'lere tekrardan hızlı bir şekilde gelemiyoruz. Şu an yakın beklentimizde 215 bas puana kadar bir temas etmek var. İlerleyen dönemlerde bu ABD tahvil tarafındaki programı bir miktar daha devam etmesi, arkasından da bu jeopolitik riskler tarafındaki ve demin söylediğimiz gibi Brent petrol tarafındaki haber akışının bir miktar daha olumlu tarafta fiyatlanmasıyla tekrardan 210 bas puanın aşağısına gelmesi beklentimiz var şu yakın süreçte. Tabii ki de sizin dediğiniz gibi bu hani CDS'nin risk priminin aşağı doğru gelmesi, borçlanma maliyetleri tarafından pozitif haber akış, pozitif fiyatlaması gözüküyor, kabul. Ama en önemli pozitif fiyatlamayı biz 200 bas puan ve altında göreceğiz diyebilirim. O yüzden şu anki hem özel sektör olsun hem bankalar olsun ihraç tarafını bir miktar arka planda kalıyorlar, bir miktar daha standby'dalar. Önümüzdeki süreçte bu demin saydığımız nedenler bir miktar daha ön planda olmaya başladığı zaman yıl sonu doğru 200 bas puana kadar bir miktar daha daralma gördüğümüz zaman hem İYM tarafında iyileşme hem Türkiye tarafında iyileşme bu dış borçlanma tarafında bize pozitif etki sağlayacaktır diye söyleyebilirim.
1: Peki şu anda Eurobond borçlanmalarımız nasıl gidiyor?
2: Eurobond hani siz yanlış hatırlamıyorsam size bir 3 ay ya da bir 4 ay önce yaptığımız ayında hani verim verisinin tamamında bir pahalılık konuşuyorduk. Ama 3 aşağı 5 yukarıda risk primimiz yine aynı seviyede yer alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir 225 bas puan ya da 226 bas puan kadar bir seviyede yer alıyordu. Şu anki seviyede geldiğim zaman hani verim verisinin tamamı pahalı kabul ediyorum. Ancak kısa ve orta taraf oldukça pahalı. Uzak tarafta pahalılığını korumaya devam ediyor ama ultra long dediğimiz yani 10 yıl ve üzeri hani biz gelişmekte olan ülkeler tarafında baktığımız zaman 10 yıl ve üzeri kıymetlerde bir iki tane kıymet var hazine tarafında. Onlar risk alınabilir yani yatırımcı olarak, nitelikli yatırımcı olarak. Ancak özel sektörde bankalarda daha çok fazla ürün ve daha fazla risk alabilecek ve bir miktar daha hazinenin üzerinde nasıl söylemek gerekir? Biraz daha az ucuz, biraz daha az özür dilerim, daha az pahalı kıymetler var. Oralarda bir miktar risk alınabilir. Yani yatırımcı hazineden daha çok özel ve bankalar tarafında hani risk çeşitlendirmesine gidebilir Eurobond tarafı.
1: Bir de son olarak Merkez Bankası'nın haftalık repoya dönmesi sonrasındaki hareketliliği sorayım. TL tahvil verim eğrisinin nasıl performans gösterdiğine dair ve bundan sonrasında nasıl performans gösterebilir o tarafa dair. Çünkü kurumlardan da raporlar almaya başladık. Hani mesela aklıma gelen HSBC daha güvercin bir beklentisi vardı. Dolayısıyla hani sizin beklentiniz ne yönde şekilleniyor?
2: Bu sizin dediğiniz gibi pazar akşamı aksiyondan sonra Merkez Bankası'nın vermesinin tamamı aslında pozitif fiyatlandı diyebiliriz. Daha çok hani yakın taraf 1 yıl tenörlü kıymetle 5 yıl tenörlü kıymet arasında bayağı bir primlenme gördük. Yani ilk 2 yıllık tenörlü kıymetler kabaca bir 100 bas puana kadar daraldı. 3-4 yıllık tenörlü kıymetlerin ortalaması da 3 aşağı 5 yukarı 80 bas puana kadar daraldı ama orta ve uzak taraf, özür dilerim uzak taraf biraz daha baskı altına kalmaya devam etti. Orada çünkü hani yabancının gelmesi ve ağırlığının artması lazım. O da büyük ihtimal seçimden sonra bir miktar seçimi görüp kur riski var mı yok mu oraya görüp orada bir miktar daha pozisyonlanmasını yapacaktır. Ama mevcut koşullara göre bakıldığı zaman verim eğrisinin yakın tarafı oldukça primli performans izledik diyebiliriz. İzlemeye devam edeceğiz mevcut koşullara göre. Şu an hani 2 yıllık taraf hani %40'ın aşağısına doğru kaydı. Yani ilerleyen dönemlerde, özür dilerim bu hafta ve önümüzdeki hafta %39'un aşağısına doğru bir tekrardan fiyatlama görebiliriz. Uzak taraf bir miktar daha az hani primlenme olarak taşıyacaktır pozisyonları. Ama mevcut tarafta primlenme genel olarak bir izlemeye devam edeceğiz diyebiliriz. HSBC'nin dediği gibi verim eğrisinin dikleşmesi raporunda soruyu şey olarak parantez içinde dikleşmesi önerisinde bulunuyordu. Katılıyorum demin söylediğim nedenlerden dolayı aslında. Yakın tarafın biraz daha aşağı gelmesi, orta ve uzak tarafın bir miktar yukarıda kalmasıyla verilmesi dikleşebilir mevcut görünüme göre. Ama tekrardan söylemek gerekirse çok uzattım özür dilerim. Yakın taraf bir miktar daha primlenmeye devam edecek. Orta ve uzak taraf bir miktar daha yukarıda kalacaktır mevcut koşullara göre.
1: Eren Bey çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Kısa bir araya gideceğiz.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
9: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Mobilin bankası Akbank. Anahtar, teslim, mutluluk.
10: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Afpara, Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para Afpara hediye. Üstelik para Afparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para Afpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakika kaldığı yerden devam ediyor efendim. Aplas Enerji Yöneticisi Orta Volkan Yiğit bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Şimdi kısa

0: yönde diye merak ediyorum. Sübvansiyon tarafında bir azalma, bir değişiklik beklemek lazım mı bundan sonrasına ilişkin?
1: Aslında sübvansiyonların yıllar içerisinde faturalardan, tarifelerden yavaş yavaş arındırılacağını, tarifelerin buna göre yükseleceğini bekliyorduk. Ama bu seneki düşük giden elektrik fiyatları aslında sübvansiyonun terse dönmesine neden oldu. Regüle tarife tarafında sanayi ya da ticarethane tarifeleri aslında serbest piyasadaki fiyatın üzerinde kaldı. Elbette burada şirketler SKTT, son kaynak tedarik tarifesi kapsamında zaten serbest elektrik ticaret şirketlerinden kaynaklarını, tedariklerini yapıyorlar. O yüzden burada çok belirleyici bir rol yok ama onun tarafına baktığımızda ise en son Nisan ayında, Nisan 2026'da gelen bir ufak bir zam vardı, yaklaşık %10'a tekabül eden ağırlıklı ortalamada. Bununla beraber elektrik fiyatlarının düşük seyretmesi, doğal gaz fiyatında da şu ana kadar uluslararası maliyetlerin artmasına rağmen doğal gaz fiyatının artış göstermemesi, yani doğal gaz tarifesinin artmaması aslında elektrik tarifesi tarafında bizim en azından 4. çeyrek için büyük bir zam beklentimiz olmadığını gösteriyor. Dağıtım tarifesi de aynı şekilde %32'lik bir zam gelmişti Nisan ayında. O yüzden ben 4. çeyrekte elektrik tarifesinde bir zam beklemiyorum açıkçası. Ama doğal gaz tarafına bakarsak burada yüksek bir sübvansiyon var. Konutlarda ufak bir zam yapılmıştı yine Nisan ayında. 10.000 TL böyle 1.000 metreküplük fiyat gelmişti. Sanayi ve şeylerde, doğalgaz santrallerinde ise 18.000 lira böyle 1.000 metreküplük bir fiyat var. Şu anda maliyetler tırmanmaya devam ediyor. Avrupa doğalgaz piyasası TTF fiyatını ve petrol fiyatını göz önünde bulunduran tedarik formüllerimize göre, aslında bizim hesaplarımıza göre 4. çeyrekte 30 bin liranın üzerine çıkıyor maliyetler. O yüzden 18 bin liralık sanayi ve doğalgaz santrallerine satış tarifesinde anlamlı bir zam beklentimiz var. Bu kısım, bu zam tabii ki 30 bin liraya kadar çıkartılması bir anda çok zor. Bu çok büyük bir maliyet artışına neden olur. O yüzden bir kısmının sübvanse edilerek yine bizim ilk beklentimiz yaklaşık %20 ila 25 civarında bir zam olabileceği yönünde. Ama bu ekonomi politikasının tamamını etkilediği için burada politika yapıcıların, karar vericilerin hangi yöne gideceği, bunu Eylül ayında mı, çünkü zam ihtiyacı şu anda var aslında, Eylül ayında mı yoksa son çeyreğin ilk ayı Ekim ayına mı bırakacaklarından emin olmak biraz güç.
0: Peki buradan gelelim biraz daha yenilenebilir enerji tarafına. Hazır COP yaklaşıyor, o tarafı da ayrıca konuşuruz. Bir YEKA tarafını konuşarak başlayalım dilerseniz. O tarafta sizinle yaptığımız daha önceki yayınlarda da konuştuk diye hatırlıyorum. Aslında ihaleler sonrasında onların realize olma oranlarının görece düşük kaldığı bir dönemi geride bırakıyoruz. Bundan sonraki ihalelerde ne beklemek lazım? Hani oradaki yatırımcı iştahını nasıl gözlemliyorsunuz? Bundan sonraki ihalelerde ne farklı olacak ve aslında yatırımcı iştahı yüksekse bile bunun akabinde realize olup olmadığını takip ediyoruz ya, bunun ne kadar önemli olup olmadığı da bir soru işareti tabii ki.
1: Bir önceki görüşmemizde, yine bir önceki yayınımızdaydı. Orada ilk bazı büyük kapsamlı projelerin iptal edilmiş olmasının ortalamada aslında başarı faktörlerinde negatif bir etki yarattığını söylemiştik. Yani 1000 megawattlık bir rüzgar santrali projesi vardı, YEKA projesi. O iptal olunca toplamdaki iptal olan ya da devreye girmemiş olan kapasite biraz daha yüksek görünüyor. Ama son dönemde özellikle teminat mekanizmasının güçlendirilmesi, yani bu kapasiteyi alıp yapmayan, vazgeçen şirketlerin daha yüksek teminatları geride bırakması, onları yakması anlamına geldiği için daha dikkatli davranıyorlar. Bir yandan fiyatlar düştü. Evet, maliyetlerle beraber YEKA fiyatları da düştü. Rekabet çok yüksek. Kapasite tahsisinin biraz daha zorlaştığı, yani yeni kapasite, yeni bağlantı kapasitesi almanın zorlaştığı tarafta aslında YEKA projeleri büyük montanlı iş yapmanın en önemli bacaklarından bir tanesi. O yüzden şirketler büyük bir ilgi alaka gösteriyorlar. 20 yıllık bir satın alma garantisi var. Bunun bir kısmında piyasaya satış, piyasa fiyatlarından satış imkanı var ki önümüzdeki dönemde piyasa fiyatlarının biraz daha toparlamasını bekliyoruz. Bunlarla birlikte uzun dönemde, yani 20 yıllık bir alım anlaşması olduğunda finansman koşullarının iyileştiğini biliyoruz. Özellikle Avrupa ya da Dünya bankalarından, uluslararası bankalardan alınan kredilerde koşulların iyileştiğini biliyoruz. Çünkü devlet garantisinin bu kadar uzun süre boyunca verilmesi projedeki faiz oranlarını oldukça düşürüyor. Bunların hepsini birleştirince aslında rüzgar tarafında o bahsettiğimiz başarı oranlarının daha düşük olduğu rüzgar tarafında bir toparlanma bekliyoruz. Güneşte herkes daha öyle. Güneşte de fiyatlar aslında maliyetlerle kıyaslandığında uygun noktalarda ki rekabet, yani devletin verdiği taban fiyatın üzerinde hala bir rekabet olarak aslında şirketlerin bu kapasite tahsisini sağlamak

0: için üzerine bir miktar yatırım yaptığı, bir miktar ödeme yaptığı bir noktadayız. O yüzden her dönem şeyler de çıkıyor tabii ki. Halka arzlar var, büyüme planları var şirketlerin. O yüzden büyümeyi garanti altına alacak kapasiteleri elde etmek için yakalar biçilmiş kaftan. Bu yüzden de ilgiyi yüksek görüyorum. Bir yandan YK 2026 rüzgar güneş ihalesi yapılacak, yarışmaları yapılacak. Bir yandan deniz üstü rüzgar için çalışmalar devam ediyor. Orada sektörü sürekli dinliyor bakanlık tarafı. Oradaki ihale şartlarını oturtmaya ve daha fizibel hale getirmeye çalışıyor. O yüzden ben son gelişmeleri olumlu bakıyorum.
1: Peki, Kasım ayına yaklaşıyoruz, COP31'e yaklaşıyoruz. Orada tabii ki birçok konu öne çıkacak, ara ara değinmeye de çalışıyoruz ama sonuç olarak net de oradan bir anlaşma çıkmasını bekler misiniz? Hani beklentileriniz ne yönde değişiyor? Belki Kyoto gibi bir anlaşma çıkar mı diye soracağım.
0: Ben bugün bu arada Antalya'dan bağlanıyorum. Yerinde şantiyenin yanından da geçip ne kadar büyük bir inşaat yapıldığını, ne kadar büyük bir hazırlık yapıldığını da gördüm havalimanından otele gelirken. Şimdi Kyoto iklim tarafından bakarsak bağlayıcılığı olan taahhütler içeren ilk anlaşmaydı. Uzun yıllar sürdü aslında herkesin imzalaması, anlaşmaya katılması. O yüzden büyük bir dönüm noktasıydı. Ama şu anda COP31'in konumlandırılması daha çok uygulama COP'u. Yani birçok karar verildi, birçok mekanizma kuruldu. Bunların arkalarını dolduracak aslında taahhütler de verildi. Ama uygulamada geride kalınan noktalar var. O yüzden COP31 bu açığı kapatma hedefiyle daha çok öne çıkıyor. Bir yandan da geçtiğimiz aylarda duyurulan elektrifikasyon hedefi aslında bu COP31'in bir Kyoto benzeri bir anlaşmaya, bir karar mekanizmasına dönüşebileceğine ilişkin ilk sinyalleri verdi. Burada Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da belirttiği gibi elektrifikasyonun yani toplam enerji tüketimi içerisinde elektriğin payının %20 seviyelerinden %35'e artırılması ki hedeflenen dönem 2035 yılı çok büyük bir hedef. O yüzden bu sanırım elektrifikasyon hedefi bir Antalya kararı, bir Antalya paktı olarak tarihe geçebilecek en önemli aday olarak görünüyor. Bugün ya da dündü sanırım tematik günler de belli oldu. Yani hangi gün ne konularda özellikle mavi zonda tartışmaların yürüyeceğini biliyoruz. Liderler zirvesi ne zaman olacağını biliyoruz. Artık hazırlıkları bitiriyor herkes yavaş yavaş. COP sadece birkaç günlük, 2 haftalık bir süreç değil. COP'un öncesi ve sonrası çok daha önemli. O yüzden Türkiye'nin burada atacağı adımlar, alacağı kararlar ve göstereceği hedefler aslında önemli olacak ve bu gelecek yılki kopa kadar ve daha uzun süreler akılda kalacak şeyler olacak. O yüzden ilk beklentimiz elektrifikasyon bacağındaki hedeften oluşacak.
1: Peki, A+ Enerji Yönetici Ortağı Volkan Yiğit, çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Teşekkürler, iyi günler.
1: Ve hemen bir diğer konuğuma geçiyorum. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz bizimle birlikte. Levent Hocam, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar Ece Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi az önceki konuğumla da COP tarafını konuşuyorduk, iklim değişikliğini konuşuyorduk. Üzerine de sizi konuk aldım, ne de güzel oldu. Şimdi geldiğimiz noktada şu anda maalesef ki Avrupa üzerinden de çokça süreçleri konuşuyoruz. El Niño etkisini konuşuyoruz. Gelinen noktada dünya okyanusları ve insan kaynaklı iklim değişikliği ve etkisi ile beraber okyanusların aslında kaydedilen en yüksek sıcaklık seviyesine ulaştığı günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bunun biraz etkilerini sizden dinlemek isteriz. Denizlerin giderek ısınması deniz canlıları ve ekosistem adına ne ifade ediyor? Bugüne kadar süreç neleri beraberinde getirdi bu ve bundan sonrasında riskler ne boyutta hocam?
2: Şimdi size boşverin deniz canlılarını demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama denizlerin sıcaklığı bu kadar arttığında ki bu aşağı yukarı yani ölçülen en yüksek sıcaklıklar diyeyim. Çok uzun süredir ölçülen en yüksek sıcaklıklar. Bu laftan da daha öncesinde daha fazla ölçülmüştür falan bir şey anlaşılmasın. Yani bilimsel olarak bunun belki son 125 bin yılda ölçülen en yüksek deniz sıcaklığı olduğu konuşuluyor. Bu ayki sıcaklıkların. Dolayısıyla insanlık henüz böyle bir şeyle hiç karşılaşmadı bugüne kadar. Ve bilmemiz gereken bir ana nokta var. O da dünyanın ortalama sıcaklığı her bir derece arttığında atmosferdeki su buharı miktarı %7 artıyor. Yani evet, denizler ısınacak olursa bu daha fazla su buharlaşacak demek. Daha fazla buharlaşan su da yağmur olarak geri inecek demek. Ve maalesef bu yağmur daha kurak olan yerlere değil, daha yağışlı olan yerlere sağanak şeklinde iniyor. Ve bunun da tabii bizim açımızdan en büyük sorunu seller. Denizlerde iki tane nokta var. Birincisi, denizler artık karbondioksiti ememez duruma geliyorlar. Yani hani bu kola şişelerinin üstünde biliyorsunuz soğuk içiniz yazar. Soğuk içinizin arkasındaki mana, sıcaklık ne kadar düşükse karbondioksit o kadar sıvının içinde çözülür. Yani denizde çözülür bu durumda. Ne kadar ısınacak olursa o kadar az çözünebiliyor. Bu da esasında denizlerin de karbondioksit emme kapasitesinin azaldığını gösteriyor. Bu ikisini birleştirdiğimizde esasında bu denizler açısından iyi bir şey, çok kötü değil. Çünkü denizlerdeki canlılar karbondioksit miktarı arttıkça kendilerine kabuk yapmakta zorlanıyorlar ve dünyadaki yaşamın temeli denizde fotosentez yapan planktonlardır. Ve o planktonlar kendilerine kabuk yapamazlarsa denizdeki yaşam biter. Onun için hani sıcaklık artınca evet canlılar ölüyorlar ama biraz da az karbondioksit çözünmesinden dolayı o canlılar hafifçe rahatlıyorlar. Onlar açısından bu artı eksi birbirini götürüyor olabilir. Ama karalar açısından çok ciddi bir sorunumuz var.
1: Evet, karalar açısından olan sorunları o zaman bir miktar daha açalım. En aslında majör sorun nedir diyeceğim. Sel tarafından bahsettiniz ama bunun dışındaki sorunları da biraz daha detaylandırırsak seviniriz hocam.
2: Şimdi en önemlisi, hani Bloomberg'deyiz. Dolayısıyla bunu nispeten biraz da iş dünyası tarafından bakmak lazım. Başka konuları da konuşuruz bol bol ama birincisi, mesela Avrupa'ya baktığımızda Avrupa çok inanılmaz sıcak bir yaz geçiriyor. Ve bu sıcak yazdan dolayı iki tane önemli olay oldu Avrupa'da. Bunlardan bir tanesi, nehirlerin seviyesi çok düştü. Ve nehirlerin seviyesinin çok düşmüş olması eşittir onlardan yapılan hareketlilik azaldı. Yani taşımacılığın önemli bir kısmını Avrupa bu büyük nehirlerinden yapıyordu. Rhine'dan, Tuna'dan yapıyordu. Oradaki deniz seviyesinin düşmesi oradaki ticareti neredeyse durma noktasına getirdi. Bu Avrupa açısından çok önemli bir şey. Çünkü alternatifleri yok. Bazı malları bir noktadan öbürüne götürmekte. Onun için de kendilerine başka alternatifler aramak zorunda kalacaklar ve çok kısa zamanda bunu bulmak zorundalar. İkincisi de Avrupa gene bu nehirlere dayanarak ve geri kalan sistemlere dayanarak bu göstermekte olduğunuz termik santrallerin soğutma suyunu sağlıyor. Ve eğer oralar için soğutma suyu bulunamayacak olursa buradan üretilen enerji de düşüyor. Yani elektrifikasyondan bahsediyorduk az evvel. Ama elektrifikasyon için o santrallerin elektrik üretiyor olması lazım. Güneş santrallerinin verimi düşüyor. Ve termik, yani kömürden ya da doğal gazdan elde edilen enerjinin verimi düşüyor. Nükleer santraller zaten Fransa'da, Romanya'da devreden çıkıyor. Bütün bunlar Avrupa açısından çok ciddi sorunlar. Bunun üstüne bir de Avrupa'da tarımdaki verim kaybı geldi. Yani tarımda şu anda korkunç bir verim kaybı var. Kolaylıklar diliyorum onlara. Şimdi Avrupa esasında dünyanın geri kalanında göreceğimiz, yakın vadede göreceğimiz çok büyük risklerin başlangıcı bizim açımızdan. Yani Avrupa'ya bakıp nelerin yanlış gittiğini görüp kısa vadede bunun dünyanın her tarafında olacağını da biliyor olmamız lazım. Avrupa şimdi nedenle önemli? Şimdiye kadar bu tür şeyler Hindistan'da olurdu, Afrika'da olurdu, Güney Amerika'da olurdu ve çok fazla gündeme girmezdi. Ancak şu anda Batı medyasının önünde olduğu için ve biraz daha dünyanın büyük ekonomilerinde olduğu için herkes buna bakarak demek ki başımızda bela var, çok büyük demeye başladı.
1: Bunları da o zaman devamı gelecek gibi mi düşünmemiz lazım? Bugün mesela Nepal'de de benzer bir sel felaketi yaşandı. Birçok kişi de kayboldu. Öyle de bir haber akışı vardı. Dolayısıyla daha dünyanın geneline yayılacak bir döneme mi giriyoruz hocam?
2: Elbette Nepal'deki konu, yani ben çok ayrıntısını incelemedim ama bir buz gölünün patladığı ve yaklaşık olarak 300 turistin kaybolduğu söyleniyor.
1: Evet.
2: Nepal'de bildiğim kadarıyla. Şimdi bu buz gölü dediğimiz, tabii ki Himalayalar gittikçe hızlı eriyorlar. Yani oradaki buzların erimesi önemli bir sorun ve eğer orada altyapı yeterli olup, yani yeterli barajlar o suyu tutabilecek bir altyapı var olmuş olsaydı, o zaman bu su bir yerlerde biriktirilir ve uzun vadede enerji üretimi ve sulamaya kullanılırdı. Ama burada görüntülerde görüyoruz, öyle bir altyapı söz konusu olmadığı için, yani görüldüğü kadarıyla çok büyük bir can kaybından bahsediyoruz. Ve bu sayı, hani 300 turist diyorsak, turist olmayanları katacak olursak, felaket noktalara ulaşmış olmalı Nepal'de.
1: Evet, ciddi şekilde görüntülerde de gözüküyor zaten. Bütün şehri neredeyse alıp götüren bir felaketten bahsediyoruz. Peki bunlarla beraber biraz da aslında hocam, yani neler yapılmalı diye de konuşmakta fayda var. Tabii ki belli bir yere kadar iklim değişikliğine hani müdahil olamıyorsunuz ama belki de daha bundan daha az etkilenmek için de hangi adımları atmaya gerek var? O tarafı da konuşalım hocam. Yani ülkeler öncelikli olan olarak ne adım atmalı bu anlamda?
2: Şimdi bunu isterseniz ben bir COP31'e bağlayayım.
1: Hı hı.
2: Oradaki önemli nokta, COP'u biz hep bir şeylerin azaltımı açısından görüyoruz. Yani salımların azaltımı, bunun ekonomiye olan etkisi falan, bunları konuşuyoruz. Artık Türkiye açısından, dünyada da pek çok ülkede aynı durum var. Bizim artık azaltım konuşma vaktimiz geçti. Bunları belki 30 sene önce konuşurduk. 20 sene önce bile konuşsak belki işe yarardı. Ama artık kendimizi bu olanlara uyum sağlamak bile değil, korumayı konuşmak zorundayız. Yani bu değişikliklerden Türkiye kendisini nasıl koruyabilir? Enerjide nasıl koruyabilir? Tarımda nasıl koruyabilir? Azalan su kaynaklarında nasıl koruyabilir? Hatta milli savunmada kendisini nasıl koruyabilir? Bütün bunları kısa vadede konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bu iş daha az kömür, petrol, doğalgaz yakma olayını geçeli çok oldu. Artık bizim kendimizi korumayı düşünüyor ve önceliyor olmamız gerekiyor.
1: Hocam peki, yani şunu da sorayım, siz de zaten resmi çok güzel çizdiniz, görüntüler de akabinde geldi, işte Nepal'deki görüntülerde Avrupa'yı da konuşuyoruz, işte Ren Nehri diyoruz, Tuna Nehri diyoruz, kurudu diyoruz, tarım tarafına etkilerini konuşuyoruz. Bunun aslında yayılma ve etkilerinin büyüme hızının ne olmasını beklemek gerekiyor diye de soracağım. Yani o anlamda kötü senaryonuz neye işaret ediyor hocam?
2: Bir tane örnek vereyim size. Hı hı. Derste öğrenciler soruyorlar, peki hocam, bakın diyorum, eğer torunlarınızı görmek istiyorsanız hiç üniversite falan okumayın, gidin kendinize insanlardan uzakta suyu bol olan bir köy bulun, oraya yerleşin ve hayatınızı orada kurun. Bu az çok ne derece ciddi olduğunu bu problemin gösteriyor. Yani biz bu hayatı, evet, üniversite okuyarak, ben de üniversite hocasıyım, evet, ama işte bu şekilde işlerde çalışarak arabamız olsun, evimiz olsun falanla geçiriyoruz. Ve böyle devam edecek olursak şu anda 20 yaşında olan insanların çok fazla torun görecek yaşa gelebileceklerini sanmıyorum. Yani bir 20 ya da 30 sene içerisinde çok ağır sonuçlarla karşılaşıyor olacağız dünyada.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
2: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Ve bir haberimizle devam edeceğiz efendim. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan açıklamalarda bulundu. Mevcut ekonomik programın bütüncül bir yol haritası ile güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Detayları izleyelim.
3: Erken sanayisizleşme riskinin varlığından bahsediyoruz. Bunun nedenlerini çok daha derinlemesine ele almak ve çözüm yollarında hep birlikte tartışmak zorundayız. Bu nedenle mevcut ekonomik programın sanayimizin üretken kapasitesini koruyacak, kırılganlıkları azaltacak ve teknolojik dönüşümünü destekleyecek bütüncül bir yol haritasıyla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tam da bu noktada bir tartışma zemini oluşturmak amacıyla bu ayki meclis toplantımızı girişimci devlet teması üzerine kurduk. Şimdi izninizle bu konuya ilişkin değerlendirmelerimi de sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Sanayide dönüşümün çok büyük çaplı kaynak gerektiren bir amaç olduğunu sıklıkla söylüyoruz. Bununla birlikte yapısal dönüşüm için kaynak temininin tek başına yeterli olduğu yanılgısına da asla düşmemeliyiz. Çünkü günümüzün sanayi ekosistemi karmaşık ve küresel tedarik zinciriyle doğrudan entegre bir yapıya sahip. Böyle bir yapıyı dönüştürmek için bütünlüklü sanayi politikalarının yanı sıra güçlü bir kurumsal altyapı, kapsamlı mikro makro veri setleri ve gelişkin bir kurumlar arası koordinasyon da gerekiyor. Bu ölçekte bir koordinasyonu sağlayabilecek ve farklı aktörleri ortak hedefler etrafında buluşturacak ana sektörün devlet olduğu da gayet açık. Bu noktada kamu kaynak, kamu odaklı yeni nesil bir sanayi planlaması bakışı nasıl olacak, nasıl olmadı sorusuna da gelecek olursak. Hiç kuşkusuz dünyada olduğu gibi ülkemiz bağlamında da planlama derken 1960'lara, 70'lere özgü aşırı merkezleşmiş, kapalı, statik planlama anlayışını geri getirmekten ya da serbest piyasanın prensiplerini geri plana atmaktan bahsetmediğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Öte yandan yakın geçmişten aldığımız derslerin ışığında tümüyle piyasa güçlerine emanet edilmiş kuralsız, plan programsız bir ekonomik modelin sınırlarını da artık görmüş durumdayız. Kastettiğimiz planlama anlayışı kamunun uzun vadeli kalkınma hedefleri doğrultusunda daha proaktif bir rol almasına dayanıyor. Günümüzün giderek zorlaşan küresel rekabet koşullarında kamu ile özel sektör arasında yeni bir işbirliği kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda girişimci devlet kavramını ülkemizde de yeniden düşünmek için doğru bir zamanda olduğumuza inanıyoruz.
1: 60 dakikayı noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz 9'u gösterdiğinde tekrar beraberiz.
4: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
6: PTR. Gıda ürünleri ve teknolojileri ihracat fuarı EF İstanbul 26-29 Ağustos'ta Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
7: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
8: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik Görünüm'den herkese merhabalar efendim. Ece Mağat ben. Ekonomik Görünüm'de bugün bana Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz ve gazeteci yazar Hakan Güldağ eşlik ediyor olacak. Hoş geldiniz ikiniz de yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
3: Böyle gazeteci hoş bulduk Ece Hanım.
2: Şey oluyor sanki hani böyle koca koca kitaplar yapmış filan. İşte gazetede yazı yazıyoruz.
1: Evet.
2: Durumumuz o. Hocamı da sevgi ve saygıyla
1: hocam,
2: selamlıyorum.
1: Hocam hoş geldiniz siz de.
3: Şimdi... Merhaba Hakan Bey, merhaba canım.
1: Şimdi birçok konu var konuşacağımız ama bugün özelinde İSO Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklamaları vardı. Dilerseniz onları bir ekranlara getirelim, öyle başlayalım. Girişimci devlet kavramını gündeme getirdi ve ekonomik programının bütüncül bir şekilde yol haritası ile güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Peki detaylarda neler vardı? İzleyelim, üzerine konuşalım.
4: Erken sanayisizleşme riskinin varlığından bahsediyoruz. Bunun nedenlerini çok daha derinlemesine ele almak ve çözüm yollarında hep birlikte tartışmak zorundayız. Bu nedenle mevcut ekonomik programın sanayimizin üretken kapasitesini koruyacak, kırılganlıkları azaltacak ve teknolojik dönüşümünü destekleyecek bütüncül bir yol haritası ile güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tam da bu noktada bir tartışma zemini oluşturmak amacıyla bu ayki meclis toplantımızı girişimci devlet teması üzerine kurduk. Şimdi izninizle bu konuya ilişkin değerlendirmelerimi de sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Sanayide dönüşümün çok büyük çaplı kaynak gerektiren bir amaç olduğunu sıklıkla söylüyoruz. Bununla birlikte yapısal dönüşüm için kaynak temininin tek başına yeterli olduğu yanılgısına da asla düşmemeliyiz. Çünkü günümüzün sanayi ekosistemi karmaşık ve küresel tedarik zinciriyle doğrudan entegre bir yapıya sahip. Böyle bir yapıyı dönüştürmek için bütünlüklü sanayi politikalarının yanı sıra güçlü bir kurumsal altyapı, kapsamlı mikro makro veri setleri ve gelişkin bir kurumlar arası koordinasyon da gerekiyor. Bu ölçekte bir koordinasyonu sağlayabilecek ve farklı aktörleri ortak hedefler etrafında buluşturacak ana sektörün devlet olduğu da gayet açık. Bu noktada kamu kaynak, kamu odaklı yeni nesil bir sanayi planlaması bakışı nasıl olacak, nasıl olmadı sorusuna da gelecek olursak. Hiç kuşkusuz dünyada olduğu gibi ülkemiz bağlamında da planlama derken 1960'lara, 70'lere özgü aşırı merkezleşmiş, kapalı, statik planlama anlayışını geri getirmekten ya da serbest piyasanın prensiplerini geri plana atmaktan bahsetmediğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Öte yandan yakın geçmişten aldığımız derslerin ışığında tümüyle piyasa güçlerine emanet edilmiş kuralsız, plan programsız bir ekonomik modelin sınırlarını da artık görmüş durumdayız. Kastettiğimiz planlama anlayışı kamunun uzun vadeli kalkınma hedefleri doğrultusunda daha proaktif bir rol almasına dayanıyor. Günümüzün giderek zorlaşan küresel rekabet koşullarında kamu ile özel sektör arasında yeni bir işbirliği kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda girişimci devlet kavramını ülkemizde de yeniden düşünmek için doğru bir zamanda olduğumuza inanıyoruz.
1: Evet, Erdal Bahçıvan'ın açıklamalarını dinledik. Hakan Bey size dönüyorum. Sanayici deyince oradaki girişimci devlet kavramı sizin kulağınıza nasıl geldi? Erdal Bahçıvan bu serbest ekonomiyi dışarıda bırakmak anlamına gelmiyor ama daha proaktif olunması anlamında adımlar
2: evet,
1: atılabilir diyor.
2: Doğru.
1: Neler söylersiniz?
2: Bence bir süredir İstanbul Sanayi Odası'nda çeşitli kesimler tarafından da zaten tartışılan bir şeydi, konu. Sanayici içinde de tartışılan bir konu. Çünkü sanayici, yani daha doğrusu Çin herkese şunu son dönemde iyice gösterdi ki, yani bu bir yönetişim olmadan, yani Sayın Bahçıvan'ın da dikkat çektiği gibi, kaynak tek başına yeterli değil. Ben parayı dağıtayım, teşviği vereyimle sorunları bir yere kadar çözebiliyorsunuz. Yani bir şeyin yetişmesi için, yani bir bitkinin ısı, nem

0: Yani şey, ışık, bu ortamın hakikaten yerli yerinde olabilmesi lazım. Bu da bugün büyük ölçüde artık devletlerin de işin içine karıştığı planlamalar rolüyle oluyor. Eskiden işte ebe devlet derdik. Yani ebe devlet işte kolaylaştıracak vesaire filan. Şimdi bu proaktif devlet öne çıkmaya başladı. Aktif rol oynayan bir devleti kastediyor. Yani bu girişimci devlet de aslında epey bir zamandır dünyada da tartışılan bir konu. Hocamın üniversitesinin Türkçe olarak yayınladığı, Marianna Mazzucato'nun Koç Üniversitesi'nin yayınladığı, çok önemli bir İngiliz iktisatçıdır Mazzucato olsa bile soyadı. Onun bir girişimci devlet diye bir kitabı çıktı. 2012 ya da 2013 tahmin ediyorum. Yani bakarız şimdi şeylere de. Financial Times'in başyazarı Martin Wolf da hemen arkasından girişimci yani devlet inovasyonun gerçek motorudur diye bir şey yazdı, yazı yazdı. Marianna Mazzucato Hoca diyor ki siz Amerika'nın dediğini yapmayın, yaptığını yapın diyor. Ve arkasına da işte bütün bu bugün Tech Brothers dediğimiz ya da onun ötesinde işte Musk'ın şirketleri falan diyeyim. Şimdi şirket ismi vermemek için böyle konuşuyorum. Bizi de ezop diline alıştırdılar. Yani sanki şirket ismi versek ne oluyor? Yani bunlar reklama falan girmez ama neyse. Biz gene vermeyelim, sıkıntı çıkmasın. Ama bu şirketlerin nasıl enstitüler üzerinden, çeşitli devlet kurumları üzerinden hem bilgi hem de kaynak bakımından desteklendiğini çok net bir şekilde anlatıyor. Gerçekten artık dönem böyle bir dönem. Çin bunu Japonya'dan öğrendi büyük ölçüde. Güney Kore'de aslında Japonya'dan öğrendi. Yine Güney Koreli bir hoca benimle yaşıttır. Türkiye'ye de gelmişti, bir böyle bir şeyin moderasyonunu da yapmıştım ben, Hajun Chang. Onun anlattıkları da buna çok benziyor. Onun da Sanayileşmenin Gizli Tarihi diye bence çok dikkate değer bir kitabı vardır. Orada da bu konu bir şekilde nasıl gerçekleştiği anlaşılır. Mesela Amerika'da İngilizlerin Hollanda'ya karşı, Hollanda o zaman dünyanın belki de ilk kapitalist devleti ve uluslararası kapitalist devleti. Bu şey Doğu Hindistan Kumpanyası'nı kuruyor vesaire. Oradaki yün işleme, iplik işleme fabrikalarının ustalarını İngilizlerin nasıl kendilerine çektiğini, vergi duvarlarıyla Hollanda'nın ürünlerini engelleyip nasıl kendi sanayilerini yarattıklarını anlatır. Oradan da Alexander Hamilton vardır. Bu 10 doların üzerindeki kişi aslında iki tane başkan olmayan ama doların üzerinde resmi olan iki kişi var. Birisi Alexander Hamilton, Amerika'nın ilk hazine bakanı. Diğeri Benjamin Franklin. 100 dolarda da o var. Şimdi bu Hamilton'ın öyle ki o da aynı şekilde İngilizlerden öğrendiği bu korumacılık işini, zaten kendisi Amerikan doğumlu falan da değil, iyi biliyor o işleri. Diyor ki mesela George Washington'a, ki İngiliz kumaşını pek severmiş George Washington, ya George, hangi yerde nutuk atacak olsan, nerede kürsüye çıkarsan çık, üzerinde İngiliz kumaşı olsa bile bu kumaş Connecticut'ta dokundu diye özellikle anlatacaksın. Bu bizim sanayimizi kurmamız gerekiyor diye. Evet. İşte baby industries, o bebek endüstrilerin oluşumu böyle oldu. Yani bu bugünün aslında olayı değil. Yani tek başına bugünün olayı değil. Bazen vergi korumalarıyla, bazen farklı teşviklerle. Ama değerli başkanın da, Sayın Erdal Bahçıvan'ın da söylediği gibi, bunu tabii bugünün şartlarına uygun bir şekilde yeni nesil bir kalkınma modeliyle yapmak gerekiyor, çağa uygun bir şekilde. Bunun yollarını ortaya koyabilecek hocam gibi çok değerli iktisatçılarımız var. Bunlar çok rahatlıkla ön plana çıkarılabilir ama Türkiye'nin bu konuda bir karar vermesi lazım. ve giderek dünyadaki rekabet, bakın 1 Ocak'ta Hindistan'la serbest ticaret rejimi devreye giriyor. Bu Avrupa Made in EU'yu ortaya çıkarttı değil mi? Evet. Yani Avrupa'da değil, EU, yani Avrupa Birliği içindeki diyor. Bunların hepsi korumacı eğilimler, hepsi bir arayışın ürünü ve herkes kendi tedbirini almaya çalışıyor. Türkiye'nin böyle bir dönemde erken sanayisizleşmeden bahsetmek yerine bu tür nasıl sanayimizi koruruz ve geliştiririz'i ve bunu da dünyaya ve zamana ruhuna uygun bir şekilde yaparız'ı mutlaka ortaya koyması lazım. Bence çok önemli bir konuşma olmuş bu açıdan.
1: Peki Kamil Hocam, size devam edelim. Şimdi aslında Hakan Bey de çok güzel açıkladı. Yani günümüz şartlarında o kadar çok Çin-ABD rekabetiyle de bağıntılı olarak işte gümrük tarifelerini konuşuyoruz, gümrük tarifelerini konuşuyoruz, rekabeti konuşuyoruz. Böyle bir noktaya geldiğimizde, korumacı politikaları konuştuğumuz bu noktada artık bu dönüşüm zamanın şartlarında bir zorunluluk haline mi gelmeye başlıyor? Yani oyunu kurallarına göre oynamamız lazım ve serbest piyasa ekonomisi adı altında orada resimde nerede görünür veya görünmezden bağımsız olarak artık bu girişimci devlet meselesinin ele alınması mı lazım? Siz nasıl düşünürsünüz?
2: Aslında tabii Hakan Bey epey kapsamlı bir ele aldı bence. Konuşmayı da değerlendirdi Sayın Bahçıvan'ın konuşmasını. O anlamda sizin de vurguladığınız gibi bir taraftan korumacılık son birkaç yıldır Avrupa'nın, Amerika'nın, bütün dünyanın gündeminde. Tabii ki Çin'in, yükselen Çin'in politikalarına ve giderek artan rekabet gücüne karşı bu ülkeler bir şeyler yapabilme yollarını arıyorlar. En azından dış ticaretlerinde biraz daha rekabetçi olma amaçları. Öte yandan çok hızlı bir teknolojik dönüşüm var. Yapay zeka ile birlikte bütün işler tehlikede ama aynı zamanda çok ciddi fırsatlar var. Bu yapay zeka ve aynı zamanda internet ve bütün teknoloji alanında baktığımızda yatırımlarda geri kalmak, bu alanları kendi endojen, yani ülke içinden kaynaklarla bu alanlara girememek oldukça diğer ülkelerden bu teknolojileri tekrar ithal etmeyi gerektirecek. Bunun da ötesinde tabii bizde de makroekonomik gündemi, daha doğrusu makroekonomik sorunların son 10 yıldır giderek baskılaması sonucunda sanayileşmenin tamamen terse döndüğünü, sanayinin giderek kan kaybettiği bir dönemi yaşıyoruz. Nitekim bundan önceki konuşmalarında Sayın Bahçıvan sanayi kan ağlıyor, sanayi ciddi kan kaybediyor, ciddi boyutta bir sıkıntı var. Artık bir şekilde bu programdan taviz verilmesiydi. Çok daha kısa dönemli bir tartışmayı gündeme getirmişti. Ama İstanbul Sanayi Odası burada bugünkü demeciyle Sayın Başkan aslında uzun dönemli, uzun erimli Türkiye'de de sanayi politikasının bir ölçüde devletin yeniden yapılanması, koordinatör devlet olarak girişimci ama aynı zamanda koordinatör, ama bunların olabilmesi için etkin yapılanmış bürokrasisi, teknokrasisi, olabildiğince iyi eğitilmiş kurumsal enstitüler, aynı zamanda DPT gibi kurumlar, eskiden var olan DPT gibi, bunlarla güçlenmiş bir devletin siyasi söylemler ve siyasi hedefler bir tarafa, uzun dönemli politikalar geliştirmesi, uzun dönemli stratejiler geliştirmesi yönünde. O anlamda Mazzucato'nun çizdiği çerçeve, girişimci devlet, bence bize daha, biraz daha bizim epey yolumuz var. Hmm. Ama bir ölçüde, ya da burada koordinatör de diyebiliriz. Biz etkin olarak işte şu ana kadar uyguladığımız teşvik politikalarını biraz daha etkili uygulayabilmek, doğru seçimler yapmak, teknoloji sektörlerini, stratejik sektörlerimizi doğru belirlemek gibi alanlarda ileri adımlar atarsak bence epey bir yol almış oluruz diye düşünüyorum. Ama tabii ki gündemimizde mutlaka olması gereken bir konu girişimci devlet. Yani sadece, aynı zamanda yol gösterici devlet. Devlet doğrudan ekonomide aktif olarak rol almayabilir. Her alanda üretmek zorunda değil, ama hem Ar-Ge politikaları, hem sanayi politikaları ve teknoloji politikalarıyla özel sektöre yol göstermek ve aynı zamanda da özel sektörün yatırımlarını, uzun erimli yatırımlarını çok daha ucuz kredilerle destekleyerek ülkenin sanayide aslında geri kalmamasını ve teknoloji

0: frontiere, teknolojik sınırdan çok uzak kalmamasını sağlamak. O anlamda bence doğru yönde adımlar, ama tabii ki Hakan Bey de bahsetti, Hacun Çank'ın bu konuda yazdığı konular ve özellikle oradaki işte burada bir teknoloji merdiveni söz konusu. Bu teknoloji merdivenini tırmanmak bir ülkelerin kendi özel ve kamu sektörünün bir arada birlikte çalışarak yapabilecekleri ve gerektiğinde kamu sektörünün özel sektöre her türlü teşviği sağlayıp ama bunun karşılığında hesap sorabilmek gücünün de olması gerektiği. Bunlar Türkiye'de geçmişte çalışmadı. Tabii ki Japonya, Kore, Çin bu ülkelerde çalıştı. Yani başka ülkelerde de elbette çalıştı. Ama önümüzdeki dönemde de devletin nasıl yapılanması gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Ama bugünden yarına girişimci devlet Türkiye'de devreye girer mi? Emin değilim. Biz şu anda patinaj yapan bir ülke durumundayız. Sürekli geri kalıyoruz. Diğerleri hızlı bir şekilde teknoloji alanında düşük enflasyon oranlarıyla makroekonomik stabiliteyi sağlamış ekonomileriyle teknoloji alanındaki yatırımlarını yaparken yeni rekabet alanları açarken özel sektörlerine biz kurdaki aşırı değerlenmeyle enflasyonla mücadeleyi 3 yıla yayarak kurdaki aşırı değerlenmeyle var olan sanayimizi de hem ülkeden kaçırıyoruz ya da tamamen kapısına kilit vurmaya yol açıyoruz. O anlamda burada önemli fikirler var ve tartışılması da kesinlikle gerekiyor. Ve umarım devlet de bu konuda içsel olarak da bunları tartışıp yeniden yapılanmayı gelecekte yapabilir diye düşünüyorum. Yani umarım gerçekleşir.
1: Peki hocam, ona biraz daha yolumuz var dediniz ya, onun dışında da hani genel anlamda sanayinin ve sanayicinin bir miktar daha önceliklendirilmeye başladığı bir döneme yine de girdik mi sizce? Şimdi geçtiğimiz hafta sonu atılan haftalık işte depoya dönülmesi kısmını soracağım. Ondan önce Merkez geçen Bankası'nın. Hafta evet Merkez Bankası'nın ondan önceki haftada döviz dönüşüm desteklerinin arttırılacağını Ömer Bolat açıkladı gibi gibi adımlar da atılıyor. Hani orada bir değişimden bahsedebilir miyiz bundan sonrası için?
0: Yani oradaki konunun bence kısa dönemde şu anda sanayicinin içinde bulunduğu sıkıntılara bir ölçüde merhem olmak için atılan adımlar. Daha çok makro tarafta Merkez Bankası'nın biraz normalleşmesi, 40'tan %40 politika faizini %40'lardan %70'e çekmesi ya da piyasadaki geçerli faizi. Bu o anlamda bu söylediğimiz uzun erimli sanayileşme yönünde atılacak adımlar, o tartışmaların içinde görmüyorum tabii ki ben bunu. Biz önce enflasyonu aşağı çekebilmemiz lazım ki sanayicinin uzun erimli hedeflerini ve sanayimizi büyütmek, sanayimizi uluslararası düzeyde rekabet eden güçlü ve teknolojik sınıra yakın bir sanayine getirmek için önce makroekonomik istikrarı sağlamamız gerekiyor. O ne yazık ki önümüzdeki seçime kadar yine sağlanamayacak. O seçimden sonra sağlanırsa ne ala, o zaman uzun erimli, umarım o zaman bunu kafaya takan bir hükümet olur da uzun erimli politikaları, stratejileri devreye alır. Ama şu anda ben bunu öngöremiyorum. Çünkü ben 2007-2008'de bu programda da Hakan Bey de kaç kez söylediğimi hatırlar. O dönemde mikro yapısal reformlar devreye girmeli dediğimiz dönemde tam tersi, bundan üzerinden 3-5 yıl geçmeden yapılan makro reformlar da terse dönmeye başlamıştı. Siyaset ön plana çıkmıştı. Yani umarım sanayi odaları bu konuları daha fazla gündeme getirir. Biz iktisatçılar daha konuşuruz. Siyasetçiler de bu konuları daha dikkate alır ve seçim döneminde belki sanayi politikası nasıl olmalı? Popülist ekonomi politikalarından çok sanayi politikasının ana başlıkları, ana kriterleri ne olmalı gibi konuları tartışabiliriz. Sanayi politikası rakip partilerin en önemli politika ajandalarından biri haline gelir. Gündemi belirler, ama yani bu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama kesinlikle doğru yönde bir adım, kesinlikle desteklenmesi gereken bir adım, ama bugünden yarına büyük bir değişim bekleyebilmemiz gerekiyor mu? Hayır. Ama gün be gün tartışacağımız, gün be gün daha da somutlaştıracağımız, gün be gün daha fazla taraftar toplayıp bu yönde politikaların güçlendirilmesi için çaba sarf edeceğimiz bir gündem diye düşünüyorum.
1: Hocam özellikle söylediğiniz sözlerden enflasyon tarafına bilahare geleceğim.

0: tarafta çünkü bir noktaya kadar başarı sağlanabileceğini anlıyorum söylemlerinizden. Önemliydi ama ben bir Hakan Bey'e dönmek isterim bu noktada. Sanayici nezdinde nasıl yankı buldu diye de sorayım. Yani siz biraz daha bu son dönemde atılan adımları, işte söylemlerdeki belki yumuşamayı, sanayiciyi anlayan tonda konuşulan konuşmaları, demeçleri diyeyim, nasıl yorumlarsınız? Orada bir miktar daha o tarafa verilen, atfedilen önem artmışa benziyor mu sizin nezdinizde de?
1: Kesinlikle. Yani bunun cevabı kesinlikle. Tabii her kesimde çok geniş biçimde mi? Belki yeterince değil. Çünkü bu sesin hala ve hala işte İstanbul Sanayi Odası gibi bir yerin, 20 binden fazla sanayicinin üyesi olan bir yerin başkanının ağzından duymamıza rağmen böyle genel olarak Ankara'da da Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da söylüyor. Başka odalarımızda da Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş da geçenlerde beraberdik. Çok benzer konulara dikkat çekti. Bir çıkış arıyor sanayici. Bu kesin. Ama hala bu arayış yeterince güçlü belki değil, bilemiyorum. Ama tam kulaklara yansımıyor diye düşünüyorum. Yani uygulanan politikalara bakınca. Yani bunun değişmesi gereken bir dönem. Hani şimdi şöyle diyelim. Yani farkında mı sanayici? Bana mesela bu Hacun Can'ın kitabıyla tanıştıran yıllar yıllar öncesinde OSTİM başkanı, Ankara'da OSTİM'in başkanı Orhan Aydın'dır. Yani o kitabı özellikle bulup ya gidilmesi gereken yol bu olmalı diye bastırmıştır ya da basımını destekleyip sanayicilere dağıtmıştır. Hani farkında değil sanayici bu işleri yeni yeni konuşuyor, sadece önündeki işe bakıyor diyemeyiz. Bununla ilgilenen çok insan var. Ama alanlar müsaade ediyor mu? Bir. İkincisi yani ortam müsaade ediyor mu? Bu ortamın da müsaade etmesi için hocamın dediği gibi ben şöyle tercüme ettim onu. Belirsizlik yaratanların bir kere artık belirsizliği yaratmaktan vazgeçmesi lazım. Ve enflasyonu da aşağı çekmeye başlaması lazım. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapmalı. Bu tartışmanın artık sürekli sürmesi, bir seçimden bir seçime kadar işte kısmi başarılı bir takım programlarla sonra yeniden aynı konuların gündeme gelmesi Türkiye'ye enerji kaybettiriyor. Israr edilmesi çok önemli. Onun için hani doğru yol göster, yani yol gösterici devlet, evet, ama doğru yol gösterici devlet. Yani ne aktif devlet ama doğru aktiviteler içerisinde olan devlet. Bize akıllı devlet lazım. Yani ki bu sorunların üstesinden gelebilelim. Hani seyirci konumundaki bir devlet ya da yani kimse kusura bakmasın. Sanayici sıkışınca ya biraz ne yapabiliriz deyip oradan prim desteğini biraz arttırmakla, hı hı, ya da işte biraz nefes kredileriyle hafif, bunlar olumsuz olarak söylemiyorum ama bunlar bugüne ait, konjonktüre ait bir takım palyatif işte.
0: Etkisi sınırlı diyorsunuz.
1: Etkisi çok sınırlı. Ancak nefes, bize temel politikalar lazım. Yani bu politikalar oluşmadan, inşa edilmeden ve çağrı da şu benim gördüğüm, bunu devletle beraber oluşturmak gerekiyor. Tamam, katı devletçilik olmasın, istiyorsanız 2012'de kapattığınız devlet planlama teşkilatına devlet demeyin, Türkiye Planlama Teşkilatı, örgütü, kurumu neyse deyin, ama sonuçta şunu da unutmayalım, o 60'lı 70'li yıllarda özel sektörün o planlama döneminde en hızlı büyüdüğü dönemlerdir. Hiç hilafsız. Biz 2012'de DPT'yi kapattıktan bu tarafa yerine ne koyduysak, Kalkınma Bakanlığı olsun, Strateji Bütçe Başkanlığı olsun, hiçbirinin performansı o dönemle kıyas bile kabul etmez. Ve mesela böyle şeyde değil, yani mesela 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye'de sanayinin bazı alanlarda hızlanmasına özel yol açmıştır. Çünkü bir ambargo yemiştir Türkiye sanayi. Türkiye daha doğrusu hem Rusya'dan, Sovyetler Birliği'nden, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden ve diğerlerinden. O zaman soba borusu imal edenden, soba borucusundan füze işte

0: füze yapması istenmiştir. Bunun için desteklenmiştir. Madeni yağ vesaire yoktur ama makinelerin işlemesi için madeni yağ ihtiyaç vardır. İthal bile edilemiyordur. Madeni yağ Türkiye'de kurulmuştur. Birçok bizim bugünkü sanayi kuruluşumuzun geçmişine bakın. İngilizlerin bir olduğu ama Türklerin iki olduğu. Mesela basınçlı kap sanayilerinde vesaire hep orası Kıbrıs'a dayanır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan ambargoya dayanır. Hı hı. Çünkü zor bir şekilde bazı şeyleri değiştirmek zorunda kalmıştır. Oraya yatırım yapılmıştır. O perspektif çizilmiştir. Şimdi de bu ihtiyaçlar üzerinden yani illa böyle yapmak gerekmez. İlla Güney Kore'nin izlediği yolu da izlemek gerekmeyebilir. Yani tutup da illa bizim işte tekstil sanayinden tekstil sanayini terk edip ondan sonra işte gemi saç sanayine, gemi saç sanayinden gemi inşa sanayine, saçtan bir başka alana, şimdi biyoteknolojiye doğru gelen bir elektroniğe ve biyoteknolojiye gelen bir Güney Kore sanayi gelişmesi var mesela. Değil mi? Çok önemli bir, hı hı, mucizevi olarak kabul edilen bir şey. Gerçekten de mucizevi. Ben doğduğum yıl 1961'de Kore'nin kişi başına geliri 180 dolar. Türkiye'nin 420 dolar. Şimdi
1: şu anda
0: tam tersi. Yani kat olarak, sayısı olarak baktığınızda 60'lı yıllarda kurulan şirketlerimiz bizim o zaman şimdi adını bile bilmiyoruz. Yani unuttuk çoğunu. Birçoğu hemen hemen bugünün o Güney Kore'nin ünlü firmalarının o KOPSI endeksinin yarısını oluşturan firmalarınla hemen hemen aynı dönemde kurulmuştur. Aynı büyüklüktedir. Hemen hemen aynı sermayelerle kurulmuştur. Ama birisi başka bir yere gitmiştir, birisi başka bir yere gitmiştir. Japonya'da yani şimdi diyelim ki elektrikli arabalar çıkmadan önceki, ben gene Ezop dilini kullanayım. Elektrikli arabalar çıkmadan önce dünyanın en çok satan markası Amerika'ya ihracat yapılacak diye hedef konmuştur. O ihracat yapıldığı zaman Amerikalılar dalga geçmiştir. 4 tekerlekli küllük ihraç ediyor bu Japonlar bize diye araba yerine. Çünkü adamlar işte V8 motorlarla filan geziyorlar, koca Amerikan. Bunlar şey kalıyor yanında. Ama Japon Merkez Bankası ve JETRA, yani Japon Dış Ticaret Kurumu, kendi aralarında büyük bir kavga verdiler. Fakat sonuçta o firmayı desteklediler. Siz orada bu ihracatı yapmaya devam edeceksiniz. Ürününüzü iyileştireceksiniz diye özel bir çaba sarf ettiler. Bence bu yönüyle kamu aklı ve kamu desteği kesinlikle yabana atılabilir bir şey değil. Bugün hakikaten koşullar da bunu çok fazla ihtiyaç gösteriyor. Yoksa evet, primle bilmem işte biraz bazı teşvikleri artırmakla, hafif nefes kredileri falan vermekle, hepsi çok iyi, yapılması da lazım. Bugünü de kurtarmak, mevcudu yaşatmak gerekiyor ama tek başına yeterli değil bence.
1: Evet, Hakan Bey tek başına yeterli değil dedi. Daha aslında reklamlardan sonra konuşacağız.
2: Öncelikli yayın.

0: μου το πω.
1: Άντυση, άντυα.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

komik görünüm kaldığı yerden devam ediyor efendim. Kamil Hocam size dönmek isterim. Şimdi biraz bir miktar sanayicinin durumunu konuşmaya çalıştık. Orada bir an önce bazı politika değişikliklerine ihtiyaç var dedi Hakan Bey. Öte yandan var. Beklenti o yönde dedi. Siz de adımlar atılması lazım ama bu kavramlara biraz şu anda uzağız dediniz. Önce aslında ikinizin de söylediği benzer noktalar önce enflasyonun da düşürülmesinin gerekliliği o tarafında altını çizdiniz. Dolayısıyla bir miktar orayı da konuşmakta fayda var. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu haftalık repoya geçti dedik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. İşte 40'lardan 37'lere doğru giden bir fonlamayı konuşmaya başladık.

0: başlamış durumdayız. Şimdi bundan sonrasında ne olur ne biter noktasında artık faiz indirimi olur mu'yu da duymaya başladık. O taraflar da konuşulmaya başlandı. Öncelikle sizin beklentilerinize bir değişiklik var mı Eylül ve sonrasına ilişkin? Olması halinde ne olur'u da sonra konuşalım.
1: Yani benim bir beklentim, geçtiğimiz programlarda söyledim, yani Merkez Bankası'nın bir ölçüde anormalden normalleşmeye doğru geçmesi, her ne kadar savaş tam olarak bitmemişse de Hürmüz Boğazı'nda, hala İran'la Amerika arasında tam saldırı olmasa da, anlaşmazlık varsa da, ama Trump'ın da bir ölçüde artık bu işten sıkıldığını görebiliyoruz ve bir an önce çözmek istediğini görüyoruz. O anlamda son açıklamalar da bir ölçüde bu yönde bir izlenim veriyor. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirmesi için bir alan vardı. Politika faizini, en azından gecelik borçlanma faizini 37'ye çekmek doğru bir adım. Ben Eylül ayında bekliyordum bunu. Belki enflasyon açıklandıktan sonra, ama daha erken yaptı. Eylül ayındaki, galiba 10 Eylül ya da 11 Eylül toplantıda bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum Merkez Bankası'nın. Politika faizini 37'de tutacaktır diye düşünüyorum. Yıl sonuna doğru da 35'e doğru indirebilir. Orada gelecek enflasyon rakamları, tabii savaş biterse, tamamen bitmese de, en azından biraz normalleşme olsa da ve petrol fiyatları 80 dolarlar civarında, hatta altına düşerse, o zaman bir alan daha fazla olacak diye düşünüyorum. %35 politika faizi bir ölçüde yeterince bir reel, beklenen reel faizi sağlayacaktır. O anlamda Merkez Bankası politikada ciddi bir gevşeme yapmadan enflasyonla mücadeleye devam ediyor. Ama biz şunu biliyoruz ki gelecek yıl seçim sattım haline giriyoruz. Ben her ne kadar bu farklı ekonomistler farklı düşünebilir ama gelecek yıl Kasım ayına ya da en azından ilk 2028 ilk çeyreği Mart ayında bu işin artık kesin olacağı, ama ben 2027 Kasım daha hızlı olacağını düşündüğüm için para politikası biraz sıkı bile olsa maliye tarafında genişlemeler, kredi genişlemesinin daha da gerçekleşmesi söz konusu. Yani gelecek yılın enflasyon beklentisi aslında bu hafta şey de açıklandı. 12 ay sonrasında enflasyon beklentisi 23 civarında, 23.8 civarında galiba piyasa ekonomistlerinin. Ben biraz daha yüksek beklerim yıl sonu olarak. Yani yıl sonuna 24 civarı olabilir seçim atmosferi olursa diye düşünüyorum. O anlamda %35'lik bir faizle, politika faizde yeterince bir marj tanıyor. Bence yeterince bir reel politika, reel faizi %9 civarında bir yere getiriyor beklenen faizi. Yani Merkez Bankası söylediğini yapıyor. Bu son indirim bir ölçüde enflasyonla mücadeleyi bir kenara bırakmış olması anlamına gelmiyor. Ama bundan sonraki indirimleri bu toplantıda değil, son iki toplantıda birer puanlık indirim şeklinde gerçekleşeceğini düşünüyorum.
0: Peki orada bir, o zaman bir ve riski var mı yok mu noktasında enflasyon tarafında soruyorum. Eğer bu şekilde siz alan var dediniz gerçi ama bir seçim ekonomisinden de bahsettiğiniz için yani öyle bir ve riski yok ama dezenflasyonist süreçte bir yavaşlama riski var gibi mi anlamalıyız?
1: İşte tabii Merkez Bankası'nın 2027 için şu anda belirlediği hedef %15. Bunun ben gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Merkez Bankası da bu konuda çok eleştiriliyor. Ben elbette ki şu aşamada seçim ortamına giren bir ekonomide bunu çıkarıp 20'lerin üzerine bir yere çıkaracak bir durum olacağını sanmıyorum. Bir kurumsal bir baskı da vardır. Devletin bir kurumu olması ihtimali itibariyle. O anlamda yani gelecek yıl enflasyonda bir V olmayacak ama %20'lerde bir yerde olacağız. 20-25 aralığında bir yerde olursak da bana olası bir oran olarak geliyor. Ama hükümet tabii çok 2021'deki gördüğümüz şeklinde bir politika değişimine gidip de gaza basarsa, çok ciddi boyutta popülist politikalara geçerse Merkez Bankası da değişiklikler olacaktır yönetiminde, eminim. Ama ondan sonra tabii ne olacağı, enflasyon %30 mu olur, 35-40 mu olur, onu sonra tartışırız. O şu anda benim senaryomda yok. Ben makul politikalar uygulanacağını düşünüyorum. En azından şu andaki

0: hükümetteki yapılanma o yönde bir izlenim veriyor. Çok popülist bir mesaj gelmiyor yukarıdan. Bu şekilde düşün. Yani V, çok ciddi bir V olmak yerine aşağı doğru bir eğilim var ama yavaşlayan bir eğilim.
1: Yavaşlayan bir eğilim.
0: Seçim, evet.
1: Peki Hakan Bey, siz ne beklersiniz? Hem Eylül ayına dair beklentileriniz, son gelişmelerden sonra bir değişiklik oldu mu? Ve de aslında tabii sizi bulmuşken reel sektörde ne bekliyor, o tarafı da sorayım.
2: Yani reel sektör de aslında izliyor, neler olabileceğini görmeye çalışıyor. Tabii ki faiz indirimlerini bekler, talep de eder. Ama nereden başlayacak? Çünkü finansmana erişim probleminde de işte Eskişehir Sanayi Odası'nın anketinde de mesela çok net bir şekilde yansımıştı. Finansmana erişim en önemli problemlerden birisi olmaya devam ediyor. Hatta biraz daha sıkıntıların arttığı görünüyor. Bundan dolayı yatırım meselesi, yani soruyorsunuz 100 kişiden katılan 87'si diyor ki ben yatırım yapmayı falan düşünmüyorum. Yatırım ortamı yok, maliyetler yüksek vesaire filan ama finansmana erişim de yok. Şimdi acaba bu hocamın da bahsettiği, Merkez Bankası'nın da söylediği, işaretini verdiği normalleşme nereden başlamalı, nereden başlayacak? Acaba biraz önce işte krediler meselesine geldi. Ben kredilere bakıyoruz. Ağustos yani 14'ünün rakamları. Türk lirası %23 artmış. Yani sene başından bu tarafa. Şimdi %23 zaten Ağustos'ta 1,6 bile gelse aylık enflasyon yaklaşık %22 enflasyon olacak. Yani birikimli Ağustos'a kadar olan ilk 8 ay enflasyonu. Bu demek ki ancak enflasyon kadar filan artıyor. Bundan yatırıma gidecek vesaireye gidecek çok fazla bir şey yok. Yatırım kredileri tarafında bir kısıt da yok aslında ama büyümüyor. Çünkü pahalı bulunuyor gibi. Ya mesela geçen yıl %31 civarında yabancı para kredilerde bir artış vardı. Şimdi o da düştü. O da geriledi. Yani bazı yerler böyle bayağı bir soğumaya başladı. Bu kredilerde de kendisini gösteriyor. Bu yıl mesela yabancı para kredilerdeki artış %17. Oralara bazı önlemler geldi, vergiler geldi. Böyle görünüyor. Hadi büyük şirketlerin mesela Türk lirasında %25 falan bir artış var. Yabancı parada %33'ten %18'e bir gerileme var. Ama KOBİ'ye gelince %19 geçen sene artmış. Bu sene %17'ye gerilemiş. Yani orası çok net bir şekilde KOBİ'lerin sıkıntısını da haykırıyor aslında. Yabancı para %22'den %10'a yavaşlamış. KOBİ'lerin kullandığı. Şimdi böyle bir ortamda ortam soğumaya gerçekten yol açmış vaziyette birçok yerde. Ve bunun da yani Merkez Bankası'nın herhalde istekleri, iç talep bakımından vesaire filan bir hayli yerine geldi diye düşünmek lazım. Bundan sonra bu iş normalleşirken nasıl normalleşecek? Onun aslında işaretleri reel sektör tarafından bekleniyor, isteniyor. Tabii ki burada canı yanan, ateş düştüğü yeri yakıyor ya, çok değişik taleplerde de bulunabiliyor. Ama enflasyonu düşürmeden herkesin burada el birliği, güç birliği yapması lazım ve kamunun da önderlik etmesi lazım. Özellikle yönetilen, yönlendirilen fiyatlar bakımından dezenflasyon programının artık çok kritik bir ayağı. Özellikle bu petrol fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle oranın çok iyi yönetilmesi gerekiyor ki enflasyonun da yani artık yani faiz düşer zaten. Önce enflasyonu düşürelim bir, aşağıya çekelim. Faiz zaten kendiliğinden düşecek. Yani faizi düşürüp enflasyonu düşürmek mümkün değil. Gene eski tartışmalara girmenin çok anlamı yok. Onun için bence önce enflasyona odaklanılması şart, bilmiyorum hocam ne der ama orası çok kritik geliyor bana ve bunun bir an önce yapılması lazım. Artık gerçekten çok uzadı.
1: Kamil Hoca da konuşurken zaten enflasyonu önceliklendirilmenin öneminin altına çizmişti. Peki şunu da sorayım, yani bunların aslında sonucu ne oluyor diye de şöyle bir baktığımızda, şimdi bir yandan enflasyon tarafını konuşuyoruz, bir yandan sanayicinin problemlerini konuşuyoruz. Günün sonunda geldiğimiz noktada üretimin de bir miktar aslında buradan gittiği günlerden de geçiyoruz. Şimdi bir yandan da Suriye tarafına da üretim kaymasını konuşmaya başladık. İşte tekstil sektörünün Türkiye'deki ünlü markalarından, önemli markalarından bir tanesinin işte Suriye'ye üretim yapmaya gittiği haberleri vardı bugün mesela. Orada tekrardan tesislerin canlanması, yeni tesisler açılması için bir takım teşvikler verileceği, işte finansmanda kolaylıklar sağlanacağına dair haber akışları vardı. Dolayısıyla biz bunların hep devamını görür müyüz böyle olursa? Yani hani bir tek tekstil sektörü değil, bu daha da yayılır mı? Yani bu ne kadar bir risk mesela?
2: Yani bence o tek başına risk olarak değerlendirecek bir konu değil. Değil. Yani bu, orada bu yatırımlar olacak. Bilinçli bir şekilde de yapılırsa orası yeni bir pazar, yeni gelişmekte olan bir pazar. Şimdi mesela biz havalimanı yapıyoruz. Enerji konusunda 7 milyar dolarlık şeyimiz var, planımız, projemiz var. Yani bazı alanlarda daha yenileri gelebilir. Çinliler orada kendilerine çok büyük sahalar alıyorlar. BYD'nin bile, neyse işte Çinlilerin Amerika şeyli elektrikli araç üreticilerinin falan oralarda dolaşıp kendilerine yer yurt baktığı falan haberleri geliyor oralara gidip gelenlerden.
1: O zaman bunu bir fırsat olarak okumalıyız.
2: Serbest mi? Bence şu anda bir fırsat olarak görülmesi lazım. İnşaat tarafında da, üretim tarafında da, yani koşullarımız biraz bunu getirir gibi bir şey ve orada bir serbest bölge kurma çabası var. Hı hı. Bakalım şu, yani ben şimdi siyasete çok fazla şey etmiyorum ama YPG, SDG'nin kendisini feshetmesinin de bu süreci biraz hızlandırabileceğini de düşünüyorum. Orada bazı taşlar tekrar yerini, yani oturtulmaya çalışılıyor. O çerçevede birçok girişim Türkiye tarafından beklenebilir. Serbest bölge çok önemli bir konu olabilir. Bu dünyada da artık böyle gelişiyor. Yani üreten kol bizden olsun da nerede olursa olsun noktası. Çünkü o her durumda ticareti de arttırıyor. Tabii ki maliyetlerinden kaçarak oraya gidiyorsanız sadece, yani o pazarın, o zaman orada da başka maliyetleri ucuz olarak üretebilenler karşısında çok da fazla dayanma imkanınız olmayacak demektir bir müddet sonra. Ama teknolojiyle, iş bilerek, know-how'la, pazarlarınızla gidiyorsanız bunun bir takım karşılıkları olur. Bence fırsat yönü daha yüksek.
1: Mesela Mısır'a gidildiğini bir çokça konuşuyorduk ya, tekstil sektörünün bir dönem. Onların geri dönüşleri nasıl oldu?
2: Kötü oluyor. Bazılarınınki yani çok hesapsız kitapsız gidenler. Mesela Gaziantep'te baktık ki serbest bölgeye bayağı bir geri dönüş var. Çünkü oradan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama daha önce orada gidip üretim yapanların önemli bir kısmı maliyetlerle ilgili ciddi avantajlar elde ettiler. Yani böyle dünya ekonomisini artık böyle birbirinden ayırmak, ticareti çok kolay bir şey değil. Ama ne yapacağını öngörmek, bunu planlamak çok kritik bir konu. Onun için tartışmanın başına döneriz. Yeniden aynı şeyleri söylemeyeyim.
1: Kamil Hocam, siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili, reel sektörün aslında üretim tarafında bir miktar daha yurt dışına kayması veya Suriye'ye olan reel sektörün ilgisiyle de beraber okuduğunuzda bunların aslında pozitif etkileri ne noktada ne kadar olabilir konusunu soracağım. Hakan Bey'den de aldığım pasla beraber avantajları noktasında ne düşünürsünüz?
0: Yani ben de Hakan Bey'e katılıyorum. Çok büyük bir kayma olmayacaktır. Sonuçta şu aşamada Suriye yani çok fonksiyonel bir ekonomi değil. Bir ölçüde en temel üretimler belki gidebilir. Emek gücüne dayalı sektörlerde bazı kayma olabilir ama bu çok ciddi bir kayıp olmayacak Türkiye için. Ama ben Suriye'de bu değişiklikler olurken bunu tartışıyoruz. Ama biz mesela şimdi bir barış tamamen Güneydoğu için Koç, büyük bir barış şey var, momentum var ülkede. Yasalar çıkıyor ve baktığınızda, ama Güneydoğu'da üretimin bir ölçüde artık terörüne kalmayacağı, Güneydoğu'da üretim nasıl kaydırabiliriz, bu konuda politikalar üretilmiyor. Yani geçmişte bunu tekrar geliyorum, 2006-2007 o dönemlerde tartıştığımız konular, o dönemde barış süreci başlarsa acaba diye konuşulup, acaba buralara hızlı tren ya da taşımacılıkla, tren taşımacılığıyla bu bölgeler daha güçlü bir şekilde Anadolu'nun geri kalan kısmına bağlanabilir mi? Artı oralara belki asgari ücret, bölgesel asgari ücret, burada tabii ki emek tarafı bu işte çok eleştiriyor. Ama o dönemde o bölgedeki gelişme düzeyiyle İstanbul ve geri kalan çok farklıyken, bölgesel asgari ücret gündeme alınabilir mi konuları. Ama devlet tabii bunları hepsi şu anda bile gündeme gelmiyor. Şu anda bile o bölgenin kalkınması için, üretimin bir kısmını oraya taşıyabilmek için bence aslında iyi bir gerçekten devlet, sanayi girişimci devlet olsa, koordinatör devlet olsa, sanayiyi oraya yönlendirebilse, İstanbul ve geri kalanındaki yüksek maliyetlere göre daha ucuz ve belki de o bölgeye, Irak, İran ve Suriye'ye üretimi oradan daha da güçlü yapabiliriz. Yani sadece bir Antep ve Kahramanmaraş'ın ötesinde özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizde de sanayi daha güçlü olabilir. Tabii bu, elbette ki bunu abartmıyorum, idealizm değil, ama bu politika derinliğine bağlı bir şey. Teşvikleri vermek, ama bu teşviklerin karşılığını da beklemek. Yani girişimci devlet, koordinatör devlet mutlaka özel sektörünü yönlendirecek, yeni sektörlere, yeni bölgelere girmesini sağlayacak, ama karşılığını da bekleyecek. Ne ihracat yaptın, ne teknoloji getirdin, impact analiz dediğimiz, etki analiz dediğimiz analizler yapılacak. Bunlar Türkiye'de ne yazık ki yapıla gelmedi. Umarım önümüzdeki dönem bazı değişiklikler olur. Biz tabii bu programlarda tartıştıkça, sanayi odası bunu gündeme taşıdıkça, akademik olarak daha fazla bu konuda çok ciddi veri var, mikro veri var benim de üzerinde çalıştığım. Yani o anlamda çok rahat analizler yapılabilir, etki bölgesel anlamda nasıl etkisi olabilir, bütün bunlar çalışılabileceğini düşünüyorum.
1: Peki, son soru ikinize de soracağım ayrı ayrı. Büyüme anketimiz yayınlandı, Bloomberg HT tarafından yapılan. Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde dönemsel %1, yıllık %2,7. 2026 yılının tamamında da %3,2 büyümesi bekleniyor. Çok kısa olarak rakamlar sizin kulağınıza nasıl geldi ve Türkiye ekonomisi açısından, Türkiye makrosu açısından bu rakamlar ne ifade eder? Kamil Hocam.
0: Ben rakamları görmeye çalışıyorum da, sizin söylediğiniz çeyreklik bazda %1, değil mi?
1: Evet.
0: Yani belki biraz daha üstünde gelebileceğini düşünüyorum, ama yani bir yavaşlama var ekonomide. Ama savaşın iki yönlü etkisi olduğunu düşünüyorum. Hem bir tarafta bir yavaşlama sağlarken, bir yanda da bazı, özellikle sanayide bazı sektörlerde daha hızlı termin, tekstil, belki hazır giyim, elektronik gibi alanlarda bir ihracatta bir tetikleme yaptı bir ölçüde, geçici belki de. Ama bunun etkisi tabii ki politika faizi, yüksek politika faizi de %40'ın etkisiyle de geri kalan sektörlerde de, perakende ve hizmet sektörlerinde bir yavaşlama var. O açıdan %1 civarında bir büyüme çeyreklik bazda makul. 2,7 tabii yıllık, evet, %3'ün üzerinde beklediğimiz bir ülke açısından düşük, ama yine o da yavaşlamanın bir yansıması. Ama bu yılın tamamını %3 civarında kapatmamızı engellemiyor. Özellikle savaşın bir ölçüde sönümlenmesini beklersek, bu faiz indirimleriyle de son çeyrek, en azından 3. çeyrek tam olmasa da son çeyrekte bunun olumlu etkisi olabilir.
1: Peki Hakan Bey, teşekkür ediyorum. Zaman kalmadı.
2: Tamam. Ben hocama katılıyorum. Ve,
1: evet, Kamil Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Kusura bakmayın Hakan Bey.
2: Ne estağfurullah hocam, ne demek.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve ekonomik görünümü noktalıyoruz efendim. Kısa bir ara ardından buradayız.
3: Bloomberg HT Radyo.

Çekirdek PCE beklentilere paralel %0,2 geldi. PCE ise 0,1 beklenirken 0,2 geldi. ABD enflasyonu verileri açıklandı. ABD ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde beklentilere paralel %1,5 büyüdü. Ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde kısmen kamu harcamalarındaki düşüşle dengelenen tüketici harcamaları, ihracat ve yatırımlardaki artışlar etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu savunan Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. İran'da kamuya ait SEPA haber ajansına göre devrim muhafızları yaptığı açıklamada boğaz sularından her ülkenin alacağı payın yanı sıra İran ve Umman'ın gelirlerinden alacağı pay konusunda da anlaşmaya varıldı. Her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlara ulaştık dedi. Morgan Stanley üst düzey tahvil yöneticisi Kohan Duja, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişi durdurmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu belirtti. Yönetici, ABD uzun vadeli tahvillerine karşı aldığı olumsuz pozisyonları küçültüyor.

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara göz atarak devam edeceğiz. Evet, Borsa İstanbul 100 ana endeksi bugün %0,95'lik yükselişle kapandı. 14.610 puandan kapanış gerçekleşmiş oldu. Burada bankacılık tarafına baktığımda %2'ye yakın sayan yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyorum gün içinde. Dolar TL'de 48.11, Euro TL'de 56.08 ve Euro Dolar çaprazında 1.1651 seviyeleri ekranlara yansıyor ki orada da %0,21'lik aşağı yönlü bir hareket mevcut. Avrupa borsalarında karışık bir seyir var. Yalnızca Londra FTSE endeksinin negatif ayrıştığını görüyoruz. Orada da sadece 1.007 kadar aşağı yönlü bir gidişat var. Onun dışında baktığımızda Paris'te %0,27, Frankfurt borsasında %0,07 ve İtalya FTSE'de de ise %0,31'lik yukarı yönlü hareketler ekranlara yansıyor. ABD borsalarının negatif ayrışanı ise Dow Jones bugün itibariyle orada %0,13'lük geri çekilme varken S&P 500'de %0,15'lik ve Nasdaq'ta %0,10'luk yukarı yönlü hareketler mevcut günün bu saatinde. Ve tahvil cephesi son dönemlerin en çok konuşulan unsurlarından bir tanesi. 10 yıllık tahvillerde yön yukarıya ve %4,66'lardayız tekrar ve 2 yıllık tahvil cephesinde getiri %4,21'e işaret ediyor. Emtia tarafına baktığımızda altın bir miktar kazançlarını geri verdiği bir günde %1,41 kadar aşağıya gelmiş durumdayız. 4.591 dolardan geçiyor işlemler. Gümüş tarafındaysa yine benzer bir görünüm var. Burada da %1'e yakın sayan bir kayıp var. 68 dolar seviyeleri ekranlara yansırken Bitcoin cephesinde yön yukarı 78.444 dolardan geçiyor işlemler. Bitcoin son haftaların en belki de yukarıya yönlü hareketini sert bir şekilde yapan unsuru burada da 81 bin dolarlara kadar gelmişti fiyatlamalar öncesinde diyelim ve petrol cephesinde. Bugün biraz daha jeopolitik riskler tarafında ılımlı sinyallerin geldiği bir gündeyiz. Tabii yarın ne olacağını bilmemekle beraber Trump'ın yaptığı açıklamalar artık anlaşmaya çok az kaldı yönünde ve Brent petrol 87 dolar 57 centken an itibariyle Amerikan tipi petrol 81 dolar 89 sente işaret ediyor. Her iki petrol içinde aşağı yönlü hareketler devam ediyor diyelim. Ve Londra'ya gidelim. Ceren Delekçi Köseoğlu bizimle birlikte notlarını izleyerek devam edeceğiz.
1: Avrupa borsalarında yataya yakın sınırlı iyimserlik hakimdi. Jeopolitik gelişmeler ön planda kalmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin olarak görüşmelerde ilerleme kaydedilmesinin etkisiyle Brent petrolün varili gün içerisinde 85 dolar seviyesine kadar gerilemiş oldu. Enerji hisseleri en zayıf performansı gösterdi. Seyahat hisseleri ise petrol fiyatlarındaki düşüşten destek buldu. Aynı zamanda doğalgaz fiyatlarında da düşüşün hızlandığı bir gün oldu. Doğalgaz krizi büyüyor Avrupa'da. Almanya'nın ardından Hollanda'da bu kış döneminde doğalgaz depolarındaki hedefleri yakalayamayacağını açıklamış oldu. Şu anda Hollanda'daki doluluk oranlarına baktığımız zaman %45 seviyesinde, son 5 yılın ortalaması olan %73'ün oldukça altında. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ortalamasının da altında seyrediyor. Hollanda görece küçük bir enerji tüketicisi olsa da Avrupa için önemli bir ticaret merkezi olmaya devam ediyor. Mesela geçtiğimiz sene Almanya Hollanda'dan %20 oranında ithalat gerçekleştirmişti. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası içinden şahin sesler yükseliyor. Avrupa Merkez Bankası üyesi Schnabel faizlerin daha yüksek seviyede olması gerektiğini ifade etti. Fakat burada herhangi bir seviye paylaşmadı. Doğalgaz stoklarındaki düşüşün Avrupa için endişe verici olduğunu ifade etti. Henüz enflasyonda ikinci tur etkiler görülmediğini fakat talebin güçlü kaldığı ortamda enerji fiyatlarındaki yükselişin diğer sektörlere sirayet etmesinin beklendiğini ifade etmiş oldu. Yatırımcıların beklentisi Eylül toplantısı için şekilleniyor. 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi neredeyse tam fiyatlanıyor. Aynı zamanda önümüzdeki sene bahar dönemine kadar bir faiz artışı daha beklentisi fiyatlanıyor Avrupa Merkez Bankası'ndan.
0: Ve araştırma masasının notlarını bugün Çağlar Kuzukluoğlu aktarıyor.
2: Geçen hafta iktisadi teoriler veya günümüzdeki iktisadi tartışmalar anlamında Daron Hoca üzerinden ciddi anlamda yankı bulan bir gelişmeler silsilesi olmuştu. Bununla ilgili notlarımızda değinmiştik. Aslında model tartışmaları her ne kadar alıştığımız şekilde düşünce kampları ya da ekoller 20. yüzyıldaki gibi tam böyle sınırları belirli olarak seyretmese de figürler anlamında dünyada bununla ilgili ciddi ne diyelim farklı gruplar ya da ülke liderleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi tartışmasız Javier Milei. Geçtiğimiz haftadan itibaren özellikle Milei'yi eleştirenlerin argümanlarını güçlendirecek fazlaca gelişme ve habere tanık oluyoruz. Burada tabii Trumpizmin siyasi olarak sağ popülizmin Trumpist kanadının en gözde ülke liderlerinden bir tanesiydi. Bu aslında teorik tartışmalar anlamında bugün Milei karşıtlarının da ciddi anlamda haklı çıktıkları diyelim bir sürece de işaret ediyor. Bakacak olursak bu yıl büyüme tahminleri Arjantin için %3,5'tan %2,7'lere kadar düşürülmüş vaziyette. Bu öngörülen %5'lik büyümeden oldukça uzak. Özellikle büyümenin duraksamasıyla beraber örneğin Latin Securities Argentina'nın baş stratejistlerinden Barbara Guerreza'nın notunu paylaşmak isterim. Ekonomi durgunluk yaşıyor. Aralık ayından bugüne kadar mevsimsel düzeltmeye tabi tutulduğunda da bir büyüme kaydedilmedi. Ve yurt dışından borçlanmayarak beklenilenden çok daha sıkı para politikasını sürdürmeye devam ediyor Arjantin. Revize edilmesinin nedenlerinin altında ya da edilmemesinin altında yatan nedenlerden bir tanesi de buydu. Bununla beraber Arjantin Merkez Bankası Başkanı Basile de aslında bu ivme kaybını kabul etmişti. Enflasyonla ilgili çok ilerleme daha da iyiye gidecek diye beklenirken kaydedilemediğini düşünecek olursak da bu açıkçası hükümete güven endeksine yansıyan mevcut son araştırmalarda en temel koşullardan bir tanesi oldu ki Milei'nin göreve geldiğinden beri en düşük güven seviyesi söz konusu. Bununla beraber Arjantin varlıklarının bir miktar güç kazandığını görmüştük. Burada da açıkçası çok da yolunda gitmeyen bir görünüm son dönemde karşımızda duruyor. Makro tarafta da yatırım olmadan işletmenin kapanması ve resmi istihdam yaratılamaması koşullarında Arjantin ekonomisi geriye gidiyor diyor bir danışmanlık firmasından Lorenza Sigau Gravina Equilibria'nın danışmanı. Bakalım burada Avrupa'da zaten Orban arasından ayrılmıştı Trumpist bloğun. Milei de bir siyasi konuşla sonuçla karşılaşacak mı?
0: Ve küresel piyasaların konuğu bugün FİBE Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çitilci ve Mete Yüksel bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Mete abi iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Tuğberk.
0: İyi akşamlar diliyorum ben de. Birçok konu var konuşacağımız ama şöyle bir bugün PCE çekirdek enflasyon verisi gelmişken oradan başlayalım konuşmaya. Şimdi Tuğberk Bey baktığımızda beklentilere paralel bir veri geldi 0,2 olarak çekirdek tarafına baktığımızda. Evet. PCE tarafında ise 0,1 beklenirken 0,2 geldi. Bir miktar daha üzerinde geldi. Geçen ayda negatif bölgedeyken aslında bugün bu sefer tekrardan pozitif bölgeye gelmiş oldu. Şimdi Fed'in de yakından takip ettiği bir veri olduğu için bunun Fed'in aslında patikasında ne ifade edip etmeyeceğini soracağım size. Elbette birçok veri de bekliyoruz. Bundan sonra istihdam verisini alacağız. Jackson Hole var. Oradan da gelecek mesajlar önemli olacaktır ama bu veri özelinde nasıl anlamlandırdınız?
4: Çok anlamlandırmamak gerekiyor. Çünkü Fed Başkanı Walsh tarafında ilk olarak piyasaya nasıl dahil olduğu herhangi bir yönlendirme yapmama şeklinde.

0: Amerikan ekonomisinde ne çok bir aşırı ısınma var, ne çok bir soğuma var. Fed'in istediği şekilde soft landing dediği, yani yumuşak iniş devam ediyor. Ama burada en merak edilen soru, şu anda yıllık enflasyon %3.4 seviyesinde. ABD-İran savaşında evet bir miktar olumlu seyir devam ediyor ara seçimler bahanesi nedeniyle. Fakat Fed nasıl %3.4'ten enflasyon önce %3'lü seviyeler daha sonra da aşağısına indireceği konusunda kendilerinde fikri var mı yok mu belli değil. Piyasanın da bir fikri var mı yok mu belli değil. Dolayısıyla bu belirsizlik devam ettiğinden dolayı Walsh'un şunu bir şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Evet ben bekle gör politikasındayım, bir faiz artışına gitmiyorum. Hatta imkan olursa bir faiz indirimi bile yapabilirim ama bütün bunlarda herhangi bir aksiyon almadan da enflasyonun düşmesini bekliyorum. Yani bu piyasa tarafına çok inandırıcı gelmiyor. Ve şu anki yani veriler geldiği zaman da piyasada buna aşırı tarzda bir reaksiyon da veremiyor. İşte belki 28 Ağustos saat 17'de Fed Başkanı Walsh'un konuşmalarında piyasa belki bir yönlendirme gelir diye bekliyor ama orada da kuvvetle muhtemel yine bir yönlendirme gelmeyecek. Bekle gör, daha dengeli bir ton ve hatta şahin olmaktan ziyade çok fazla piyasanın beklemediği bir şekilde Fed Başkanı Walsh'un güvercin olma ihtimali de var. Yani bir güvercin sürpriz olma potansiyeli de bulunuyor. Dolayısıyla piyasanın da Amerikan verilerinin de A'dan Z'ye tüm katmanların çok alışık olmadığı bir Fed yeni başkanıyla beraberiz. Ama fiyatlama net olarak şunu söylüyor. Her ne kadar Fed Başkanı Walsh bir yönlendirme yapmasa, bekle gör politikasında olsa bile de piyasanın tek gerçeği olan fiyattan sonraki ikinci referansı sabit getirili menkul kıymetler. Yani onlar da Amerikan tahvilleri. Amerikan 10 yıllığı 4,5'un üzerinde, Amerikan 30 yıllığı 5'in üzerinde. Neden? İki faktör var. ABD-İran savaşının tamamen ortadan kalktığı çözüm olduğuna piyasa inanmıyor. Bu tahvil dinamiklerindeki en önemli baskı. İkinci baskı da Amerika'da enflasyon devam edecek. Faiz arttırmadığından dolayı bu enflasyon orta vadede sıkıntı oluşturacak ve ben enflasyon fiyatlaması yapıyorum. Bu iki yapısal unsurda bir çözüm olmadığı sürece piyasa FED'den sürekli bir faiz artışı beklemeye devam edecek. Belki bu yıl her ne kadar Eylül ve Aralık toplantılarında iki adet faiz artışı bekliyor olsa bile de %40'lı ihtimallerle beraber bizim beklentimiz Walsh'taki bekle gör politikasının devam ederek bu yıl Fed'in bir faiz artışına gitmemesi ama 2027 ilk çeyrekte ABD ara seçimleri geçtikten sonra 27 Ekim'deki İsrail seçimleri geçtikten sonra bölge normalleşecek mi yoksa yeni bir faza mı geçecek? Bütün bu baskılar devam etme potansiyeli olduğundan dolayı 2027 ilk çeyrek Fed tarafında sanki faiz artışı temasının hem üyeler tarafında hem piyasa tarafında daha şiddetli fiyatlanabileceği bir senaryoya gidiyoruz gibi gözüküyor.
1: Yani ABD-İran savaşının yönünün tam olarak belli olmadan nereye gideceği, bekle görde kalacağı bir merkez bankası göreceğiz diyorsunuz.
0: Çünkü petrol fiyatlarında onlar da bütün dünya merkez bankaları gibi FED'de petrol fiyatı düşecek mi, düşmeyecek mi? Onun da kaynağı Trump. Trump şu anda biraz sakin bir pozisyonda kalıyor ara seçimlerden dolayı. Amerikan hazinesine müdahale ettirdi. 30 yıllık tahvilde mortgage faizleri yukarı gitmesin. Hane halkı tarafında biraz daha o popülaritesi ve desteği kaybolmaması anlamında ara seçimlere kadar şapkadan tavşan çıkartıp daha böyle güvercin bir Trump ama ara seçimler geçtikten sonra Şahin Trump'a döneceğiz gibi gözüküyor.
1: Mete Bey siz ne beklersiniz? Bir miktar daha güvercin ve seçimlerden sonra belki bir miktar daha Şahin'e dönen bir Walsh görebiliriz dedi Tuğberk Bey. Katılır mısınız? Özellikle PCE enflasyon verisini de aldıktan sonra bu verinin ışığında da bundan sonrasına ilişkin neler beklersiniz?
2: Şimdi çekirdek PCE en önemli olan. Fed manşet PCE'yi takip etmiyor zaten. Çekirdek PCE'ye baktığımız zaman da beklentinin tıpatıp aynısı geldi. Bu kişisel tüketim harcamaları enflasyonu bunun çekirdek hali aslında Fed'in karnesidir. Tamam yani %3.3 acayip iri bir enflasyon. %2'ye en nihayetinde artı sonsuz vadeli düşürmeye çalıştıkları enflasyon %3.3 gittiğini görüyoruz. Oldukça yüksek ama beklentilere paraleldir bu. Ondan dolayı da çok da fazla anlamlı bir piyasa hareketine yol açmamıştır. Baktım yani çok hafiften işte Ekim'deki faiz arttırma ihtimali incecik yükselmiş ama %50'ler civarında görünüyor Ekim'de şu anda. Çok anlamlı değil bence. Aralık'ta %70'ler gibi görünüyor. Yani sanki Aralık'ta bir faiz arttırımı gelecek gibi. Şunu da unutmayalım. Tam Kevin Walsh'tan bahsediyoruz ama Scott Bessent'ın da inanılmaz büyük müdahalesi.

0: müdahaleleri oldu. Bu işte 4 milyar dolarlık alım falan meselesi aslında birazcık Kevin Warsh'un yaklaşımlarıyla çelişmiyor mu diye insanları düşündürüyor yani. Değil mi? Şimdi Kevin Warsh diyor ki tahvil faizleri ne kadar yüksek. Ben faiz arttırmıyorum ama öyle tuhaf şeyler yapıyorum ki tahvil faizleri yüksek gidiyor. Bu da aslında sıkı duruşumuzun bir parçası. Bu bizi destekliyor sıkı durma konusunda. Ama belli ki hazine tarafı, yani Trump'a daha yakın ve Trump'ın kontrolündeki kesim bundan fevkalade hoşnutsuz ki bu tarafa müdahale etmek için tahvil alımı falan yapmaya gayret ediyorlar. Minik tree dedik ama taşımasıyla değirmen dönmez. Bunun hani trilyonluk bir piyasada hani 2 milyar almışsın, 4 milyar almışsın. Bunlar çok fazla şey değiştirmez dedik ama biraz Kevin Warsh'un stratejisiyle bunlar çelişiyor değil mi? Yani ondan dolayı biraz uzaklaşıp baktığımız zaman şu anda havanda su dövüyoruz gibi. Yani bakalım işte iki gün sonra Jackson oldu herhangi bir şey söyleyecek mi? O da yani enteresan. Kevin Warsh bir şey söylemeyeceğim diye yola çıkıp sonra uzun uzun böyle basın toplantıları yapıp mesajlar vermeye başladıkça hani söylemleriyle, vaatleri birbiriyle örtüşmüyor vesaire. Kredi de kaybeden bir Merkez Bankası Başkanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani sanki böyle işler kontrolden çıkmasın, işte hazine ile Fed arasındaki işte sürtüşme çok da su yüzüne çıkmasın. Bakalım kazananın kim olacak? Hep beraber takip ediyor olacağız ama bu sadece spesifik olarak çekirdek PC verilerine baktığımız zaman çok piyasayı oynatan veriler olmadı.
1: Yani Jackson Hole'da da o zaman yine belirsizliği giderecek bir söylem duyma ihtimalimiz ne kadar diye baktığımızda orada bir miktar daha ilk başkanlığa geldiği zamanlardan bugüne geçtiğimizde ihtimal daha mı yüksek gibi görüyoruz her geçen gün arttıkça.
0: Öyle yani Kevin Warsh sanki konuşmayı seven bir arkadaşa dönüşüyor. Ben yönlendirme, sözlü yönlendirme yapmayacağım diye yola çıktıktan sonra çok fazla konuşur. Çok da altı fazla da dolu olmayan şekilde konuşur. Ümit ediyorum kredi kaybetmeye devam etmez. Ümit ediyorum daha akıllı söylemlerde bulunur.
1: Sizin var mı burada eklemek istediğiniz bir şey Jackson Hole'daki beklentilere ilişkin?
2: Bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü artık o eski dönemdeki Kansas'ta oluşturan o Jackson Hole toplantı, yani Ben Bernanke dönemindeki gibi piyasayı yönlendirip Fed'in piyasaya yön verdiği, ana oyun kurucu olduğu, diğer merkez bankalarının onu takip edip para politikasını şekillendirdiği bir toplantı olmaktan çok uzaklaştı. Çünkü Trump faktörü bulunuyor. İnşallah Şahin konuşmaz da piyasaları sallamaz. Güvercin tonda kalması en optimal gibi gözüküyor şu anda Warsh tarafından.
1: Peki tahvil faizleri kısmını biraz daha detaylandıralım. Mete Bey, hani siz de oraya bir dikkat çektiniz. Şimdi orada aslında genel anla baktığınızda müdahaleler oldu ama yine de görece yüksek kalmaya devam eden hem 10 yıllıkları hem 30 yıllıkları takip ediyoruz. Orada ama gelen yorumlarda kurumlardan da birkaç açıklama gelmeye başladı. İşte X Citadel'den geldi, ardından Morgan Stanley'den geldi bir tane oradaki üst düzey tahvil yöneticisinden. Uzun vadeli tahvillere karşı olumsuz pozisyonları küçülttüklerine dair de açıklamalar duymaya başladık. Dolayısıyla o tarafın gidişatına dair ne beklemek lazım noktasında ne düşünüyorsunuz?
0: Yani şimdi 4.70'in üzerine çıkmıştı. Bir işte bu mini QE müdahalesiyle biraz aşağılara sarktı ama ondan sonra dalgalı seyir devam etti. Yani ondan günler sonra işte 4.74 falan gibi 10 yıllıklarda müthiş yüksek seviyeleri gördük. Bugün hani 4.67'deyiz, yani 4.70'den çok uzak bir noktada değiliz. Yani Tuberk gayet doğru söylüyor. Eğer Cuma çıkıp da hani bir şekilde ağzını tutamayıp ne kadar güzel faizlerin yüksek olması tahvil tarafında bizim stratejimizi destekliyor, dezenflasyonist politikamızı destekliyor, biz bundan gayet memnunuz gibi bir açıklama yaparsa bu yüksek kalmaya devam edebilir. Orada da hani işte tahvil tarafında işte uzun pozisyon almış olanlar yanarlar, yani kısa pozisyonu kapatmış olanlar üzülebilirler diye düşünüyorum. Orası hassas bir taraf tabii, yani orası şimdi uzun vadeli tahvilin faizi pek çok şeyi değiştiriyor. Tam küresel olarak baktığımız zaman bu bir kere bütün hisse senedi değerlemelerinde risksiz faiz oranı olarak bir girdidir. Onun yukarıya gitmesi hisse senetlerini baskılayan bir şeydir ama Amerikan halkını doğrudan etkileyen kısmı da ev kredileri buna bağlı. Ev kredilerinin faizi yükseldikçe işte teminatı düşüyor, bugünkü değeri düşüyor. Evin ve işte Amerikan halkını zora sokan bir şey. Ondan dolayı hazine yönetimi ve Trump bu faizlerin aşağı gelmesini arzu ediyor. Ama FED tarafı da bunu kendi politikalarını destekleyen, yani enflasyonu düşürmekte kullandıkları bir araç olarak gördükleri için çok da fazla aşağı gelmesini arzu etmiyorlar.
1: Yani bu çelişki içerisinde hangi tarafın isteği daha ağır basacak? Yani piyasalar hangi tarafa daha çok ikna olmaya meyilli gibi duruyor?
2: Bence piyasa her iki tarafı, hem FED tarafını hem de hazine tarafını kendileri ikna edecekler. Çünkü bu hem ABD-İran savaşında hem de Amerikan enflasyonuna ilişkin piyasa ben olumsuz taraftayım diyor. Bundan dolayı da tahvil getirilerini yukarı yönlü tutmaya devam ediyorum. Sen ne kadar 40 trilyon dolar borcu ulaşmış bir yapı içinde 4 milyar dolar, onu iki katına da çıkarsan 8 milyar bir geri alımda yapmış olsan bile de ben bu iki dinamik değişmediği sürece tahvil tarafında olumsuz fiyatlamamı devam ettireceğim diyor. Dolayısıyla piyasa zaten FED Başkanı Warsh'la beraber bir test etmeyi yapmıştı. Sonra Warsh işte hakeme dikkat etmek lazım, işte topa oynama vesaire gibi böyle ilginç söylemlerle beraber hani piyasaya böyle bir ufaktan bir balans ayarı yapmaya çalıştı ama o çok etkin bir noktada olmadı. Çünkü FED ile hazine arasındaki bu tutarlılık veyahut da tutarsızlık, şu anda tutarsızlık daha fazla müdahale kaynaklı olarak. Piyasanın da bu noktada kafası biraz karışık. Çünkü ilk aksiyon geldiği zaman da kısa vadede evet tahvil getirilerinde aşağı yönlü hareket oldu. Sonra orta dönemde bu fiyat oluşumuna bir müdahale olduğundan dolayı sağlıklı olmayacağı belirtildi. Ama bugün terminaldeki haber akışına bakıldığı zaman da ya bu da bu kadar kötü değilmiş. Aslında orta vadede iyi bir şey olabilir şeklinde söylemler vardı. O altın ve gümüşü aşağı yönlü hareketlendirdi. E tabii oradaki bu raporları yazan kurumların da hem özel yapısı, Fed'in özel yapısı, bir de Trump'ın iş adamı modeli dikkate alındığı zaman da sanki o raporlardaki ton piyasanın yönünü biraz daha belirleyecek. Yani bu iş orta vadede de iyiye mi kayacak, kötüye mi kayıyor? Onun cevabı da raporlar tarafında ama bugünkü haber akışı sanki biraz böyle iyi tarafa kaydırılmış şekilde haber akışları vardı. Ama tabii ki de bir geri alım programlarını izlemek lazım ve diğer hem ABD-İran savaşı hem de ABD enflasyonunda bir düşme olacak ama yine bu ABD enflasyonu tarafı da enerji maliyetlerine geliyor. Rusya tarafı karışık. İşte dün CIA'nin üst kanadıyla beraber Rusya'da bir görüşme oldu. Hani orada Rusya tarafında petrol fiyatlarını yüksek tutmaya rafinerlerdeki sıkıntı devam ediyor. Sonuçta çok basit bir denkleme geldik. Petrol fiyatı yüksek, enflasyon beklentileri yüksek, FED faiz arttırmıyor. Bekle gör politikasını devam ediyor. Piyasa diyor ki faiz arttırmadan bu enflasyonu nasıl düşüreceksin? Ben ikna olmuyorum. Tahvil tarafında 5'in üzerinde 30 yıllığı tutuyorum. 4,5'un üzerinde de 10 yıllığı tutuyorum. Gel düşürebiliyorsan düşür.
1: Böyle bir ortamda da ikna olması zor piyasaların gibi gözüküyor diyorsunuz. Peki böyle bir ortamda gidelim hisse senedi piyasalarındaki görünüme geçelim. Orada teknoloji tarafını sıkça konuşuyoruz. Hafta başında da orada bir volatilite yaşandı. Dolayısıyla bugün önemli, neden Nvidia bilançosu açıklanacak? O tarafı bir sormak istiyorum. Son dönemde Mete Bey, beklentileri aşan bilançolar üst üste almamıza karşın Nvidia üzerinde konuşuyorum. Bunu sanki fiyatlamaya çok da istekli olmayan piyasalar gördük. Piyasaların bir miktar sessiz kaldığını gördük bu gelen bilançolara diyebiliriz belki de. Bugün de benzer bir hikaye yaşanmasını mı beklemek lazım? Neler söylersiniz?
0: Biraz önce öyle bence. Yani düşe düşe giden baz etkisinden dolayı büyüme hızları var. Yani işte bir zamanlar %70'ti, 60 oldu, 50 oldu yıldan yıla işte power büyümeleri. Bu yavaşlayarak gidiyor. Bir kere yüksek bir bazın üstüne bir şey koymak elbette daha güç. Ama bunun da ötesinde o kadar büyük sermaye yatırımı yapıyorlar ki hani pek çok teknoloji şirketinde yapılan sermaye yatırımları, yani CAPEX harcaması elde edilen nakitten daha yüksek hale geldi. O zaman yani şu olmaya başlıyor, bu işler acaba böyle mi gidecek? O zaman kara deliğe dönüşüyor. Yani veya delik taşa su dökmek gibi, yatırım yap yap ama karşılığında nakit üretme. Acaba bu sonuna kadar devam edecek mi? Eğer böyleyse şirketlerde değer kalmayacak demektir. Demek ki yani sermaye yatırımı o kadar yoğun bir iş ki bu, o kadar fazla nakit tüketen bir iş ki en nihayetinde bu işi sürdürmenin bir anlamı kalmıyor. Ama öyle bir rekabetçi piyasa ki sen bu yatırımı yapmayı bıraktığın zaman, rakibin yapmaya devam ettiği zaman piyasanın tamamı rakibine gidebilir. O risk var. Ondan dolayı da herkes bu yatırımı yapmaya devam ediyor. O zaman da acaba bu şirketlerin değerlemeleri makul mü? Yoksa bir balon şişiyor ve ben bu oyunun bir parçası mıyım? Yani en son çıkan ben olmayayım deyip bir nokta itibariyle kar realizasyonu gelir mi diye korkarım. Bir bu taraf var, yani CAPEX'in çok yüksek olması ve nakit üretememesi teknoloji şirketlerinin. İkincisi de hani tamam nakit üretemiyorsun, kar var ama tam Nvidia'da kar elbette sıkıntısız bir şekilde var ama pek çok teknoloji şirketinde bugün kar yok. Ve şuna oynuyor yatırımcı. Bugün kar yok ama 3 sene sonra kar başlayacak, 5 sene sonra çökecek, 10 sene sonra inanılmaz olacak. Ben çok ucuz görünecek bu şirket diye. Peki faizler ne olacak? Yani 10 yıllıklar yükseliyor, 30 yıllıklar yükseliyor. Çok da fazla bir irade görmüyor Amerikan halkı. İşte Merkez Bankası'nda, Fed tarafında enflasyonu düşürme yönünde. O zaman bu faizler yüksek kalacaksa, demin konuştuk, risksiz faiz oranı yüksek giderse, bugün kar üretmeyip de 10 sene sonra süper karlı olacağını düşündüğümüz şirketlerin net bugünkü değeri de daha düşük hale geliyor. Yüksek faizle onu yiyip bitiriyor. Velhasıl bunların hepsini üstüne koyup bir de en son dönem performansları, tamam bunu biraz yansıtmaya başladılar ama 10 senedir yükseliyor bu piyasa. Yani bir noktayı itibariyle bir realizasyon oluyor olması lazım. Onun için ben süper temkinliyim. Yani bir alokasyon portföyünde ben Amerikan hisselerini %10'dan daha fazla bir ağırlıkla şu anda taşımazdım. Sırf biraz renklendireyim diye belki %5-10 arasında bir ağırlık veririm. Hepsi bu.
1: Peki şunu da sorayım o noktada. Yani hep biz bunu ara ara işte bir balon mu diye konuşuyoruz. Ardından yeni rekorları konuşuyoruz. Ardından tekrar balon mu, yeni rekor. Böyle gidiyor ya. Yani artık o zaman eğer burada bir balon varsa ve bu bir gün patlayacaksa bunun geri gelmesini de daha mı sert olmasını beklemek lazım?
0: Ben şu anda bir gerilmiş balon olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Ama şişmiş bir balon var. Biraz hava vermediği sürece şişmeye devam edemeyecek. Anladım. Yani bir miktar realizasyon olması lazım ki sağlıklı yükselişine devam edebilsin.
1: Peki siz neler söylersiniz? Öncelikle Tuğberk Bey, Nvidia bilançosundan beklentilerinizi ve bunun yansımalarının ne olmasını beklediğinizle başlayalım.
2: Sürekli olarak zaten Nvidia tarafında, hisse başına kar tarafında beklentiyi aşan bir potansiyel olarak devam ediyor. Aslında bir nevi de teknoloji ve yapay zeka ekosisteminin amiral gemisi olmuş durumda ve ona bağlı olarak da Amerika'daki Nasdaq endeksini sürüklemesini yapıyor. Kuvvetle muhtemel satışlarda 2 kata yakın bir büyüme ve yine pozitif sürprizlerin daha fazla olduğu bir finansal sonuç görme potansiyelimiz fazla olacak. Ama mesela sizin sorduğunuz işte balon noktasında, evet, balonu patladığı zaman da anlayacağız ve geri çekilme de çok sert noktada olacak. Burada önemli olan yatırımcı tarafında şu anda elinde pozisyon yoksa bu seviyelerden dahil olup olmama anlamındaki risk alma tercihinde. Şimdi genelde değerlemeler yapıldığı zaman da gelecek değer bugüne çok hızlı bir şekilde indirgendiğinden dolayı işte 5 yıl sonraki, 30 yıl sonraki hatta sonsuz dönemdeki büyümeler şimdiden satın alınmaya başlıyor ve bu bir arz verildikten sonra karşısındaki talep unsuru bunu ne kadar destekleyecek? Yani en basitinde yapay zekanın biraz daha sansasyonel boyutu olan işte sosyal medya gibi genelleyebileceğimiz kısımda bu yapay zekanın ürettiği sosyal medya içerik ve o ekosistemi devam ettirebilecek genç nüfus yapısı ne kadar devam ediyor? Çünkü dünyadaki doğurganlık oranı da zaten azalmaya devam ediyor. Çünkü biz yapay zeka tarafında şu anda özellikle farklı, tamam, bazı matematik teoremlerini çözüyor, çürütmelerini yapıyor ama işte tıpta yenilik anlamında DNA sarmalları konusunda veyahut da şu anda çaresi bulunamayan bazı hastalıklara ilişkin yapay zekanın o çok güçlü kaslarını göremiyoruz. Veyahut da ilgi şu anda o taraflarda değil, biraz daha katman altında olan araştırmalarda devam ediyor. Dolayısıyla evet, güçlü bir arz var ama o arzı destekleyecek ve sürekliliğini, kalitesini sağlayacak talep noktasında ilerleyen bir zamanda bir noktada sıkıntı olacak. Ama şu anki mevcut dinamiklerde genç nüfus bunu karşılamaya ve bu hikayeyi kodlamasından ve hatta farklı dijital avatarlar yaratma noktasında etkin olduklarından dolayı şu anki dinamiklerde oluyor. Yani piyasa biraz miyop bakıyor. Şu anki dinamiklerde, şu anki veri setinde evet harcamaları çok yüksek, borçlanmaları çok yüksek. İleriye dönük beklentileri çok hızlı satın alıyorlar ama piyasa miyop olarak bakıyor. Çünkü neden? Şu anda Amerika tarafında hisse senedine yatırım yapmak zorunda olan fonuydu, ETF'iydi, bireysel yatırımcısı veya kurumsal yatırımcısının gözü kapalı olarak yatırım yapabileceği tek bir sektör var şu anda. Teknoloji sektörü. O da eşittir yapay zeka. Yani sokaktaki bireyden en üst katmandaki profesyonele kadar en rahat şekilde pozisyon alabileceğiniz sektör hangisi diye sorulduğu zaman, ki bunu da soruyorlar anketler tarafında, hepsi tek bir ağızdan teknoloji tarafı diyor. Çünkü bütün raporlar ona göre yazılıyor, bütün değerlemeler ona göre yapılıyor. Bütün diğer şirketler onu referans aldığından dolayı kendi kendini tekrar eden, doğrulayan bir kehanet şeklinde devam ettiğinden dolayı, yani ancak bu yapay zeka temasını devreden çıkarabilecek

0: portföyü çok ciddi bir şekilde ağırlığını arttırarak Amerikan teknoloji veya hisse senetlerine dahil olma, özellikle teknoloji yapay zeka temasında riskli olduğunu değerlendiriyorum.
1: Elimizde pozisyon varsa hali hazırda?
0: Taşımaya devam.
1: Taşıma.
0: Çünkü maliyet. Maliyet hangi unsurdaysa, maliyeti düşük olan, yani her bir yatırım bu aspirin gibi olmadığı için hani çok düşük maliyeti de vardır, yüksek maliyeti de vardır veyahut da başa baş noktasında da bulunuyordur. Yatırımcının kendi risk algısı ve dolar bazında ne kadar kar elde ettiğini onu tatmin ediyorsa o seviyeler onun çıkış noktaları olarak devam edecek veyahut da riski alarak tutmaya devam edecek.
1: Peki buradan geçelim içeriye. Madem ki yatırımcıyı konuşuyoruz, yatırımcı algısını konuşuyoruz. Şimdi malum içeride de geçtiğimiz hafta sonu Merkez Bankası'nın işte haftalık fonlamaya doğru geçme kararını konuşmaya başladık. İşte 40'lardan 37'lere doğru gelen bir fonlama tarafını, maliyetini konuşuyoruz. Dolayısıyla orada aslında bir miktar önce şunu konuşalım. Bundan sonrasına dair aslında beklentileriniz değişti mi? Eylül ve sonrasına dair merkezin atacağı adımlar anlamında diye sorayım Mete Bey.
2: Yani sene sonuna kadar ben 300 bas puanlık bir indirim bekliyorum. Bu hani Eylül'de olur mu bilmiyorum ama ben Eylül'de olacağını zannetmiyorum. Ama sene sonuna kadar 300 bas puan indirimle işte 37'den 34'lere politika faizinin gelmesini beklemek lazım. 1 Mart itibariyle olmuş bir mevzunun terse dönmesi hikayesi en son dönemde gördüğümüz ve bu aslında az buz bir şey için iyileşme değil, onu söyleyeyim. Yani %40'la geçelik fonladığın zamanki bileşikle işte %37 haftalığın bileşiğine baktığın zaman 460 bas puana yakın bir indirim demek bu. Müthiş bir indirim. Yani buradaki işte TLRF'e bakın 37'nin altına saktı. Bankalara bakın, Türk lirası vadeli mevduat faizlerine işte 200 bas puan civarında. Cuma gününden bugüne yani 3 iş gibi içinde 200 bas puan civarında aşağı sarktığını görüyoruz. Aktarım mekanizması da oldukça çalışıyor diyebilirim. Devamı da gelir. Daha yeni başladık buraya. Zaman içinde aşağı doğru Türk lirası vadeli mevduatların fiyatlandığını göreceğiz. Kolay para kazanma dönemi bence bitti. Yani bugüne kadar dolduran doldurdu. Gerek yok yani, doldurun diyorduk para piyasası fonlarında. Şu anda geldiğimiz noktayı itibariyle artık yani TLRF bir gerçek bir referanstır bence para piyasası fonlarına. Burası indikçe aşağı işte ÖST'ler de daha düşük faiz vermeye başlayacak. İşte borsa para piyasası da bir yaşta her şeyin faizi aşağı doğru gelecek ve böylece para piyasası fonları 3 küsur değil 2 küsur kazandırmaya başlayacak. O da aylık olarak baktığımız zaman enflasyona oldukça yakın bir mevzu olacak. Bundan dolayı tam hala devam eder bu taraftaki getiriler, enflasyon üzerinde olmaya devam eder, rahat unutmaya devam eder. Ama şirketlerin, düzgün hazinesi olan şirketlerin kesinlikle hisse senedini düşünüyor olması lazım bu noktadan sonra. Yani bundan sonra hazineler sadece para piyasası fonuna koyayım, Türk lirası vadeli mevduata koyayım, ben para kazanayım diyemeyecekler. Aksi takdirde çok büyük işte parasal kayıp kalemleri var gelir tablosunda. Onu kompanse edecek ölçüde finansman geliri yazamazlar. Bu da beni şuraya getiriyor. Bir yola çıktık biz. 40'tan 37'ye geldik. Hatta bileşik olarak 460 bas puan civarında bir düşüş oldu diyoruz. 300 bas puanla bunun üzerine düşmesini bekliyorum diyorum sene sonuna kadar. Dönüp hisse senetlerine bakmayan üzülür bu nokta itibariyle. Ve hisse senedi dediğimiz zaman bu faiz indirimleri başladı. Biraz önce söyledik. Türk lirası vadeli mevduatlar aşağı geldi mesela. Bankaların marjı artmayacak mı? Artacak. Bakın gösterge tahvile, 2 senelik gösterge tahvile. Yani 80-90 bas puan herhalde 3 günde aşağı geldi faizi. Müthiş getiriler yaratılıyor. Kim yaratıyor bu getiri? Kim istifade ediyor bu getiriden? Bankalar piyasaya göre değerleme kârı elde edecekler. Yani hem marjları açılacak, hem tahvillerden piyasaya göre değerleme kârı elde edecekler, hem düşmüş olan faizler sebebiyle şirketler problemli alacak, problemli olma potansiyeli olan alacaklarını daha kolay bankalara servis edecekler. Yani karşılık gideri az olacak bankalarda. Hepsine baktığım zaman ben hani bence kesinlikle borsada ağırlığın arttırılması lazım. Borsada ağırlığı arttırırken de özellikle bankacılık sektörünü daha yüksek ağırlıkla taşımak gereken, BIST 100 ağırlığı ise 15'te belki 20 veya daha fazla banka ağırlığı taşıma zamanı bence geldi. Bu noktadan yıl sonuna kadar baktığımız zaman kanınca artık para piyasası fonundan daha fazla getiri potansiyeli borsamız

0: bulunmaya başlamıştır. Ona göre alokasyonların değişmesi lazım.
1: Peki oraya biraz daha detaylıca geleceğim Tuğberk Bey, siz neler beklersiniz? Yani merkezin bundan sonraki yol haritasına ilişkin beklentilerinizde bir değişiklik oldu mu hafta sonundan bugüne geldiğimizde?
2: Zamanlama sürprizdi ama karar bekleniyordu, özellikle bir haftalık doğru rapoya dönülmesi şeklinde. Yani piyasanın genel beklentisi Eylül ayında beklenti geri dönüş, Ekim'de de 100 bas puanlık faiz indirimi. Zaten başkan da enflasyon raporunda savaşta en kötüsünü geride bıraktık vurgusu vardı. Kuvvetle muhtemel Merkez Bankası da 100 dolar üzerinde Brent spot hikayesini devre dışı bırakıyor. Herhalde savaştaki özellikle Pakistan, Türkiye, Amerika üçlü ve arabuluculuk sisteminde piyasanın bilmediği bazı bir şeyler biliyordu ki Merkez Bankası öyle bir veri setine sahipti ve 100 doların üzerine gitmeyecek bir petrol gördü. Zaten 93 dolarlarda olduğu noktada piyasanın kafası biraz karışıktı. Çünkü geride bıraktığımız haftada sizin kanalda da Fatih Birol'un açıklamaları vardı. Evet. Orada biraz tonlama negatifti. Özellikle bu işin çok kısa sürede çözülemeyeceği şeklinde. Piyasada o zaman marjlar yükselecek. Merkez Bankası bir haftalık repoya dönemez. İşte Brent petrol 80-90 doların aşağısına gelmez beklentisi vardı. Sürpriz geldi. Şimdi Eylül toplantısında herhangi bir faiz indirimi beklemiyoruz. Ama oldu da Brent petrol 80'in aşağısında böyle 73-75'lere geldi Eylül toplantısı öncesinde. O zaman sürpriz 100 bas puanlık Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi gelir. Bas senaryomuz tabela faizinin 37'den 35'e inmesi. Ekim toplantısında 100 bas puan, Aralık toplantısında 100 bas puan yapılması şeklinde bir 200 bas puanlık. Artı Eylül için şart, hani böyle 72-73'lerde bir Brent petrol olursa oradan da bir sürpriz 100 bas puanlık bir faiz indirimi gelebilir. Evet, para piyasası fonlarının getirileri aşağı geliyor ama burada merkezin stratejisi önemli olacak. Çünkü değerli Türk lirası tırnak içinde ve liralaşma stratejisi etkin bir şekilde devam edecek. Oradan çözülen paranın evet herkesin arzu ettiği şekilde Borsa İstanbul'a yönelmesi bekleniyor. Senaryolar buna göre ama para piyasası fonlarındaki yatırımcı modeliyle Borsa İstanbul'daki yatırımcı modeli aynı olmadığından dolayı oradan çıkan blok akım aynı şiddette Borsa İstanbul'a mı yönelir yoksa kripto, altın, yani kamu erkeğinin şu anda çok arzu etmediği sistem dışına veya da yastık altına kayabilecek bir duruma mı gidecek? Orada belki merkez 35'in altındaki fiyatlamalara çok izin vermeyebilir gibi gözüküyor. Yani geçmiş dönemde hatırlarsınız kamu erkeğinden de açıklamalar vardı. Kura müdahale etmeseydik dolar Türk lirası daha aşağı yönde hareketlerde olurdu şeklinde. Belki öyle sürpriz aksiyonlar da olabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla merkez tarafında bas senaryomuz Ekim'de ve Aralık'ta 200 bas puanlık faiz indirimi. Eylül'de de 100 bas puan sürpriz Brent petrol 72-73'lere doğru gelecek olursa toplantı öncesinde.
1: Peki şimdi oradan çıkan para borsa yatırımcısı aynı yatırımcı değil dediniz. Oraya girmeyebilir gibi anlıyorum. O zaman Mete Bey'in söylediği hani borsaya bakmayan üzülür bu, yok, şu anda
2: ona
1: katılıyorum.
2: Dediniz ya, ona katılıyorsunuz. Dediğine katılıyorum. Borsaya bakmayan üzülür. Özellikle bir faiz indirim döngüsü var. Biz 2027 yılında daha fazla eğer yurt dışında bilmediğimiz bir siyah kuğu gerçekleşmeyeceği varsayımı altında biz 2027 yılında daha fazla faiz indirimi temasını konuşuyor olacağız. Bundan dolayı da direkt banka, holding, sigorta tarafında yani bireysel yatırımcının çok dahil olmadığı sektörlerde bir rally görüyor olacağız. Banka tarafında özellikle Akbank, Yapı Kredi tarafı, holding tarafında, Sabancı Holding tarafı, sigorta tarafında, Türkiye Sigorta tarafı şeklinde ağırlığın banka, holding, sigorta olacağı şekilde hisse senedi tarafında kalmanın daha ön planda olacağını düşünüyorum. Yani o para miktarı aynı şekilde gelmeyebilir ama Borsa İstanbul anladım tarafındaki o pozitif görüşümüz devam ediyor. Hani terminalde de 12 aylık hedef fiyat kısmında bakıldığı zaman da işte Excel'deki aşağıdan yukarıya gelen değerlemede en yüksek hedef fiyatlar alınarak hesap yapıldığı zaman da yanlış hatırlamıyorsam 21 bin endeks seviyelerine geliyor. Zaten 2027 yılında da piyasa 21 ile 24 arasında bir enflasyon beklentisini oluşturmuş durumda. Yani dolayısıyla yukarı yönlü potansiyel %30'un üzerinde ama bir %20 dipte olacak bir enflasyon da dikkate alındığı zaman da işte o marjı açacak olan Merkez Bankası ne kadar hızlı faiz indirimini yapacak 2027 yılında. Belki sonbaharda bir seçim dönemi olabilir veyahut da 2027 yılının herhangi bir döneminde o da Merkez Bankası'nın politikasını etkileyecek. Ama biz neticede pozitif reel faiz vermeye devam edeceğimizden dolayı sanki merkez o TL'deki çözülmenin mevduat para piyasası fonu olabilir. Orada biraz daha kontrollü piyasayı davranış biçimlendirecek şekilde yönetmesi daha iyi olabilir ama Borsa İstanbul tarafında pozitifiz, banka, holding, sigorta ağırlığında bulundurmak. Yani hareket gelecekse bu genele yayılacak bir endeks rallisi olmayacak. Banka, holding, sigorta özelinde gidecek ve bu da bireysel yatırımcıların çok dahil olmadığı veyahut da ağırlıklarını çok yüksek tutmadığı sektörler olduğundan dolayı o Borsa İstanbul'da genele yayılan bir hareket olmayacak. Onun için de kurumsalların dahil olması gerekiyor. Kurumsalların dahil olması için de MSCI başta olmak üzere endeks fiili dolaşımıydı, endeks kapsamını alınma konusundaki bazı gri alanların bir an önce çözülüp kurumsal yatırımcıların dahil olarak bizim bu anlattığımız hikayenin ve fiyata yön vereceklerin bir an önce Borsa İstanbul'a dahil olarak yukarı yönlü momentumu çekmelerini bekliyoruz.
1: Peki Mete Bey, araya gitmeden önce sizin başka ekleyebileceğiniz sektörler var mıdır? Siz de bankacılığın altını çizdiniz ama onun dışında portföyde bulundurulması gereken sektörler nelerdir diye sorayım.
0: Borsa şirketlerin aslında daha istifade edeceği bir ortam içine giriyoruz. Yani fabrik üretmiş, operasyonel kârı olan ama aşağı inerken net kâra doğru finansman giderlerinden dolayı net kârı anlamlı olmayan bazı şirketler var. Onun için operasyonel kârı yüksek ama borcu finansman yükü sebebiyle kâr üretememiş ve hisse fiyatı da bundan dolayı geri kalmış bazı şirketlerin avantajlı olacağı bir döneme gidiyoruz. Öteki taraftan da bugüne kadar hep önere geldiğimiz, yani işte 1 Mart'tan bu yana faizlerin işte yükselmesinden bu yana evet bu sektörlerdir dediğimiz bazı sektörler var. Bir numarası iskontolu gıda perakendeciliğidir mesela. Yani cebinde çok fazla nakdi olan ve bundan istifade eden sektörlerin ve şirketlerin maalesef birazcık daha geri kalacağı bir dönem içinde olacak. Onun için hani belki alokasyonların, borsayı seviyorum, benim hissede duracak param diyenlerin o kendi içindeki ağırlığı farklı şekillerde ayarlamayı değerlendiriyor olması lazım önümüzdeki dönemde.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gidiyoruz.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar kaldığı yerden devam ediyor. Tuğberk Bey, sizle devam edelim. Şimdi konuşurken hep petrol fiyatları şuraya gelirse, buradan dönerse şeklinde yorumlar yapmak durumunda da kalıyoruz. Evet. Hep bütün programlar boyunca, çünkü belirsizlik çok yüksek diyoruz. Şimdi orada Hürmüz'ün, Boğaz'ın durumunda belirsizlik devam ediyor. Bugün özelinde daha pozitif açıklamalar gelse de son gelen açıklamalar şu yönde. ABD müttefikleri aslında Hürmüz'ün hala mayınlı olduğu iddiasında bulunmuşlar. Ve diyorlar ki aslında daha da karmaşık bir hale gelmiş olabilir. Çünkü mayınlar temizleme çalışmalarında sürüklenmiş olabilir. Oradaki konumlarda değişiklik olmuş olabilir. Gibi gibi, oranın temizlenmesi daha da zor hale gelmiş olabilir gibi yorumlar da var. Dolayısıyla buradan yola çıkarak aslında şimdi bu iki günlük bir petrolün hareketine bakacak olursak aşağı yukarı işte böyle bir %8 falan geriye gelmiş durumda. Fiyatlamaları siz bütün risklerin ne kadar dahil edildiğini düşünüyorsunuz? Çünkü bir yandan da mesela tahvil tarafını konuşurken piyasa aslında savaşın tamamen biteceğine ikna olmuş durumda değil. Bir miktar daha risklerin hani yüksek, evet, olduğunu fiyatlıyor diyoruz. Ama petrol iki günde böyle aşağıya geliyor ki Hürmüz'deki belirsizlik bu kadar keskin şekilde devam ederken. Ne dersiniz?
2: Piyasa çünkü beklentiyi satın alıyor. Burada ekrana baktığımız Brent spot tarafı anlık haber gelişmelere bağlı. O da neydi? Trump'ın geri adım atması, Orta Doğu'da İsrail'in kulağının bir şekilde çekilmesi, 27 Ekim seçimine kadar biraz bekle gör politikasında kalmasının sağlanması. Daha sonra bölgedeki işte Umman'la gelirin paylaşımı şeklinde çerçeve görüşmeler vesaire derken piyasa dedi ki 100 doların üzerinde şu anlık bir petrol fiyatı olmayacak. Buna bir bet etti. Buna karşı pozisyon aldı. Ama ticarete konu olan sahadaki petrol tarafındaki dinamikler tabii ki de negatif olarak devam ediyor. Aslında burada rafinerilere bakmak gerekiyor. Özellikle Rusya tarafında rafineriler 3 ay içinde tekrar tam randımana dönebilecek mi, dönemeyecek mi? Orta Doğu tarafındaki petrokimya tesisleri tam randımana dönemedi. Burası bir zaman alacak. Bu neden önemli? Çünkü dizel marjıyla jet yakıtı marjı için önemli. İşte bu bizim Borsa İstanbul tarafında TÜPRAŞ'ı geri geldiğinde negatif veya pozitif, Türk Hava Yolları'nı geri geldiğinde negatif veya da pozitif yönde etkiliyor. Endeksin iki önemli hisse senedi olduğundan dolayı tüm yollar petrole çıkıyor. FED'e de bakarken, Merkez Bankası'na bakarken de, Borsa İstanbul tarafına bakarken de. Ama şu bir açık bir durumda, petrokimya tesislerindeki sıkıntı devam edeceğinden dolayı petrokimya ürünlerinin fiyatının yüksek veya da marj baskılanması devam edecek. İşte kuvvetle muhtemel Amerika istihbarat görüşmeleri ve o rafinerilerin geri dönmesine Rusya-Ukrayna savaşının bir şekilde baskılanması. İşte son haber akışında Rusya'nın bu konuya karşı negatif yaklaştığı ve gerilimi arttırmak istediği yönünde bazı açıklamalar vardı Rusya-Ukrayna savaşında. Dolayısıyla
1: Tuğberk Bey, araya girmek durumundayım. Kıdemli muhabirimiz Burak Karaköz'ün yanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat var, sorularını yanıtlıyor.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Yanımda Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat var. 63. Uluslararası Şam Ticaret Fuarı'nda. Hemen ben kendisine soracağım. Sayın Bakanım, yoğun temaslarınız oldu.
4: Evet.
3: Buradasınız. Suriye'desiniz iki gündür.
4: Görüyorsunuz bütün, evet, Türkiye'den,
3: hem Türkiye tarafından hem Suriye buradayız tarafından.
4: Ve şu anda yanımızda da Sayın Muhammed Hamza var. Suriye'de yeni kurulan Şam Global Ekonomik Forum'un kurucu başkanı. Beraber Türkiye holünü, Türkiye standlarını gezmeye başladık. Gece 11'de bizim stand gezimiz yeni başlıyor.
3: Efendim, biraz önce de bir basın açıklamanız oldu. Evet. Neler söyleyeceksiniz?
4: 13 saattir ayaktayız. Sabah 10'da temaslarımız başladı. 3 Suriyeli bakanla görüştük. Türkiye'den 200 iş insanı ile geldik. Fuarda 33 firmamız yer alıyor. Ve Türkiye pavilyonu burada misafir ülkeler arasında en büyük pavilyon. Geçen yılda aynı bu şekilde güçlü bir tanıtım ve katılım gösterdik. Bu yıl 63.sü düzenlenen Şam Uluslararası Fuarı yeni Suriye yönetiminin devrimden sonraki dönemde ülkeye sağladığı istikrar ve artık ekonomik atılıma geçmesinin sembolü olarak başarılı bir şekilde icra ediliyor. Türkiye açısından da Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı olduğumuz için özellikle onların ithalatı yönünden ve toplam dış ticarette bizde yakın ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için gerek iş forumları, gerek ihtisas fuarlarına katılım, gerekse de bugün olduğu gibi 10 gün sürecek Şam Uluslararası Fuarı'na katılım organize ediyoruz. Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birliklerimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ihracatçılar ailesi, sınır vilayetlerimizdeki ticaret ve sanayi odaları, DEİK Suriye Türkiye İş Konseyi hep birlikte buradayız. Firmalarımız açısından başarılı bir fuar geçmesini temenni ediyorum. Suriye'nin de inşallah ekonomik istikrar ve gelişme yolunda ilerlemesi. Onlar bizim komşumuz, kardeşlerimiz. Bu açıdan bunu da gönülden diliyoruz.
5: Sayın Bakanım, bugün ikili görüşmeler de oldu. İlk etapta hangi projelerin hayata geçmesini bekliyorsunuz ve hangi sektörler önemli olacak?
4: Şöyle, bir kere olması gereken bir dış ticaret ilişkisi var. Bunun yanında Suriye'nin yatırımlara da ihtiyacı var, ortaklıklara da ihtiyacı var. Tabii başka ülkelerin de rekabetleri giderek artmaya başladı. Bunu da müşahede ediyoruz. Bu açıdan ortaklıklar kurmak yoluyla da Suriye'de daha güçlü bir Türk sanayinin varlığını göstermek bizim açımızdan önemli. İkili ticaret artarken ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle yeni can damarı olan ulaşım koridorlarına ihtiyacı var. Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan koridoru ya da Türkiye, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt koridoru ya da Türkiye, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt koridorları ticaretin devamı için çok büyük önem arz ediyor. Allah'a şükür biz bu koridorları Körfez Savaşı başlamadan önce başlatmıştık. Suudi Arabistan'da transit ticareti 15 Nisan'da bizimle anlaşarak geçti. Bunun yanında yeni enerji koridorları inşası başladı, yol alıyor. Yeni boru hatları yapılacak. Bunu Enerji Bakanlıkları planlıyor, projelendiriyor. Yani Türkiye zaten çok önemli bir kavşakta. Doğu ile Batı, Avrupa ile Asya, Afrika arasında. Suriye açısından da Türkiye'ye olan güçlü ekonomik ilişkileri ve bu yeni ulaşım koridorlarındaki karşılıklı bağımlılık inşallah ekonomik açıdan da entegrasyonu güçlendirecek. Onlar da gümrük kapılarında revizyonlar, genişletmeler başlattılar. Biz zaten devrimin ertesi günü gümrük kapılarımızda genişletme faaliyetlerimizi başlattık. İnşallah yıl sonuna kadar Nusaybin Kamışlı gümrük kapısının açılmasını bekliyoruz. Bu Irak'la olan ticaretimize de ekstra imkan sağlayacak, fırsatlar oluşturacak. Çünkü Irak hükümeti de bunu olmasını istiyor. Ve tabii sanayi bölgelerindeki yatırım fırsatları, bu arada yatırım arttıkça dış ticaretimiz de artıyor. Yine Suriye'nin çok acil ve hızlı bir yeniden inşaya ihtiyacı var. Ama önce toprak bütünlüğünü sağladılar, milli birliği sağladılar. Bundan sonraki çabalarda finans kaynakları da arttıkça ve finans destekleri de buldukça yeniden inşa faaliyetleri de hızlanacak. Türk müteahhitleri de bu konuda ellerinden gelen tüm gayretleri göstermeye hazırlar. Zaten dünya ikincisi efsane müteahhitlik sektörümüz var. Suriyeliler de bunun farkında.
5: Sayın Bakanım, finans demişken Türk bankalarını ne zaman göreceğiz Suriye'de?
4: Bugün konuştum Merkez Bankası Başkanı'yla. Ziraat Bankamızın burada ortaklaşa bir banka kurma projesi var. Merkez Bankası Başkanı başvurunun doğru yolda ilerlediğini ve olumlu bir görüşe sahip olduklarını ifade etti. Tahminim bu yıl sonuna kadar ilk Türk Bankası olarak Ziraat Bankası'nı Suriye'de görme imkanı bulabileceğiz.
5: Sayın Bakanım, son olarak da şunu sormak istiyorum. Türkiye-Suriye sınırında ortak sanayi ya da endüstri bölgesi kurulması gündemde mi? Çünkü Türk iş insanlarının buna ihtiyacı var. Bugün biz de konuştuk. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz son olarak?
4: Bu çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Suriyeli mevkidaşlarıyla ve Suriye'nin öncelikli hedefi ilk dönemde ülkenin toprak bütünlüğünü korumaktı. SDG'nin kendini feshedip Suriye hükümetine ve ordusuna entegre olmayı kabul etmesiyle beraber toprak bütünlüğü sağlandı. İçeride huzur ve asayiş, iç güvenlik sağlandıktan sonra bu tür endüstriyel yatırım projeleri, ortaklıklar zaten gündeme gelmeye başladı. Ve bu anlamda bizim güçlü, kaliteli ve teknolojisi yüksek Türk sanayi ürünleri açısından da gerek Orta Doğu ülkelerine açılımda, gerekse 350 milyonluk Arap alemine açılımda ortak yatırımlar önemli fırsat oluşturacak.
5: Sayın Bakanım, çok teşekkür ederim katıldığınız için.
4: Sağ olun. Çok sağ olun.
5: Sağ olun efendim. Evet, sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum.
1: Evet Burak, çok teşekkür ediyoruz sana ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a bize yapmış olduğu açıklamalar için. Önemli de açıklamaları vardı. 63. Uluslararası Şam Ticaret Fuarı'nda açıklamalarda bulundu Bakan Bolat. Yeniden inşa faaliyetleri hızlanabilir dedi, hızlanacaktır dedi. 200 iş adamı ile birlikte Türkiye'den birlikte Suriye'ye geldik dedi ve Suriye'nin yatırımlara, ortaklıklara ihtiyacı var dedi ve ikili ilişkilerin öneminin altını çizdi. Öte yandan Ziraat Bankası'nı Türkiye'de, Suriye'de görme imkanı bulabiliriz dedi. Bu konu hakkında tabii ki konuşmaya devam ediyor olacağız ama Tuğberk Bey'e de kısaca söz vermiş olayım. Ne düşünüyorsunuz Bakan Bey'in açıklamaları hakkında?
2: Açıklamalar pozitif. Türkiye'nin özellikle Suriye'nin yeniden inşası ve askeri anlamda İsrail dinamiklerine rağmen orada bulunması oldukça önemli bir unsur. Dolayısıyla bölge normalleşmeye başladığı zaman da orada hem ihracat potansiyeli hem de özellikle altyapı, üst yapı anlamında yeniden inşa dinamikleriyle beraber bundan da Borsa İstanbul tarafında pozitif yönde etkileyecek hisse senetleri olacak ama genel anlamıyla pozitif bir gelişme olarak yorumlayabilirim.
1: Peki Mete Bey, siz neler söylersiniz? O Suriye'nin özellikle yeniden inşası tarafında hangi şirketlere, hangi sektörlere yarayacaktır bu noktada? Özellikle inşaat firmaları üzerinden belki okumakta fayda var. Neler söylersiniz?
6: Şüphesiz öyle ve bölgede o sınıra çok yakın pek çok çimento şirketi, artık işte kimyasallar, inşaat kimyasalı üreten şirketler var. Özellikle bunlar bu işin ucundan alacaktır. Artık Türk müteahhitler de o tarafta proje alacaktır.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Mete Yüksel ve Fibel Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çisilce bizimle birlikteydi. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
6: İyi akşamlar.
1: Ve kısaca rakamlara göz atarak devam edelim. Dow Jones şu anda %0,21 kayıptayken S&P 500'e daha sınırlı kayıpları görüyoruz. 1,2 kadar, Nasdaq'ta da 8 kadar geri çekilme hakim an itibariyle. Viyop tarafına baktığımızda oradan itibariyle Viyop 30'da %0,50'lik yukarı yönlü hareket olduğu ekranlarımıza yansıyor. Ve hemen yarın ne konuşacağımıza bakalım. Perşembe günü Almanya'dan tüketici güven endeksini alacağız. Eylül ayına ilişkin ve Türkiye tarafından yine saatlerimiz onu gösterdiğinde sanayi ve hizmet istatistiklerini alıyor olacağız. Ve saatlerimiz 14.30 geldiğini gösterdiğinde her perşembe olduğu gibi rezerv tarafına ilişkin verileri karşılıyor olacağız. Akabinde de menkul kıymet ve banka istatistiklerini alıyor olacağız. Saatlerimiz 15.30'a gösterdiğinde ise ABD tarafından işsizlik başvurularına ilişkin veriyi karşılayacağız. ve küresel piyasaları noktalarken bir haberimizi paylaşacağız sizinle. Kanada ve ABD aralarında ticari yaptırım gerilimi tırmanmaya devam ediyor efendim. Bloomberg'un haberine göre Trump yönetimi Kanada'nın tarife misillemesine karşı daha yüksek gümrük vergileri ve ek ticari yaptırımları değerlendiriyor. Detaylarla kapatalım, noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.
0: Bloomberg'in haberine göre Trump yönetimi Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin cumartesi günü uygulamaya koyduğu yeni tarifelere doları dolarına karşılık verecek misilleme önlemlerini açıklamasının ardından ülkeye yönelik ek ticaret yaptırımlar uygulamaya görüşüyor. Bloomberg'e Amerika Birleşik Devletleri Kanada görüşmeleri hakkında bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey komşusuna karşı atabileceği ilave adımlar arasında daha yüksek gümrük vergileri ve diğer ticaret önlemlerinin yer alabileceğini söyledi. Yetkili, Kanada'nın son hamlelerine yönetimin bir karşılık vermesinin beklendiğini söyledi. Bu tehdit, iki ülke arasında giderek tırmanan bir ticaret savaşı ihtimalinin altını çiziyor. Yetkili, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki görüşmelerin geçen haftanın sonlarında çökmesinin ardından şiddetlenen anlaşmazlıkta, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kullanabileceği bir dizi araca sahip olduğuna dikkat çekti. Trump daha önce Kanada'nın karşılık vermesi sonucunda Kanada'ya uygulanan otomobil tarifelerini iki katına çıkararak %50'ye yükseltme ve 1 Ocak'tan itibaren otomobil parçalarına da tarife uygulama sözü vermişti. Trump ve Carney olası bir anlaşmaya yaklaşmıştı ancak görüşmeler cuma günü geç saatlerde çöktü ve yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada malına uygulanan %50'lik tarifeler gece yarısından hemen sonra yürürlüğe girdi. Cumartesi gününden bu yana gergin olan ilişkiler daha kötü yönde ilerledi ve her iki tarafta diğerini uzlaşmazlık, adaletsiz muamele ve son dakika değişiklikleri yapmakla suçladı. Kanada hükümeti salı günü Ottawa'da Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı mevcut karşı tarifeleri iki katına çıkararak %50'ye yükselteceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri yapımı süt, mobilya, giyim ürünleri ve hazır giyim ürünlerine de %50 oranında yeni vergiler uygulanacak. Aynı şekilde video oyun konsolları, akıllı telefonlar ve diğer elektronik ürünlere de bu vergiler tabi olacak.
7: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.